0: uzaklaştığı zaman ruhu vücudundan ayrılmaz mı? Ayrılır. E ayrıldığı zaman ölmez mi kişi? Hayır, ölmez. Ruhun vücuttan ayrılması o kişinin ölümüne sebebiyet vermez. O kişi ruhunu da, fizik bedenini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmek mecburiyetindedir. Ve ne fizik vücudu, ne nefsi, ne ruhu bundan müteessir olmaz. Onlara bir zarar oluşması da mümkün değildir. Ama bunlar 7 tane kademenin işaretleridir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse, birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olup da ölürse, ikinci kat cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse, üçüncü kat cennete, fizik vücudunu teslim ederse, dördüncü kat cennete, nefsini teslim ederse, beşinci kat cennete, muhlis olursa, altıncı kat cennete, iradesini de Allah'a teslim ederse, yedinci kat cennete girer. Bütün insanlar için Allah Teala kademe kademe cennetler koymuş. Tam 7 kademe cennet söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri başka insanlara anlatmalısınız. Onlar da öğrenmeliler ki herkes Allah Teala'nın emirlerine itaat etmek mecburiyetindedir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Mürşidine tabi olmayan bir insan da ruhunu Allah'a hiçbir zaman ulaştıramaz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeleridir. Allah Teala ne ister? Allah Teala herkesin cennete girmesini ister. İstediği, en çok istediği şey budur. Ama bu hedef o kişinin kendi elindedir. Kişi isterse Allah'a ulaşmayı dileyecektir ve kendini kurtaracaktır. Ama içinden böyle bir şey gelmiyorsa, bu istikamette bir gayretin sahibi olmazsa, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişinin cennete girmesi söz konusu olmaz. O daha dilek anı. Ondan sonra mürşidine Allah'tan sorarak evvela öğrenecek mürşidini, sonra da o mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. İşte o zaman bu kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru seyahate çıkacaktır, yolculuğa. Ve 7-8 aylık bir devrenin sonunda bu ruh 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşacaktır. İşte bu kişi ermiş evliya olmuştur. Bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey hepsinin ermiş evliya olmasıdır. İşte İslam budur. İslam teslim olan demek. Kime teslim olmuştur kişi? Mürşidine teslim olmuştur. Ruhu da Allah'a doğru yola çıkıp Allah'a 7-8 aylık bir devrenin sonunda ulaşmıştır. İşte Allah Teala'nın o güzellikleri muhtevasına alan hedefler dizisinin neticesi o kişinin ruhunu Allah'a teslim etmesi. İyi ama bize diyorlar ki ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Öyle diyenlere söyleyin şu anda bir ölü konuşuyor. Ruhunu Allah'a teslim etmekle kalmamış. Fizik vücudunu da teslim etmiş. Nefsini de teslim etmiş. Muhlis de olmuş. İradesini de Allah teslim etmiş. Ama hala konuşuyor köftör. İşte bir şeyler söylüyor yani, anladınız mı? Sevgili kardeşlerim, o zaman ben söylemez miyim? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Evet sevgili kardeşlerim, sualler.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Her şey sizinle, her şey himmetinizle güzel muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, tövbe merasimi için kardeşlerimiz hazırlar. Arz ediyorum muhterem efendimiz.
0: Tamam, Allah razı olsun. Tövbe edecek olanlar ayağa kalksınlar lütfen.
1: Hazırlar muhterem efendimiz, tamam. Arz ediyorum.
0: Başlıyoruz inşallah. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah-u Teala'nın huzurunda günahlarımız için tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emirlerini gerçekleştireceğine yemin ederek Allah için yaşayan bir insan olarak diyecek ki, ey yüce Allah'ım, bizlere enam buyurduğun
2: bu hayatı
0: senin emrin boyunca hep senin emrinde kılacağız. Senin için yaşayacağız. Her şeyimizde sana teslim olacağız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
2: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: İşler tamamlandı. Hayırlı olsun. Allah razı olsun sevgili kardeşlerimiz.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Malatya Konferansı'ndan bir misafirimiz, huzur İslam'da deniyor, dinimizin hangi özellikleri bize huzur veriyor muhterem efendimiz?
0: Bize huzur veren nefsimizin afetlerinin adım adım temizlenmesi ve yok olmasıdır. Afetler şeytanın tesir edebileceği özellikler taşırlar. Ve o özellikler bizim onları gerçekleştirdiğimiz takdirde bizi ancak rahatsız eder, huzursuz eder. Sevgili kardeşlerim, hepimizin görevi Allah'ın emirlerini yapmak ve onun yasak ettiği hiçbir noktaya ulaşmamaktır. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek, her birisi Allah-u Teala'nın bizim yapmamıza emrettiği en güzel tatbikatı ifade eder. Ama sevgili kardeşlerim, birçok din adamı İslam'ın 5 şartı yeterlidir diyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hayır, yeterli değildir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekte Allah'a teslim olmak diye bir şey yok. Namaz kılan kişi Allah'a teslim olmamıştır. Oruç tutan kişi Allah'a teslim olmamıştır. Zekat veren kişi Allah'a teslim olmamıştır. Hacca giden kişi Allah'a teslim olmamıştır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getiren kişi Allah'a teslim olmamıştır. Sevgili kardeşlerim, her şeyin bir formülü var. Kim Allah'tan mürşidini sorarsa, Allah ona birincide göstermese bile ikincide veya üçüncide mutlaka mürşidini gösterecektir. O mürşide veya o mürşidin bu kişinin kendi bulunduğu mevkide görev yapan bir yetkilisi varsa ona tabi olması hesabı gene neticeye bağlar. O kişi o mürşide tabi veya mürşit vekiline tabi olduğu zaman ruhu gene vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da o kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği nedir? Allah-u Teala herkesin, insan olarak yaşayan herkesin gideceği yerin cennet olmasını ister. Onun için kanunlarını koymuş. Allah'ın kitapları Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de sırasıyla hepsi Allah tarafından peygamberlere indirilmiştir. Hazreti Musa da Hazreti İsa da bir peygamberdir. Nasıl Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberse onlar da peygamberlerdir. Ve emirleri Allah'tan almışlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanları hep dost olarak değerlendirelim. Onlarla hep dost olarak konuşalım. Onların da mutlu olması için elimizden gelen yardımı yapalım. Mutlu olsunlar, huzur içinde yaşasınlar, Allah ile bile olsunlar. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesindir sevgili kardeşlerim. O bütün insanların hedefe ulaşmasını ister. O, insanların birbirini sevmesini ister. Başkalarına en güzel şekilde davranmasını ister. Onları mutlu edecek şekilde davranmasını ister. Bütün insanlar için hedefler aynıdır sevgili kardeşlerim. Hepimiz bu hedeflerin gerçekleşmesi istikametinde bir faaliyetin sahibi olmalıyız muhakkak. İşte İslam'ı İslam'ın 5 şartına indirgeyenler, namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren insanlardır. Ama burada teslim yok sevgili kardeşlerim. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren bir insan hiçbir şeyini Allah'a teslim etmemiştir. Ama Allah-u Teala ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemizi farz kılıyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse hepimiz için bir hedef var. Bu hedef Allah'a teslim olmaktır. Ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Peki bunların hepsini Allah'a teslim edemezsek cehenneme mi gireriz? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennet sizin olur sevgili kardeşlerim. Sonra hacet namazını kılıp mürşidinizi sorarsınız Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala size mutlaka birincide olmasa bile ikincide veya üçüncide mürşidinizi mutlaka gösterir. ona

0: girmesini istiyor, birbirlerini sevmelerini istiyor. Ve hepiniz bu imkanları gerçekleştirmelisiniz, insanları sevmelisiniz. Onlar da göreceksiniz ki sizi seveceklerdir. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, bugüne kadar İslam'ın şartını 5 olarak biliyorduk ama hocamız 7 olarak anlatıyor. Bu konuda tereddüdümüz var. Diğer iki şartın da farz olduğuna dair hocamız açıklama yapabilir mi muhterem efendimiz?
0: Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmektir. Bu 5 şartın içinde Allah'a ulaşmayı denemek yok. Bu 5 şartın içinde Allah'a teslim olmak yok. Dinimizin adı İslam dini sevgili kardeşlerim. Sakın unutmayın bunu. Dinimizin adı İslam dini. İslam teslim olan demek. Hiç kimse Allah'tan mürşidini sormadan Allah'ın kendisine göstereceği mürşide ulaşıp ona tabi olmadan İslam olamaz. İslam olması için mutlaka teslim olması lazım. Bu teslimlerin birincisi, başlangıç olanı o kişinin ruhunu Allah'a teslim etmesidir. Ruhun teslimi. Sonra daha ağır şartlarda fizik bedenin teslimi. Sonra daimi zikirle nefsin teslimi ve yine daimi zikir devam edecek tabii. İradenin teslimi. Ruhun, veçin, fizik bedenin yani nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle 4 tane teslimin tamamlanması o kişinin İslam standartlarının hepsine sahip olmasını ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bu konuda şu veya bu istikamette bir suali olan kardeşimizin bana şimdi ulaşmasını isterim. Sualini sorsun, ben de cevap vereyim inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Malatya konferansından bir misafirimiz, cami ve televizyondaki hocalar dini bu şekilde anlatmıyorlar. Acaba aradaki fark nedir muhterem efendimiz?
0: Aradaki fark bizim dinimizi Allah'tan öğrenmemizdir. Birçok insan bugün İslam aleminde bir korkunç tuzağa düşmüş durumdadır. Bu tuzak İslam'ın 5 şartıdır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 şartıdır. Ama Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın şartı 5 değildir, 7'dir. Allah'a ulaşmayı dilemek ve asıl önemlisi 7.'si Allah'a teslim olmak. Ruhunu, fizik bedenini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmek. İşte asıl İslam odur. Ruhunu da, fizik bedenini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim eden kişi İslam'ın en üst boyutunu yaşayan kişidir. Ama bir insan daha Allah'a ulaşmayı dilediği an İslam standartlarının içine girmiştir. Mürşidine tabiiyetle bu daha güçlü bir hüviyet kazanır. Fizik bedeninin teslimiyle daha güçlü olur. Nefsinin teslimiyle daha güçlü olur. İradesinin teslimle en güçlü noktaya ulaşır. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın hedefi budur sevgili kardeşlerim. Allah'a teslim olmaları. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, ben bulunduğum yerde bir mürşide tabi olmuştum. Bu şekilde geçerli olur mu muhterem efendimiz?
0: Evladım, bir mürşide tabi olmak bir seçim işidir. Sen kendinden ben falanca mürşide gidiyorum ona tabi olacağım dediğin zaman Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmiş olmazsın. Yapman lazım gelen şey şuydu. Hacet namazı kılacaktın. Allah'tan

0: Mürşidine soracaktın. Diyelim ki göstermedi. Bir defa daha kılacaktın. Yine göstermedi. Ama üçüncüde mutlaka, ikincide olmadıysa üçüncüde mutlaka Allah Teala sana mürşidini gösterir. İşte Allah'ın gösterdiği o mürşide veya o mürşidin senin bulunduğun bölgede bulunan ve yetkili olan, tövbe verebilen bir vazifeliğe ulaşıp ona tabi olmanla noktalanır ve hedefe ulaşmış olursun. Bu hedef bütün insanlar için geçerlidir. Ruhunuzu mutlaka Allah'a teslim etmekle hepiniz vazifelisiniz. İslam olmak, gerçek anlamda İslam olmak istiyorsanız, İslam teslim olan demektir. Mutlaka ruhunuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, sonra fizik vücudun teslimi gelecektir, sonra nefsin teslimi gelecektir, sonra iradenin teslimi gelecektir. Ve bu ileri doğru gidişler hep sizin zikir seviyenizin yükselmesiyle geçerli olacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman bu hedeflere birer birer ulaştığınızı göreceksiniz. Ve dünyadaki en mutlu insanlardan birisi siz olacaksınız sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın istediği şey herkesin Allah'a teslim olmasıdır. Bu hedefin tamamlanması ruhun, fizik bedenin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle mümkün olur. Ve bu teslimlerin tamamlanması halinde kişi ermiş evliya olur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Tam olarak nasıl bir talepte bulunmalıyız muhterem efendimiz?
0: Evvela boy abdesti alacaksınız. Sonra hacet namazı kılacaksınız. Ve namaz bitince ey yüce Allah'ım ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ruhumu sana ulaştırayım. Bana da bu hedefe ulaşmak için mürşidimi göster. Göstermeni diliyorum. Arzında bir taleple evvela mürşidinizi Allah'tan öğreneceksiniz. Birincide göstermedi ama ikincide en geç üçüncüde mutlaka Allah-u Teala mürşidinizi gösterecektir. O mürşide veya o mürşidin sizin bulunduğunuz yerde bulunan bir yetkili vekiline ulaşarak onun elini öpmek suretiyle ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Ve 8 aylık bir devrede ruhunuz Allah'a mutlaka Allah tarafından ulaştırılır. Allah Teala'nın sözü var sevgili kardeşlerim. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Şey yok, negatif bir bakış yok. Herhangi bir kişinin buna ulaşamaması diye bir şey söz konusu asla olamaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırmaya dair söz veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse bir problem yok. Her şey yolunda demektir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Antalya konferansından bir misafirimiz. Teslim olmak için ibadetlerimizi yapmamız mı gerekiyor? Başka ne yapmalıyız muhterem efendimiz?
0: Teslim olmak için ibadetlerinizi yapmanız mutlaka gerekiyor. Başka ne yapmanız lazım? Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Boy abdesti alacaksınız, hacet namazını kılacaksınız ve mürşidinizi Allah'tan soracaksınız. Allah Teala size mutlaka mürşidinizi gösterir. Ona ulaşıp tabi olduğunuz an ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. ve 7-8 aylık bir devrenin içinde ruhunuz Allah'a mutlaka Allah tarafından ulaştırılır. Çünkü Allah'ın sözü var. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah'ın verdiği sözü gerçekleştirmemesi hiçbir şekilde mümkün olamaz. Mutlaka verdiği sözü gerçekleştirir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Almanya konferansından bir misafirimiz. Bizler anne karnından Müslüman olarak doğarak hazıra mı konmuş oluyoruz? Diğer dinlerde de teslimiyet var mı muhterem efendimiz?
0: Siz annenizden İslam olarak doğmuyorsunuz. Bir dininiz yok. Ne zaman ki İslam dinini seçerseniz, ne zaman ki Allah'tan mürşidinizi sorarsanız ve ona ulaşırsanız, o zaman hedefinize ulaşmış olursunuz. Çünkü o zaman ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve siz ruhunuz Allah'a teslim olduğu zaman İslam olmak şerefine ulaşacaksınız. Bütün insanlar için gerçek anlamda İslam olabilmek mürşide tabiyetle gerçekleşen bir müessesedir. Bu tabiyet neticesinde o kişinin ruhu 7 tane gök katını aşarak 7. gök katından sonra Sitret-i Münteha'ya geçerek Allah'a ulaşmayı ifade eder. Neticede sevgili kardeşlerim, ermiş evliya olursunuz. Ruhunuz Allah'a ulaşır. Kimin ruhu vücudundan ayrılıp da 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaşmışsa, işte o kişi ermiş evliya olmak şerefine ulaşmıştır. Bu kendi kendine gerçekleşecek olan bir olay değildir. Mutlaka kişi hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sormak mecburiyetindedir. O mürşide veya o mürşidin kendi bulunduğu bölgede bulunan bir vekiline tabi olduğu an bu hedefin başlangıç noktası oluşur. 7-8 aylık bir devrede bu kişinin ruhu Allah'a mutlaka ulaşır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Trabzon konferansından bir misafirimiz. Mürşidin hayatta olması şart mı muhterem efendimiz?
0: Mürşidin hayatta olması şart. Bir ölü mürşidin mezara gidip de elini öpmek bir şey ifade etmez. Allah razı olsun. Mutlaka canlı bir mürşit olacak. Onun elini öpecek kişi. Üstelik de herhangi bir mürşidin değil. Allah'tan soracak mürşidine. O mürşide ulaşıp o mürşidin elini öpecek. Elini öptüğü an cereyan geçmiştir. Ve kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmıştır. 7-8 aylık bir devrenin sonunda bu kişinin ruhu mutlaka Allah tarafından Allah'a ulaştırılacaktır. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Her tarafımızda Allah dostlarının kabirleri mevcut. Bizler de onlar gibi olabilir miyiz? Eğer olabilirsek nasıl yapabiliriz muhterem efendimiz?
0: Olabilirsiniz. Olabilmek için mutlaka mürşidinize tabi olmanız lazım. Tabi olduktan sonra da ruhunuzu, fizik bedeninizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeniz lazım. O zaman siz de onlar gibi olursunuz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muğla konferansından bir misafirimiz, mürşidi tanımak için, onun hak mürşid olduğunu anlamak için nasıl bir yol izlememiz lazım muhterem efendimiz?
0: Bunun ne olduğunu demin söyledik. Yapılması lazım gelen şey, kişinin Allah'tan sorarak bilgiyi Allah'tan alması onu hedefe ulaştırabilir. Yani mürşit kişinin canının istediği kişiye gidip de tabi olması olacağı kişi değildir. Mürşit, irşat makamının sahibi olduğu, Allah'tan aldığınız işaretle kesinleşen bir insan olmasıdır, olması gerekir. Böyle bir insan için yapılması lazım gelen şey, kişinin hacet namazını, boy abdestini alıp, hacet namazını kılıp, mürşidini Allah'tan sormasıdır. Sordu göstermedi, tekrar sorar. Sordu göstermedi, tekrar sorar. Ama üçüncü de mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Denizli konferansından bir misafirimiz, bir Allah dostunun sohbetlerine katılıp onun tavsiyelerini dinlememiz yeterli olur mu muhterem efendimiz?
0: Yeterli olmaz evladım. Mutlaka tabi olman gerekir. Ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkabilmesi, senin mürşidini Allah'tan sorup, Allah'tan öğrenip, o mürşide ulaşman ve o mürşide tabi olmanla mümkündür. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya konferansından bir misafirimiz, ruh sadece ölümle teslim olmuyor mu? Nitekim cenazelerin arkasından da ruhunu teslim etti diyorlar muhterem efendimiz.
0: Sevgili kardeşlerim, ruhunu teslim etti dedikleri kişiler ölenler. Öldüğünüz an ruhunuz vücudunuzu terk edip Allah'a doğru mutlaka yola çıkar ve sonunda Allah'a ulaşır. Onun için o böyle olan insanlara, yani ölmüş olanlar, ruhlarını Allah'a teslim edenlerdir. Onların ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar ve Allah'a ulaşırlar. Bir insanın hedefine ulaşabilmesi, onun Allah için bir şeyler yapmasına bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhdis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 tane safhayı ifade eder. Herkes için bu 7 safha her zaman mevcuttur. 7 kat cennetin işareti bunlarla oluşuyor. Bu konuda garantiye oluşturacak olan şey kişinin zikir seviyesidir. Daimi zikre ulaşan herkes ruhunu da, fizik vücudunda, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmek şerefine mutlaka ulaşacak olanlardır. Yaşadıkları süreç içinde o süreç onlar için zaman itibariyle yeterliyse hiçbir problem olmadan o kişi ruhunu da, fizik vücudunu da, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim eder. Unutmamanız lazım gelen şey bu 4 tane teslimin gerçekleşmesi mutlaka daimi zikre ulaşmasıyla kişinin mümkündür. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz televizyondan tövbe ettim. Tövbem gerçekleşmiş oluyor mu muhterem efendimiz?
0: Hayır olmuyor evladım. Mutlaka bir mürşide veya mürşit vekiline ulaşıp cereyanı da alman gerekir. Elbette yani bu mutlaka bu konuda şarttır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Şanlıurfa konferansından bir misafirimiz. Allah bütün dinleri barış ve huzur için göndermedi mi? Neden insanlar dini öne sürerek birbirleriyle savaşmakta muhterem efendimiz?
0: Sevgili kardeşlerim, bir Allah dostları var. Bir de onlara karşı çıkanlar. İşte o karşı çıkanlar Allah'ın hakikatlerini dikkate almadıkları için düşmanlık yapabilirler. Ve onlar düşmanlığı yaptıkları zaman düşmanlığı yaptığı insanlar da ellerinde olmadan da olsa onlara harplerini bildirebilirler, harekete geçebilirler. Onlar da onlara saldırabilir. Böylece anlaşmazlıklar usulüne gelir, kavgalar oluşur. Sevgili kardeşlerim, bunun güzeli nedir? Güzeli, hacet namazını kılıp, boy abdesti alıp hacet namazını kılıp kişinin mürşidini Allah'tan sormasıdır. Birincide göstermedi olabilir. Ama ikincide veya en geç üçüncüde Allah Teala mutlaka o kişiye mürşidini gösterecektir. O kişi de o mürşide veya o mürşidin kendisine daha yakın mevkide bulunan bir yetkili vekiline ulaşıp ona tabi olacaktır. Tabi olduğu anda cereyan ona geçmiş olacaktır. Ve bu kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkacaktır. 7-8 aylık bir devrede o kişinin de ruhu Allah'a ulaşır ve o kişi de ermiş evliya olur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya konferansından bir misafirimiz. Bizim mutlu olabilmemiz için Allah'ın dilemesi yeterli oluyor mu? Yoksa bizim üzerimize düşen görevler var mı muhterem efendimiz?
0: Elbette var. Bir defa Allah'ın emirlerini yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Namaz kılacaksınız, oruç tutacaksınız, zekat vereceksiniz. Allah Teala'nın hedefleri var. Bu hedefler Allah Teala tarafından emredilmiş. O istiyor ki ruhunuzu da, fizik bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Peki ben bu dördünü de Allah'a teslim edemezsem cehenneme mi giderim? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğin andan itibaren artık cehennemde değilsin. Allah'a ulaşmayı diledin. Birinci kaçanız senin. Mürşidine ulaşıp tabi oldun. İkinci kaçanız senin. 7-8 aylık bir devrede ruhun Allah'a ulaştı. Üçüncü kaçanızın sahibisin. Fizik bedenini teslim ettin, dördüncü kat cennet, nefsini teslim ettin, beşinci kat cennet, muhlis oldun, altıncı kat cennet, iradeni Allah'a teslim ettin, yedinci kat cennet senin. Bütün insanlar için Allah-u Teala kademe kademe onların manevi alanda yükselmesini temin edecek standartları yerleştirmiş. Herkes bu hedeflere ulaşabilir, yeter ki Allah'ın emirlerini yeterli miktarda yerine getirsin. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, daimi zikre ulaşmamız için neler yapmalı, nelere dikkat etmeliyiz muhterem efendimiz?
0: Daimi zikre ulaşmak muhakkak ki kolay bir şey değil sevgili kardeşlerim. Sabırlı olmanız lazım. Her an zikretmeyi usul haline getirmeniz lazım. Sokakta yürürken, bir yere giderken, bir yerde bir şeyler seyrederken hep içinizdeki kelimeler kelime Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah olmalıdır. Bu sesle olabilir. Allah, Allah, Allah, Allah. Sessiz olabilir. Ağzını da kımıldatmadan Allah kelimesini gene söyleyebilirsiniz. Burada dişlerinizi birbirine yapıştırarak diyeceksiniz. Gördünüz ki dilim görünmüyor. Ama Allah kelimesini söyleyebiliyorum. Herkes için kapılar açık. Mutlu olmak için sebepler çok sevgili kardeşlerim. İmkanlar çok. Hamdolsun Allah-u Teala'ya. Evet, dinliyorum inşallah.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, Allah'a ulaşmayı dilerim. Bundan sonra ne yapmam gerekiyor muhterem efendimiz?
0: Bundan sonra yapman lazım gelen şey, zikirlerini arttırmak. Arttırdıkça daha üst kat, daha üst kat, daha üst kat hedeflere birer birer ulaşırsın. 7 tane cennet için Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyen ve ölen kişi 1. kat cennete girer. Ama mürşidine tabi olup hedefe doğru yürüyen kişi 2. kat cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştırır 3. kat cennet. Fizik bedenini teslim eden kişi 4. kat cennet. Nefsini teslim eden 5. kat cennet. Muhlis olan 6. kat cennet. İradesini Allah'a teslim eden 7. kat cennet sahibi olur. Allah Teala kanunlarını koymuş. Herkese kapılar ardına kadar açık. Ne ka küfte, o ka ekmek. Ne kadar kişi Allah yolunda gayret ederse o kadar üst seviyelere çıkabilir. Kim daimi zikre ulaşırsa o el üst kat cennetin sahibi olacaktır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adıyaman konferansından bir misafirimiz. Yaptığımız ibadetler bizim cennete gitmemize yeterli mi muhterem efendimiz?
0: Bu kişiye göre değişir. İnsanlar hangi ibadetleri yapıyorlar? Namaz kılmak da bir ibadettir. Zikir yapmak da bir ibadettir. Allah Teala ibadetlerde kişinin yeterli noktaya ulaşmasını istiyor. Bütün insanlar için kapılar açıktır ama onların o hedefe ulaşmak istikametinde görevlerini yapmaları kaydıyla. İşte insanlar, işte etrafınızdaki insanlardan Allah'ın emirlerini yerine getirenler. Bu yerine getirmek de ayrı ayrı kademeleri ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, mürşidine tabi olan kişi, ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, fizik bedenini teslim eden kişi, nefsini teslim eden kişi, muhlis olan kişi, iradesini Allah'a teslim eden kişi, 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. katları sahipliğine geçerek onları hedeflerini gerçekleştirmek suretiyle mutluluğu yaşayanlardır. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyenler işte onlardır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Azerbaycan'dan bir izleyicimiz, tövbe alırken el öpmek gerekir mi muhterem efendimiz?
0: Evet, tövbe mutlaka el öpmekle gerçekleşir. Hemen sormalısınız, neden? Neden el öpmek mecburiyeti var? Çünkü cereyanın mürşidinizden size geçmesi şarttır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara konferansından bir misafirimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir mürşit miydi? Sahabe de ona tabi olmuş muydu muhterem efendimiz?
0: Elbette mürşitti. Elbette bütün sahabe ona tabi olmuştu. Ama o mürşitlerin başındaki kişiydi. O devrin huzur namazının imamıydı. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz, nefs tezkiyesi ile ruhun Allah'a teslimi arasında nasıl bir fark vardır muhterem efendimiz?
0: Nefs tezkiyesi ile ruhun Allah'a teslimi arasında.
1: İnşallah muhterem efendimiz.
0: Şimdi sıraya bakalım. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. Mürşide tabiyet ve ruhun vücuttan ayrılması. 3. Bu ruhun Allah'a ulaşması. İşte bu ruhun Allah'a ulaşması o kişiyi ermiş evliya yapan müessesedir. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Kişi ermiş evliya olmak şerefine ermiştir ruhu. Allah'a ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk çok güzel bir şey. Ama Allah'sız bir mutluluk hiç kimse için müyesser olamaz. Hiç kimse Allah'sız bir mutluluğu yaşayamaz. Mutluluk denilen müessese insanın içine öyle bir huzur yerleştirir ki bu hedefe ulaşabilen insan için bu huzuru yaşamak asla mümkün olamaz. Bu Allah yolunda bir yolculuktur ki kişinin mutlaka mürşidine tabi olmasıyla hedefe götürür. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kişinin buna layık olması temel şartı ifade eder. Bütün insanlar için bu istikamette hedefler söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah yolunda mesafe kat ederken hep bir şeyler düşünmelidirler. Ben ne yaparım da ruhumu Allah'a teslim ederim? Teslim ettiğini düşünelim. Ne yaparım da fizik bedenimi Allah'a teslim ederim? Onu da teslim ettiğini düşünelim. Ne yaparım da nefsimi Allah'a teslim ederim? Daha sonra ne yaparım da irademi Allah'a teslim ederim? Bunların hepsi merdivenin birer basamağıdır. Mutluluğunuz da bu merdivenin basamaklarını çıkmanızla sizi o hedeflere ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah-u Teala'nın istediği açık ve kesindir. O ister ki hepiniz Allah-u Teala'nın emrini yerine getiresiniz de teslim olasınız. İşte ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi olmak üzere dört tane teslim. Her biri bir öteki cenneti kişiye kazandırır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyip ölen bir kişi birinci kat cennete girerken mürşidine tabi olup ölen bir kişi ikinci kat cennete giriyor. Ruhunu Allah'a ulaştıran üçüncü kat cennete giriyor. Fizik bedenini teslim eden dördüncü kat cennete. Nefsini teslim eden beşinci kat cennete, mulis olan altıncı kat cennete, iradesini teslim eden yedinci kat cennete giriyor. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Evet, sualler.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Her şey himmetinizle, her şey sizinle güzel muhterem efendimiz. Muğla konferansından bir misafirimiz. Bir mürşide tabi olmadığımız takdirde Yaptığımız ibadetlerin hükmü nedir muhterem efendimiz?
0: Yaptığınız her şey mutlaka bir değer taşır. Allah yolunda hangi Allah-u Teala'nın emrettiği şeyi yerine getirdiyseniz, onların her biri size derecat kazandırmıştır. Öyleyse bir insan olarak Allah yolunda hedeflere gitmek, Allah'ın emirlerini yerine getirmekten geçer. İşte birbirinden ayrı olan şeyler, ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Dördü de teslim ama adım adım daha yukarı kat cennetlere taşır insanı. Yani bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olup ölse ikinci kat cennetin sahibi. Ruhunu Allah'a ulaştırıp ölse üçüncü kat cennet. Fizik bedenini teslim etse ölse dördüncü kat cennet. Nefsini teslim etse beşinci kat cennet. Muhlis olsa ölse altıncı kat cennet. İradesini Allah'a teslim edip ölse yedinci kat cennet. O kişi için kapılarını açar. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, farklı farklı cemaatler var. Bu farklı cemaatlerin olması dinde fırkalara ayrılmak sayılır mı muhterem efendimiz?
0: Hayır. Her birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bağlı olan İslam dininin müntesipleri. Bu İslam dininin müntesipleri çeşitli mürşitlerden el alıp tövbe etmişlerdir ve ruhları vücutlarından ayrılıp hepsinin Allah'a ulaşması söz konusu olduysa hepsi bir hedefin, Allah'a ulaşma hedefinin sahibi olurlar. Mutluluğu yaşarlar. Ama mürşitleri birbirinden farklıdır, olabilir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Denizli Konferansı'ndan bir misafirimiz, kendi başına nefsini terbiye eden bir insan da Allah'a ulaşabilir mi muhterem efendimiz?
0: Ulaşamaz evladım. Ulaşabilmesi için mutlaka mürşidine tabi olması gerekir ki ruh vücuttan ayrılsın, Allah'a doğru yola çıksın, Allah'a ulaşsın. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adıyaman Konferansı'ndan bir misafirimiz. Allah'a olan sevgimizin ölçüsü nedir muhterem efendimiz?
0: Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler için Allah'a ulaşmayı hangi ölçüde diliyorsunuz? Önemli olan bu. Bunun üst derecelerine baktığımız zaman ruhun Allah'a teslimi var, fizik bedenin teslimi var, daha üst seviye, nefsin teslimi var, daimi zikir ile gerçekleşir. Böylece zikirlerin seviye yükseltmesi o kişinin Allah'a yakınlığının seviyesini değiştirir. Ve kişi ruhunu da, fizik bedenini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim ettiği zaman teslimleri tamamlanır. Bütün insanlar için mutluluk Allah ile ilişkilerin en güzel standartlara ulaşmasıyla gerçekleşir. Hepiniz bu güzellikleri yaşamaya namzetsiniz sevgili kardeşlerim. Yeter ki yolunuzu Allah'ın zikriyle süsleyin. Zikir, bütün bunların yolculuğunu size kazandıran en sağlam yardımcınızdır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana Konferansı'ndan bir misafirimiz, İslam'ın beş şartıyla amel eden birisinin amacı zaten Allah'a ulaşmak değil midir muhterem efendimiz?
0: Bu ki insandan insana değişir. İnsan vardır, ben der görevimi yapıyorum, namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, zekat veriyorum, hacca gidiyorum, kelime-i şehadet getiriyorum. Yani İslam'ın beş tane şartını yerine getiriyorum. Bana göre benim vazifem tamamdır. Öbür taraftan başka birisi de der ki, ben ruhumu da, fizik bedenimi de, nefsimi de, irademi de hamdolsun ki Allah'a teslim ettim. Böyle bir şey içinde daimi zikre ulaşmayı Allah Teala bana nasip kıldı. Ben daimi zikrin sahibiyim ve böylece bütün teslimlerini de gerçekleştiren birisi olarak çok büyük bir mutluluğun içinde yaşıyorum. Böyle bir şey herkes için geçerlidir. Eğer kişi bu hedeflere birer birer ulaşmışsa bunlar onun Allah tarafından verilen hediyeleridir. O herhalde hep o şarkıyı söyler. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor diye. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerimiz?
1: Muhterem Efendimiz, her şey himmetinizde, her şey sizinle güzel. Allah sizden razı olsun Muhterem Efendimiz.
0: Allah sizlerden de razı olsun.
1: Muhterem Efendimiz, Trabzon konferansından bir misafirimiz. Mürşide tabiyet farz mıdır? Farz ise bu tabiyeti nasıl gerçekleştirebiliriz Muhterem Efendimiz?
0: Mürşide tabiyet elbette farzdır. Çünkü ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a ulaşması mutlaka mürşide tabiyetle gerçekleşir. Eğer kişi mürşidine tabi olmazsa ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşamaz. Bir başka ifadeyle bu kişi ermiş evliya olamaz. Evliya olmak var, bir de ermiş evliya olmak var. Sevgili kardeşlerim, mürşidinize tabi olmadıkça ruhunuz vücudunuzdan ayrılamaz, Allah'a doğru yola çıkamaz ve Allah'a ulaşamaz. O zaman ermiş evliya olamazsınız. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Aydın konferansından bir misafirimiz. Osmanlı'da da mürşide tabiyet var mıydı muhterem efendimiz?
0: Olmaz mı? Osmanlı İmparatorluğu boyunca hep var olmuştur. Bütün padişahlar hepsi mürşitlerine tabi olmuşlardır. Osmanlı İmparatorluğu boyunca hangi padişah olursa olsun mutlaka mürşidine tabi olmuştur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana konferansından bir misafirimiz. Sözü aldığımız zaman görevlerimizi yapamazsak ne olur muhterem efendimiz?
0: Görevlerinizi yapamazsanız mutluluğunuz adım adım azalacaktır. Yapmamakta devam ederseniz siz de başkaları gibi mutluluğu adım adım kaybedersiniz. Ama aksi de geçerli. Zikrinizi artırdıkça daha mutlu insanlar olabilirsiniz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Bizler tasavvufu yaşıyoruz ve tasavvufun vermiş olduğu mutluluğu yaşıyoruz. Tasavvufta olmayan insanlara karşı nasıl davranmalıyız muhterem efendimiz?
0: Tasavvufta olmayan insanlara karşı çok güzel davranmalısınız. Onlara en güzel davranışlarla davranmalısınız ki onlar tasavvufta olan insanların ne kadar kendilerine iyi davrandığının farkına varsınlar. Tasavvufta olan insanların başkalarından farklı bir hüviyette olduklarını, Allah için yaşadıklarını onlara ispat etmelisiniz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Almanya konferansından bir misafirimiz. Bizler bugüne kadar İslam'ın beş şartı ile yaşıyorduk. Bugünden sonra farklı olarak ne yapmamız lazım muhterem Efendimiz?
0: Kur'an-ı Kerim İslam'ın beş şartıyla insanları bırakmadığı cihetle ve dinimizin adı İslam dini olması sebebiyle ruhunu, kişi, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmek istikametinde elinden gelen bütün gayreti göstermelidir. Kendisi de görecektir ki Allah'a ulaşmayı dilediği noktadaki mutluluğuyla ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonraki mutluluğu aynı değildir, artış olacaktır. Fizik vücudunu teslim ettiği zaman daha üst seviyede bir mutluluğu, iradesini de Allah'a teslim ettiği zaman en üst seviyede bir mutluluğu yaşadığını o kişi görecektir. Bunu yaşamış olacaktır ve etrafındaki insanlara da gönül rahatlığıyla bunun ne kadar güzel bir şey olduğunu anlatacaktır. Onların da bir kısmı aynı hedefe ulaşmak üzere harekete geçeceklerdir muhakkak. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Konya konferansından bir misafirimiz. Zikir nedir? Zikrin faydasından nasıl yararlanabiliriz muhterem efendimiz?
0: Zikir, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz tekrarıdır. Bu Allah'ın katından gelen nurları insanın kalbine ulaştırır. Ve kişi mutluluğun en üst seviyesini daimi zikre ulaştığı zaman yaşar. Daimi zikre ulaşan herkes bu dünyadaki en mutlu insanları temsil eder. Daimi zikir mutluluğun kalesidir. En üst seviyeli Allah'ın emridir. Allah Teala bu sebeple diyor ki ve zikrullahi ekber ve mutlaka zikrullah Allah Allah Allah Allah diye sesle veya diye sessiz Allah'ın ismini tekrar etmek daha büyüktür diyor Allah Teala. Bütün ibadetlerden daha büyüktür oluyorsunuz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Antalya konferansından bir misafirimiz. Sohbetinizde birçok şeyin yedili sistemde olduğunu ifade ettiniz. Bu konuda bizi aydınlatır mısınız muhterem efendimiz?
0: Allah Teala yedili bir sistemle bazı şeyleri ortaya koyuyor. İnsanın manevi tekamülüne bakıyoruz şimdi. Bu tekamül 7 tane safhadan oluşuyor. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. Mürşide tabiiyet. 3. Ruhun Allah'a ulaşması. 4. Fizik bedenin teslimi. 5. Nefsin teslimi. 6. Muhlis olmak. 7. İradeyi Allah'a teslim etmek. İşte bu bir merdiven. Ve mutluluğa, daha çok mutluluğa, daha çok mutluluğa, daha çok mutluluğa götüren en sağlam din tatbikatı. Sevgili kardeşlerim, insanlar derler ki İslam'ın şartı beştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ve bunlar zikri hiç devreye almıyorlar. Namaz kılmak şart, farz. Oruç tutmak farz. Zekat vermek farz. Harca gitmek farz. Kelime-i şehadet getirmek farz. Ama bu kadar mı farzlar? Hani zikir? Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ve le zikrullahi ekber ve le mutlaka zikrullah Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah diye sesli olarak zikretmek. Bir başka ifade diye sessiz olarak söylemek, ikisi de geçerli sevgili kardeşlerim. Sesli de olsa zikir, sessiz de olsa Allah Teala ikisini de zikir olarak kabul buyuruyor. Ve zikrullah ister sesli zikir olsun, ister sessiz zikir olsun, her ikisi de başka bütün ibadetlerden üstündür diyor Allah Teala. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, maddi olarak zengin olmamız bizi mutlu etmeye yetiyor mu? Yoksa tasavvuf bizim mutluluğumuz için bir araç mı muhterem efendimiz?
0: Bir insanın parası varsa, maddi açıdan bir sıkıntı çekmiyorsa, o İyi şartlar altında yaşayan bir insandır. Mutluluğu devam ediyordur. Çünkü yaşamak için bir sıkıntı çekmemektedir. Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah-u Teala'nın istediği ne? Onların mutluluğu. İnsanları mutluluğa götürecek olan en sağlam yol zikirdir. Neden öyle söylüyoruz? Allah Teala zikir için şöyle söylüyor. Ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka zikrullah. Allah Allah Allah Allah Allah Allah diye Allah kelimesini tekrar etmek ekber büyüktür diyor. Bunun manası zikir bütün ibadetlerden daha büyüktür. İşte bunun için Allah Teala'nın bu Kur'an-ı Kerim ayeti kerimesi için ve le zikrullahi ekber ifadesi için Allah Teala bunu söylüyor. Bu ifade açık ve kesin. Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah diye tekrar etmek daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Bütün ibadetlerden daha büyüktür. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Tekirdağ konferansından bir misafirimiz. Bazıları mürşit konusuna mesafeli bakıyor. Onlara Allah yolunu nasıl sevdirebiliriz muhterem efendimiz?
0: Mesafeli bakıyor demekle kim neyi ifade etmek istiyor? Nasıl bir mesafe bu? Kardeşimiz söylesin ki o istikamette cevap verelim kendisine. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya konferansından bir misafirimiz. Mürşidimiz uzak bir yerde ise ondan nasıl tövbe alabiliriz muhterem efendimiz?
0: Onun sizin bulunduğunuz yere daha yakında bir vekili olması kuvvetli bir imkandır. Ona gidip tabi olursunuz. Böylece hedefi kurtarırsınız. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara konferansından bir misafirimiz. Mürşit olmadan dinimizi yaşamamız mümkün değil mi? Herkesin bir mürşidi olmak zorunda mı muhterem efendimiz?
0: Sevgili kardeşlerim, elbette gerekli, elbette şart, elbette farz. Allah Teala ne istiyor insanlardan? Mutlu olmalarını. Bir kişinin mutluluğu nefsindeki afetlerin azalmasıyla, yerine Allah'ın nurlarının dolmasıyla mümkündür. Bunu da gerçekleştirecek olan bir tek işaret var. adına zikir diyor Allah Teala. Allah kelimesinin Allah Allah Allah Allah Allah diye sesle veya diye sessiz tekrarı, hatta o kişinin kalbinden bunu söylemesi, o bile insanın kalbine Allah'ın nurlarının girmesine sebebiyet verir. Sevgili kardeşlerim, bir insanın nefsinin kalbi aydınlandıkça, afetler adım adım def edildikçe kalpten, nurlar onun yerini alır. İşte o nurlar bir insanın mutlu olmasının en büyük sebebidir. Biz de herkesin bu hedeflere ulaşmasını dileriz. Ama bu da bedavadan elde edilen bir şey değildir. Mutlaka bir mürşide tabiyeti gerçekleştirir ki ruh vücuttan ayrılsın da Allah'a doğru yola çıksın ve Allah'a ulaşabilsin. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, hacet namazı kılmak için özel bir gün var mı? Yoksa her zaman kılabilir miyiz muhterem efendimiz?
0: Hacet namazı her zaman kılınabilir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, zikir yaptığımız halde öfkemizi yenemiyoruz. Bu neden kaynaklanıyor muhterem efendimiz?
0: Zikrinizin yetersiz olduğundan. Bir gün daimi zikre ulaşırsanız ondan eser kalmadığını rahat rahat göreceksiniz. Nefsinizin afetleri size o zaman asla tesir edemez. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Almanya konferansından bir misafirimiz, Allah'a ulaşmayı diledim, hacet namazı kıldım fakat mürşidini göremedim. Buna rağmen ben tabi olmuş oluyor muyum muhterem efendimiz?
0: Olmuyorsun evladım. Kimseye tabi oldun mu? Olmadın. Olman için hacet namazını kılacaksın. Allah göstermezse bir daha kılacaksın, bir daha kılacaksın. Mutlaka gösterir sonunda. O zaman o mürşit kimse ona gitmek mecburiyetindesin. Bizsek bizden bir kardeşimize tabi olacaksın. Kimse onun bir müridine tabi olacaksın. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, günümüz din öğreticileri neden bizlere bu teslimleri anlatmıyor muhterem efendimiz?
0: Din öğreticileri dinlerini yaşamıyorlar ki sevgili kardeşlerim. Dini yaşamak mutlaka bir gerçek mürşide tabiyetle sonuçlanır. Ancak gerçek bir mürşide tabi olan bir insana Allah Teala ruhundan üfürür. Sevgili kardeşlerim, bu konuda kişi hacet namazını kılıp Allah'tan sormalı. Acaba benim mürşidim gerçek bir mürşit mi diye. Çok iyi olur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana konferansından bir misafirimiz, Allah'a ulaşmayı nasıl dileyeceğiz? Samimi olduğumuzu nasıl anlayacağız muhterem efendimiz?
0: Allah'a ulaşmayı dilemek çok kolay. Kişi boy abdesti alacak. Evvela hacet namazını kılacak. Sonra boy abdestini alacak ve Allah Teala'ya müracaat edecek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. İşte ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. 7-8 aylık bir devrenin içinde bu ruh Allah'a ulaşır. Kişi hedefine ulaşmıştır. Hayırlı olsun inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, tasavvuf her dönemde yaşanmış mıdır muhterem efendimiz?

0: Allah-u Teala'ya hamd etmeliyiz, şükretmeliyiz ki bu zamanda dinler var. Hepimiz bu zamanda kendi dinimize tabi olup Allah'a yaklaşmalıyız. Eğer gerçek anlamda yaklaşabilirsek Allah ile konuşabildiğimizi hepimiz görebiliriz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik inşallah. Sizinle birlikte olmak bizler için mutluluğun en büyüğü sevgili efendimiz. Tüm izleyicilerimiz, kardeşlerimiz ve bizler için her konuda mübarek dualarınızı diliyor. Hürmet ve hasretle o gün kopan mübarek ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok ama çok sevdiğinizi söyleyerek muhterem efendimiz, eğer uygun görürseniz yüksek huzurlarından ayrılıyoruz muhterem efendimiz.
0: Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, Allah'ın huzurunda hepinize teşekkür ediyoruz. Allah yolunda bir merdiveni daha çıktınız. Sevgili kardeşlerimiz, her zaman sizler için varız. Sormak istediğiniz her şeyi ona sormak yetkisinin de sahibiyiz. Öyleyse Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد واستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Konumuz tasavvuf, konumuz İslam, konumuz Hanif dini. Aslında size aynı şeyi söylemiş oldum. Tasavvuf, İslam'ın yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininin hayata geçirilmesidir, hayata tatbik edilmesidir. Din bir mefhumdur. Bu din Allah-u Teala tarafından yaşanmak için bizlere ihsan edilmiştir. Ve dinin yaşanması tasavvuf adını alır. Bir başka ifadeyle tasavvuf, İslam'ın bütününü yaşamaktır. Yani yedi safhasını da. Beni ilk defa dinleyenler için bu söylediklerim bir hayli yabancı olacaktır o kişiye. Çünkü şimdiye kadar bunları hiç duymamıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşamak için kendisini dine ikame etmesi konusunda Allah-u Teala'dan emir olmuştur. İşte Allah-u Teala buyuruyor. Rum Suresi 30. ayet-i kerime. Fe'ekum ve çeke liddini Hanifa diye başlıyor. Hanif olarak kendini Hanif dinine doğrult diyor Allah-u Teala. Feterennâse aleyhâ. Allah'ın bütün insanları yarattığı fıtrat Hanif fıtratıdır diyor Allah-u Teala. La tebdîle bi halkıllâhi diyor. Zâlike dinil kayyimu. İşte bu kayyim olan, ezelden ebede kadar devam edecek olan kainatın dinidir diyor Allah Teala. La tebdile fi halkullahi, Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Yani ne demek istiyor Allah Teala? Demek istiyor ki Habibim sen hanifsin. Yani İslam'sın. Kendini hanif olarak hanif dinine ikame et. O din ki kayyum olan dindir. Yani ezelden ebede kadar devam edecek olan, ayakta kalacak olan kainatın yegane dinidir. Allah'ın yaratmasında, yani ne dini yaratmasında ne de insanları o dini yaşayacak olan fıtratla yaratmasında değişiklik göremezsin. Yani diyor Allah Teala bu ifadeyle, Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratır. Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle yaratır diyor Allah Teala. Allah bütün insanları hanif dinini yaşayabilecekleri bir özellikle yaratır buyuruyor. Ve hanif diniyle yaratılan insanların yaşayabileceği sadece bir tek din vardır. Hanif dini. Arapça adıyla İslam dini. Hazreti Nuh'un dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dini, onlara bağlı olan herkesin dini ve bütün peygamberlerin, bütün resullerin tek dini. İşte her kim bu dini yaşarsa, yaşadığı bu din o kişi için tasavvufun yaşanmasını ifade eder. Yani tasavvuf Hanif dininin, İslam dininin hayata geçirilmesidir. Bir mefhumdur din. Bir yaşam biçimidir. Bu Allah'ın vasıflarını belirttiği dini yaşamak, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek suretiyle yaşamak, işte o tasavvuftur. Öyleyse tasavvuf, İslam'ın Kur'an'daki boyutlarıyla yaşanmasıdır. Bu boyutlar 7 tane safa içerir.
Bu boyutlar 28 tane basamak içerir. İslam 7 safhadan oluşur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti Adem'in dini, ilk peygamber ve ilk insan olan Hazreti Adem'in dini bu dindi. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dini de gene bu dindi. Arapça adıyla İslam dini. İslam dini yeni bir din değildir. Hristiyanlık dini başka bir din, Yahudilerin dini başka bir din, Hazreti İbrahim'in dini başka bir din, Hazreti Yakup'un dini başka bir din değildir. Hazreti Adem'e Allah'ın öğrettiği din, tatbik ettirdiği din, Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinidir. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a şeriat olarak verdiğimizi, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle şeriat kıldık. Putperestlere onları davet ettiğin din ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan Allah'a yönelenleri Allah'a ulaştırır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Demek ki bir tek şeriat var. Hazreti Adem'den ilk peygamber, ilk insan, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar son peygamber ama son insan değil. İlk peygamberden son peygambere kadar Allah-u Teala sadece bir tek din dizayn etmiş. O dinin her peygamber zamanında o peygamber ve ona bağlı olanlarla insanlık tarihi boyunca yaşandığını söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse dinler yok. Din var. Bir tek din. Hanif dini, İslam dini, bütün peygamberlerin tek dini. Bir tek din. Öyleyse Hanif kelimesinin muhtevasına baktığımız zaman bunun vahdet manasına geldiğini görüyoruz. Tevhid manasına geldiğini görüyoruz. Birinci özelliği İslam dininin ya da Hazreti İbrahim'in Hanif dininin birinci özelliği tek Allah'a inanmaktır. Sevgili kardeşlerim, her ne kadar Hristiyanlar Baba Allah, Oğul Allah ve Ruhul Kudüs diye üç tane Allah vardır diyorlarsa da, ağızlarında bu varsa da, İncil'i tetkik ettiğiniz zaman One God diyor Allah-u Teala. Kaç tane ayet-i kerimede tespit ettik onları. Sadece bir tek Allah vardır ibaresine rastlıyoruz. Ve Allah-u Teala'nın ifadesi son derece açık. Tek bir Allah. Öyleyse Hanif dininin birinci özelliği tek Allah'a inanmak. Allah'ta tevhid, tek bir Allah. İkincisi, cemaatte tevhid, fırkalara ayrılmamak, sırat-ı müstakimin üzerinde olmak. Yalnız sırat-ı müstakimin üzerindekiler tek bir fırkayı oluşturur ve kurtuluşa ulaşacak olanlar sadece onlardır diyor Allah-u Teala. Sakın 73 fırkadan diğer 72'sine tabi olmayın ki, tabi olursanız onlar sizi Allah'ın yegane kurtuluş yolu olan sırat-ı müstakimden ayırırlar buyuruyor Allah-u Teala.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bir bütünden bahsediyoruz. Allah-u Teala'nın dizaynı, Hanif dinini ifade ediyor. Hanif dini de vahdeti, tevhidi, tekliği, tek Allah'a inanmak birinci özellik, cemaatin tek bir yol üzerinde, sırat-ı müstakim üzerinde oluşu ikinci özellik. Peki hani fıtratının üçüncü özelliği, üç özellikten oluşuyor. Üçüncüsü teslim. Ruhunuzu, veçhinizi, nefsinizi ve iradenizi, dördünü de Allah'a adım adım teslim etmekle mükellefsiniz. Öyleyse Allah'ta vahdet, cemaatte vahdet, sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmak ve Allah'a teslim olmak. İşte din budur, tasavvufta bunları yaşamanın adıdır. Bunları yaşayana mutasavvuf denir, tasavvufun içinde olanlar. Bütün tasavvuf ehli, bütün Kur'an'ı yaşayanlar kardeştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam, Hanif dini, tasavvuf, 7 safhada yaşanır. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusudur. Üçüncü basamakta başlar. İkinci safhada Allah'tan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra alınan 10 tane ihsanla mürşide ulaşmak ve tabiiyet söz konusudur. 14. basamak. Üçüncü safhada Allah'a doğru yola çıkan ruhu 7 tane gök katını aşırıp Allah'ın zatına ulaştırmak ve Allah'a teslim etmek söz konusudur. Üçüncü safha, 21. basamak. Allah'a ulaşma, 22. basamak, teslim. Dördüncü safhada fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi kılmak söz konusu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece bir dizaynı içeriyor Allah Teala'nın kanunu, İslam, yani Hanif dini. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 25. basamakta fizik vücudunuz, şu vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaktır. 25. basamak. Bu ikinci tesliminizdir. 22. basamakta ruhunuzu, 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz ve 4. safayı tamamlarsınız. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Yani nefsinizde nefs tezkiyesi yoluyla hiçbir karanlığı bırakmazsınız. Tezkiyetün nefs yaparsınız. Nefsinizdeki bütün afetleri yok edersiniz. Yerlerine ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan fazılları yerleştirirsiniz. İman kelimesinin etrafında fazıllar nefsinizin kalbinde yerleşir. Sonra mı ne olur? Sonra 27. basamağın 4. kademesinde
irşada ulaşırsınız. Altıncı safha ve beşinci kademesinde, 28. basamağın beşinci kademesinde, bir sonraki kademesinde iradenizi de Allah'a teslim edersiniz ve yedi safha tamamlanır, dört teslim de tamamlanır. 22. basamakta ruhunuzu, 25. basamakta fizik vücudunuzu, 27. basamakta nefsinizi, 28. basamağın 5. mertebesinde, 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim edersiniz ve teslimlerinizi tamamlarsınız. Allah'ın sizi ulaştıracağı en üst noktaya ulaşırsınız. Allah Teala sizi orada 28. basamağın 5. kademesinde irşada memur ve mezun kılar. İşte alelade bir insanken, bir ölüyken canlanmak, dünyaya açılan fizik gözlerle, fizik kulaklarla, fizik kalp yapısıyla canlanmak, sonra gayba açılan gözle, gayba açılan kalp gözüyle, kalp kulağıyla gayba ait bir başka canlılığa, hayata ulaşmak. Bir defa daha ölüyken dirilmek. İşte iki defa ölüyken dirilmek ya da üç defa. Çünkü birincisinde siz doğuyorsunuz. Annenizin karnında şekilleniyorsunuz. Doğuyorsunuz. Bu birinci hayata getirilmeniz. Ama dünya hayatını yaşayanlar için, Allah'ın istediği biçimde yaşayanlar için, onlarla mukayese edildiğinde bir ölüsünüz. Gözlerinizde hicab-ı mestura var, görmüyorsunuz. Kulaklarınızdaki vakra var, işitmiyorsunuz. Kalbinizde ekinnet var, idrak edemiyorsunuz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunların hepsini gerçekleştirebilmeniz şekle bağlı. Ve başınızdaki göz açılıyor. Sadece bakmıyorsunuz, görüyorsunuz. Kulaklarınız açılıyor. İrşad makamının söylediklerini işitiyorsunuz, manasına varıyorsunuz. Kalbinizin Allah-u Teala tarafından değiştirilmesiyle, ekinnet ihbata çevrilmesiyle, ekinnet alınıp ihbat konulmasıyla İrşad makamının söylediklerini idrak etmeye başlıyorsunuz. Bu, dünya için dirilmeniz demektir. İslam'ı yaşamak üzere dirilmek, Allah'ın cennetine girmek üzere dirilmek. Dirildiğiniz anda Allah'ın cenneti için ehilsiniz. Ta 26. basamağa kadar böyle geliyorsunuz. 26. basamakta hikmet ehli oluyorsunuz. Kalp gözünüz, kalp kulağınız açılıyor. Bu noktada kalbinizdeki göz ve kalbinizdeki kulak açılmadan evvel gayb için siz gene bir ölüydünüz. Evvela doğarak dirildiniz. Hayat verdi Allah Teala size. İhya etti. Sonra bu doğan ama Allah'laşmayı dilemeyen bir insan, bir ölü, ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dilediniz, o zaman kalp gözünüz değil, başınızdaki göz, başınızdaki kulak, kalbinizdeki ekinnet müesseseleri sizi dünya için hayata getirdi. İkinci defa. 26. basamakta ise gene siz bir ölüsünüz. 26. basamağa gelene kadar 3. basamakta kalp gözünüzün açılması,
gayba, gayıpla ilişki kurmanız açısından bir ölüydünüz. Allah-u Teala kalp gözünüzü, kalp kulağınızı açarak sizi üçüncü defa hayata getirmiş oluyor. İşte tasavvufun muradı, üçüncü defa hayata geldikten sonra son sırada sahip olmak, Allah'ın zatını müşahede etmek, bu noktada da belki bir yeniden hayat söz konusudur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde 28 basamaklık bir müessese İslam'ı, Hanif dinini ve onun hayata geçirilmesi olan tasavvufu ifade eder. Böylece Allah ile en güzel ilişkilerin sahibi olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda meseleye baktığınız zaman bütünü görüyorsunuz. 28 basamaklık bir dizayn ve baştan söylediğimiz 7 tane safha. Hadi sizinle beraber Kur'an'ın ışığında bu 7 safhayı beraberce dolaşalım. Birinci basamak, olayları yaşıyorsunuz. Herkes olayları yaşar ama genellikle yanlış müşahedelerde bulunur. Yanlış yorumlarda bulunur. Allah-u Teala Bakara 216'da bu yanlış yorumlardan bahsediyor. Allah'ın söylediklerini anlayabilmek ve yaşayabilmek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Bakara 216'ya bakalım beraberce. Ve savaş diyor Allah-u Teala. O sizin hoşunuza gitmese de üzerinize yazıldı. Farz kılındı. Hoşlanmayacağınız bir şey olur ki o sizin için hayırdır. Hoşlanacağınız bir şey olur ki o da sizin için bir şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah-u Teala. İşte insanlar başlangıçta hayır şerri bilmiyorlar. Ve bu insanlar, bütün insanlar ikinci basamağa da otomatik olarak gelirler. Herkes ikinci basamakta bulunabilir. Olaylar karşısındaki davranış biçimleriniz Allah-u Teala tarafından izlenir. Sizin için de bir izleme söz konusu olmalıdır. Eğer Allah'a ulaşma konusunda bir karşı çıkışınız varsa, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diyorsanız, başkalarını da buna inandırmaya çalışıyorsanız, Allah'ın 73 ayetine rağmen, o zaman Allah-u Teala tarafından seçilmezsiniz. Ve mutlaka cehenneme giden birisi olursunuz. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz diye. Sevgili kardeşlerim, son derece önemli bir konudan bahsediyorum. Allah-u Teala Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde
açık ve net olarak bu hususu söylüyor. Diyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَاضُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı dilemezler. Yani ruhlarını ölmeden evvel bize Allah'a ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razılardır. Razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Özetlersek, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer kesin bir hüviyette cehennemdir. Öyleyse Allah Teala böyle olmayan insanları, kalbinde zevk olmayan insanları, Allah'a isyan etmemiş olan bu tarzda bir olay isyan hüviyetini taşıyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başkalarını da Allah'a ulaşmaktan, ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırmaktan men etmeye çalışan insanlar, uzak bir dalalet içinde olan insanların hiçbirisi Allah-u Teala tarafından seçilmez. Olaylara karşı pozitif davranışlarda bulunan ama Allah'a ulaşmaktan haberi olmayan bir insanı Allah-u Teala seçecektir. O kişiye mutlaka Allah'a ulaşmanın gerekli bir şey olduğu bir gün söylenecektir hayatında. O zaman seçilenlerin arasından bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ulaşmayı dilediği anda kurtuluşa imzasını atmıştır. Ama seçilenlerin de bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ne yazık ki onların da kurtulması mümkün değil. Allah-u Teala kurtulma standardını onlara bahşedebilmek için onları seçiyor. Ama seçilenlerden bir kısmı Allah'a yönelmiyor. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu Allah-u Teala Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a verdiğimiz şeriatı, Hazreti Musa'ya ve İsa'ya indirdiğimiz şeriatı, sana da vahyederek sana da şeriat kıldık. Kafirleri davet ettiğin Hanif dini onlara ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer. Kim bu dilediklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse muhteva net ve kesin olarak belli. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kurtulmuştur. Kurtuluşu kesindir. Nereden çıkartıyoruz kurtuluşun kesin olduğunu? Allah-u Teala Vel Asr suresinde buyuruyor ki Vel Asr, asra yemin olsun innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellezine amenu, ama amen olanlar hüsranda değillerdir. Ve amelü salihati, ve nefsi ıslah edici amel işleyenler de hüsranda değillerdir. Ve tevasav bilhak, hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler onlar da değillerdir. Ve tevasav bis sabr, sabra ulaşıp sabrı tavsiye edenler onlar da değildir diyor
Allah Teala. Böylece Vel Asr suresi 28 basamağı ifade ediyor. 7'şer basamak olarak. Birinci basamaktan 7. basamağa kadar olan devrenin 3. basamaktan itibaren olan kesimi kurtuluşla alakalı. Öyleyse ne oluyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Her kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka kurtuluşa ulaşacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes. Çünkü onlar hüsranda değil. Ne demek istiyoruz? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından çoksa onlar hüsranda olanlardır. Onlar cehenneme gidecekler ve ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların girecekleri yer cehennem. Hüsranda olanlar. İşte Vel Asr suresinde Allah Teala hüsranda olanları söylüyor. Bütün insanlar hüsrandadırlar diyor. Ama kim ameni olursa o kişi artık hüsranda değildir diyor. Öyleyse ameni olmak ne demektir? Ameni olmak Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes aminu olmuştur. Dikkat edin, iman sahibi olmak, amini olmak aynı şey değildir. Amini olmak, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi için evvela Allah'a ulaşması, Allah'a inanması lazım. Bir, Allah'a ulaşmanın farziyetini bilmiş olması lazım. İki, ve Allah'a ulaşacağına inanması lazım. 3. Böylece bu kişi ameni olur. Allah'a ulaşmayı diler. Dilediği anda da Vel Asr suresine göre kurtuluşa ulaşmıştır. Vel Asr suresine göre ameni olan kişi kurtulmuştur. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz, 3. basamaktasınız. 2. basamakta Allah Teala tarafından seçildiniz. 3. basamakta aminu oldunuz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ne olur? Dilediğiniz an Allah kalbinizdeki Allah'a ulaşma talebini işitir, bilir ve görür. Ve aynı anda işitir, bilir ve görür. Aynı anda derhal faaliyete geçer Allah Teala. Derhal gözlerinizdeki hicabı mestureyi alır. Bunu almak için Allah Teala'nın rahim esmasının size ulaşması lazım. Rahim esmasıyla size tecelli eden Allah Teala birçok işlemi ard arda vücuda getirecektir. Öyleyse siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah bunu işitir, bilir ve görür. İşittiği, bildiği ve gördüğü anda Allah-u Teala'nın üzerinizde derhal rahim esmasıyla tecellisi söz konusu olur. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler
hariç. İşte burada dördüncü basamakta Allah'ın rahim esması başlıyor. Vel Asr suresinin birinci bölümü yedi basamaktan oluşuyor. Amini olanları içeriyor. İşte üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de dördüncü basamakta Allah rahim esması tecelli ediyor. Beşinci basamakta Allah o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Bütün insanların gözlerinde bir gizli perde var. Bakarlar ama irşat makamını başka insanlardan ayırt edemezler. Onlar gözleri perdeli olanlardır ve ölüdürler. Onlar bakarlar görmezler diyor Allah Teala. Onlar ölüdürler diyor. Ve beşinci basamakta Allah Teala gözlerinizdeki bir nevi gözlüğü, hicab-ı mestureyi gözlerinizden alıyor. Altıncı basamakta kulaklarınızdaki vakrayı alıyor. Yedinci basamakta da kalbinizdeki ekinneti alıyor. Yerine ihbat koyuyor. Allah Teala İsra suresinin 44 ve 45. ayetlerinde buyuruyor ki: Habibim, sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman o ahirete inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestire vardır. Yani onların gözlerinin üzerinde bir perde vardır. Gizli perde demek hicab-ı mestire. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlarla senin aranda, yani onların gözlerinde hicab-ı mestire vardır, gizli perde vardır diyor Allah Teala. Kulaklarında vakra vardır diyor. Kulakları seni duyar ama onlar işitmezler. Yani kulaklarının duyduğu şeyin manasına varamazlar. İrşad makamının irşada mütalik olan sözlerini anlayamazlar. Manasını anlayamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır diyor Allah Teala. Seni idrak edemezler diyor. Onların gözlerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Kulakların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Yani senin söylediklerini kendilerine mal edemezler. Manasına, derinliğine varıp da onun müdafasını yapacak olan bir özelliğin sahibi olamazlar. İşte beşinci basamakta Allah gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor. Altıncı ve İrşat makamına baktığınız zaman onun söylediklerini artık anladığınız için onu sadece bakmıyorsunuz ona. Onu artık irşat makamı olarak görüyorsunuz. Onun söylediklerini kulaklarınızın size ulaştırdığı şeyleri zihniniz algılıyor, manasına varıyor. Onları kalbinize indiriyorsunuz ve Allah'ın size verdiği ihbatla idrak ediyorsunuz. Allah Teala Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde diyor ki: o kendilerine kitap verilenlerin Allah'ın söylediklerini idrak etmeleri için
irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etmeleri için onların kalplerine ihbat koyarız. Amin olanları Allah mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. Burada amin olanların henüz sırat-ı müstakime ulaşmamış oldukları kesinlik kazanıyor. Sırat-ı müstakime ondan sonra ulaşacaklar. Burası 7. basamak sevgili öğrenciler. Ve 7. basamağa 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren birkaç dakika içinde ulaşırsınız. Allah Teala sizin kalbinizdeki Allah'a ulaşma talebini işittiği, bildiği ve gördüğü andan itibaren derhal işlemlere başlar. Derhal Rahim esması tecelli eder. Bu tecelli gözünüzdeki icab-ı mestürenin, kulaklarınızdaki vakranın, kalbinizdeki ekinetin alınmasını sağlar. Ve böylece yerine ihbat koyan Allah Teala sizi 7. basamağa bir anda ulaştırır ve bir anda cennetin sahipliğini üstlenirsiniz. Cennetin sahibi olursunuz. Cennetin 1. katının. Sonra ne yapar Allah Teala? Orada kalmaz. Tekamül Suresi'nin 11. ayet-i kerimesine göre "Femen yu'min billahi yehdi kalbehu" buyuruyor Allah Teala. Kim Allah'a amin olursa onların kalplerinin içine hidayet koyarız veya kalplerinin içine ulaşırız diyor. 8. basamak ve Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şu. Kaf 33 Allah-u Teala buyuruyor. O gaybta Rahman'a huşu duyanlar var ya, onların kalplerinin kalpleri Allah'a döndürülür diyor Allah Teala. 9. basamakta Allah Tegabün suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince kalbinize ulaşıyor. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi gereğince de kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Ve 10. basamakta Allah göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açıyor. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ buyuruyor Allah-u Teala. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde. Allah kimi hidayete erdirmeyi, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'a açar diyor. İşte burada göğsünüz şerh ediliyor. Yani göğsünüzden kalbinize Allah-u Teala bir nur yolu açıyor. Onuncu basamaktasınız. Bu Allah-u Teala'nın işlevleri, yani Allah'a ulaşmayı diledikten sonra siz Allah'ın Rahim Esma'sında tecellisi ard arda vücuda getirdiği işlemler, bu gözlerinizdeki icab-ı mestureyi alması, kulaklarınızdaki bakrayı alması, kalbinizdeki ekinneti alması, yerine ihbat koyması, kalbinize ulaşması, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmesi ve göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açması, hepsi birkaç dakika içinde tamamlanır. Bir anda cehennemlik bir insan cennetlik bir kişi olur. Allah Teala onun
her verdiği güzellikle, her verdiği ihsanla ona yüksek dereceler ihsan eder ve kişi sevapları günahlarından daha fazla olan bir insan hüviyetine ulaştırılır. Kişi bir şey mi yapmıştır? Evet, bir tek şey yapmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Hayatının en önemli kararını vermiştir ve cehennemin kapısını kilitlemiştir. Cennetin kapısında anahtarını elde etmiştir. Artık o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiş de bu işlemlere muhatap olmuşsa 10. basamakta bu kişinin günahları sevaplarından aşağı düşmüştür. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için Allah Teala ne diyordu? Onların gidecekleri yer cehennem diyordu kazandıkları dereceler itibariyle. Ve cehenneme gideceklerin, kaybettikleri derecelerin fazla olduğunu söylüyordu. Hüsranda olanlar olduğunu söylüyordu onların. Ama bu kişi cehenneme gidecek olan birisi değil, hüsranda olan birisi de değil. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Öyleyse Allah'ın cennetine girmenin temel faktörü sevapların günahlardan fazla olması. Allah Teala bu işlemlerle o kişiyi mutlaka sevapları günahlarından daha yüksek olan bir noktaya ulaştırıyor. Çünkü Allah Teala ne diyordu? Amin olanlar hüsranda olmayanlardır. Vel Asr suresi şunları söylüyordu. Vel Asr, asra yemin olsun, zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki şüphesiz ki hüsrandadırlar. İlle lezîne âminu. Ama âmin olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildir. Hüsranda olmamanın ölçüsü ne? Sevapların günahlardan fazla olması. Öyleyse bu kişi âmin olmuş. Mutlaka sevapları günahlardan fazla artık. Bu kişi 3. basamakta amin oluyor. 9. basamağa kadar bir anda birkaç dakika içinde ulaşıyor. Yani 7. basamağa ulaşması birkaç dakikalık bir zaman parçası alıyor. İlk 7 basamak burada tamamlanıyor. Vel Asr suresindeki aminu olmak noktasında. Şimdi 2. 7 basamağın İlk ikisini de Allah Teala hemen arkasından açıyor. Kişiyi 7. basamağa ulaştırıyor evvela. Allah'ın cennetinin sahibi kılıyor. Ondan sonra ikinci bir 7 basamak başlıyor o kişi için. Allah'ın o kişinin kalbine ulaşması, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmesi, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açması. 8. 9. 10. basamaklar. Peki sonra ne olur? Sonra o kişi zikir yapar. Zikir yapınca Allah'ın nurları o kişinin kalbine ulaşır. Rahmetle faz nurları göğsüne ulaşır. Göğsünden açılan yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin kapısı mühürlüdür. Gelen nurlar rahmetle fazıldır ama içeri giremezler, kalp mühürlüdür. Ama rahmet nurları kalbin içine sızabilir. Bu mühürlü olan kapının kenarlarından içeriye sızabilir. İşte bu sızma olayında kişinin huşuya ulaştığını söylüyor Allah Teala. 12. basamakta kişi huşuya ulaşıyor. Diyor ki Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle
Ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, yani nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? İşte kişinin kalbine giren nurlar 11. basamakta kalbine sızmaya başlıyor. Kalbine kadar ulaşan nurlar kalbe giremiyorlar, kalp mühürlü diye, ama rahmet nurları sızmaya başlıyor. Kişi 11. basamakta %2'ye kadar nur birikimi olabilir. Bu birikim tamamlandığı zaman, %2'ye ulaştığı zaman kişi 12. basamakta. Huşuya ulaşan kişi Allah-u Teala'dan mürşidini sormak, istemek imkanının sahibi oluyor Allah-u Teala'dan. İstihane istemek ve istiyor. Allah-u Teala Bakara suresinin 43 ve 44. ayetlerinde diyor ki وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقِي رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Diyor ki Allah-u Teala muhakkak ki onlar diyor ki Allah Teala muhakkak ki onlar değil, sabırla ve hacet namazıyla, namazla yani hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. İrşad makamının kim olduğunu Allah'a sorun, Allah'a mürşidinizi göstermesini isteyin. Muhakkak ki bu kebiretün bir iştir, zor bir iştir, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için büyük değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mutlaka ruhlarını mülaki kılacaklarını, ölmeden evvel mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarını, Allah'a ulaştıracaklarını, ulaştıracaklarına ve ruhlarının ölümden sonra tekrar Allah'a geri döneceğine yakin hasıl ederek inanırlar. İşte böyle bir ortamda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişi huşu sahibi oluyor ve Allah'tan sorma hakkının sahibi oluyor. Hacet namazını kılıyor, Allah'tan soruyor. Allah da mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Bu konuda buyuruyor ki Allah Teala Maide 35'te Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun ve Allah'tan Allah'a ulaştırmaya vesile olanı isteyin. İşte kişi istiyor Allah-u Teala'dan, Allah da o kişiye gösteriyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye Allah Teala mürşidini gösteriyor. 13. basamak. Kişi de Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıyor. 14. basamak. Ne olur? Bu ana kadar ne olmuştur? Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Kendine düşeni yapmıştır. Allah Teala da saydığımız 10 tane ihsanda bulunmuştur kişiye. 10. ihsanı mürşidini göstermek. Bunun üzerine kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır. Önünde diz çöker, tövbe eder. Ne olur? Tövbe ederse devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde mutlaka oluşur. Diyor ki Allah Teala Mümin 15'te dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine emrinden ruh ulaştırır. O kişiye Allah'a ulaşma gününün geldiği konusunda o kişiyi uyarsın diye. Dereceleri yükselten Allah
o kişinin biraz sonra söyleyeceğimiz gibi günahlarını sevaba çevireceğini ifade ediyor. Ve arşın sahibi olan Allah bu konunun arşından meleklerle ve onların etrafındaki

namından kişiyi mutlak olarak korur Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşidine ulaşan kişinin Allah'tan aldığı birinci nimet, başının üzerine devrenin imamının ruhunun gelmesi. Ne olur? Mücadele 22 söylüyor ne olduğunu. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. O ruhla o kişi yedolunur, desteklenir. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. İkinci nimet üç kademede oluşuyor. Kalbe iman yazılması. Böylece ikinci nimet kalbin mührünün açılması. Üçüncü nimet kalbin içindeki küfür kelimesinin ki bütün insanların kalplerinde küfür yazar doğuşlarından itibaren o küfrün dışarı alınması, atılması ve kalbin içine iman kelimesinin yazılması. Ve böylece kişinin mümin olması. Kişinin mümin olması 7 tane kalp şartını gerektirir. 1. O kişinin kalbinin içindeki ekinleti Allah alır. 2. Yerine ihbat koyar. 3. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. 4. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar ve kişiyi böylece huşuya ulaştırır. 5. Kalbinin mührünü açar kişinin. 6. Kalbin içindeki küfür kelimesini alır. 7. Kalbin içine iman kelimesini yazar. Ve 7 tane kalp şartının sahibi olan bu kişi mümin olur. Öyleyse o noktadan itibaren o kişi diliyle ben müminim diyen kişi değildir. O noktadan itibaren o kişi kalbiyle de mümin olmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir dizayn söz konusu. O kişi mürşidine ulaşmıştır ve 4 tane nimet almıştır. 5. nimet nedir? 5. nimet Furkan suresinin 70. ayeti kerimesine göre o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesidir. Furkan 69'da cehenneme girenlerden bahseden Allah Teala diyor ki ama kim tövbe eder de yani mürşidin önünde yapılan tövbeyi gerçekleştirir de mümin olursa ve nefsi ıslah edici ameller amelü salihat yapmaya başlarsa Allah onun bütün seyyiatini hasenata çevirir diyor Allah Teala. Ve kişinin bütün günahları hasenata çeviriyor bu tövbeyi 10 tane ihsanla gelerek bu tövbeyi gerçekleştirdiği için. On dördüncü basamakta 4 tane de hidayet var. Ruhumuz hidayete adım atıyor. Ruhumuz vücudumuzu terk ediyor, Allah'a doğru yola çıkıyor. Allah Teala buna hidayete adım atmak diyor. Diyor ki Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde zalikel yevmül hakku femen şahittâza ilâ rabbihim me'âbâ. İşte o gün tabi olunan gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a götüren yolu yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur diyor Allah Teala. Ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve nefs tezkiyesine başlıyor. Nasıl? Kişi zikir yapıyor. Üzerine farz olan zikri gerçekleştiriyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapıyor kişi. Ve bu zikir müessesesi o kişiyi

O kişinin göğsüne Allah'ın katından rahmetle farz, rahmetle salavat isimli iki grup nurun gelmesine sebebiyet veriyor. Bu nurlar göğüse ulaşıyor. Göğüsten Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbe ulaşıyor. Kalbin mührünü artık Allah-u Teala açmış, mühür hareketli hale gelmiş. Onun üzerine bu dört grup enerji baskı yapıyor. Ve mührü kalbin alt boyutuna kadar indiriyor. Ve zulmani kapıyı, kalbin en altındaki bulunan zulmani kapıyı kapatıyor. Rabbani kapının üzerindeki mühür zulmani kapıya inmiştir. Rabbani kapı açılmıştır. Kişi zikir yaptığı sürece hep rahmet, fazl ve salavat nurları o mührün üzerine baskı yapacağı için mühür oradan ayrılamaz. Kalbin içi Allah'ın nurlarıyla %100 dolar. Ve burada bir güzellik daha yaşanır. Nefs tezkiyesi. O kişinin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir çekim alanı vücuda getirir. Bir manyetik alanı vardır. Bu manyetik alan kalbe ulaşan fazıllarla ayrı kutupları içerir. Manyetik alan fazlın manyetik alanının tersini ifade ettiği için iki zıt kuvvet birbirini çeker ve iman kelimesinin etrafında sabit olan iman kelimesinin etrafında hareketli olan fazıllar gelir, yerleşir, onlar da sabit olurlar. Ve iman kelimesinin etrafı yavaş yavaş nurlarla dolmaya başlar. Nefsin kalbinin %1'i, %2'si, %3'ü, %4'ü ve %7'ye kadar gelen kadar olan noktada o kişi nefsi emmaredir. Daha sonra ikinci bir yüzdeyi de toplanacaktır nefsi levvame. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci birikimlerde levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde kişinin ruhu Allah'a doğru 7 kat yükselecek, sonunda Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bu ruhun Allah'a ulaşmaya başlayabilmesi için nefsin tezkiye olması lazım. Söylediğimiz biçimde nefsin kalbine faziletlerin, fazılların girip yerleşmeye başlaması tezkiye olarak anlatılıyor. Nefsin temizlenmesi olarak anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Demek ki bir nefs Allah'ın zikriyle tezkiye oluyor. Nefsin hidayet üzere oluşu, nefsin hidayete adım atışı, hidayetin içinde oluşu. Nefsin tezkiyesine paralel olarak her 107 nur birikiminde vücudumuzdan ayrılan ruhumuz Allah'a doğru yükseliyor. Bu da ruhun hidayeti. Üçüncüsü fizik vücudumuzun hidayeti nasıl gerçekleşiyor? Fizik vücudumuzun hidayeti nefsimizin tezkiyesine paralel olarak gerçekleşiyor. Şeytan nefsimizin kalbinin afetlerine tesir edebilir devamlı ve tesir etmek onun baş meşgalesidir. Mutlaka devamlı tesir etmek ister kişileri huzursuz etmek için, nefsin afetlerini azdırmak için. Ama nefsin kalbindeki afetler azaldıkça şeytanın hakimiyet alanı da azalır. %7 azaldığı zaman fizik vücudun şeytana kul olmaktan bütün afetlere tesir edebildiği için öyle kabul ediliyor fizik vücutlar. %7 oranında fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. Çünkü şeytanın tesir hakkı, tesir imkanı %7 azalmıştır. Daha sonra bir defa daha %7 fizik vücut ikinci defa %7 kurtulacaktır şeytana kul olmaktan. Böylece fizik vücut da şeytana kul olmaktan her %7 nurla kademe kademe kurtulacaktır. Öyleyse ruh Allah'a doğru yola çıkmıştır. Ruh hidayet üzeredir. Artık hidayetin içindedir. Fiziki hidayet başlamıştır ruh için. Sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a doğru yükselecektir. Nefs hidayetin içindedir. Tezkiye olacaktır. %7, %7 nurlardan temiz, afetlerden temizlenecektir. Nurlarla mücehhez olacaktır. Fizik vücut nefsin temizlendiği ölçüde şeytanın hakimiyetinden kurtulacak, Allah'a kul olacaktır. Ve nefsteki afetler ne kadar azalırsa, iradenin karşısındaki kuvvetler
azaldığı için irade o kadar güçlenecektir. Bu da iradenin sırat-ı müstakimidir. Dördüncü sırat-ı müstakim. Birincisi fizik sırat-ı müstakim, Allah'a doğru istikametlenmiş. İkincisi fizik vücudun Allah'a kul oluşuna istikametlenmiş. Üçüncüsü nefsin Allah'a teslim oluşuna, tam temizlenmesine istikametlenmiş. Dördüncüsü de iradenin Allah'a teslim oluşuna istikametlenmiş. Dört tane teslimle, teslime dört faktör birden başlamış. Ruhumuz Allah'a ulaşma konusunda böylece teslim olmak üzere faaliyete başlamış, yola çıkmış. Fizik vücudumuz Allah'a kul olmak konusunda sırat-ı müstakim üzerinde. Nefsimiz Allah'a teslim olmak konusunda sırat-ı müstakim üzerinde. İrademiz de Allah'a teslim olmak konusunda sırat-ı müstakim üzerinde. Öyleyse ruhumuz da, veçimiz de, nefsimiz de, irademiz de Allah'a teslim olmak üzere. Her biri kendi sırat-ı müstakimleri üzerinde hidayete başlamış durumdalar. Hidayetin içindeler artık. Ve Allah'ın 10. nimeti, o kişiye Allah-u Teala o güne kadar her sevabına 1'e 10 verirken, o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlar. Burası 14. basamak sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Vel Asr suresine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Vel asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmin olanlar hariç. İlk 7 basamağı ifade ediyor bu. Ve amülü salihat diyor Allah Teala. Ve ne zaman o kişi nefsi ıslah edici amel, nefs tezkiyesi yapmaya başlarsa amülü salihat başlamıştır. Vel asr suresi 14. basamağı ve amülü salihat ifadesiyle anlatmış. Burası dört hidayetinde başladığı, dört tesliminde, dört ayrı sırat-ı müstakim üzerinde gerçekleştiği, gerçekleşmeye başladığı noktadır. 14. basamak. Sonra ne olur? Sonra kişi nefs tezkiyesi yapmaya devam eder. Nefsin kalbinde %1, %2 derken %7 nur birikimi gerçekleşir. Nefsimiz fizik vücudumuzun içinde bir rehinedir. Allah Teala diyor ki Müddessir 38 39 40'ta küllü nefsin bima kesemet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler iktisap ettikleri dereceler için, dereceler sebebiyle, ama yeminlerini yerine getirenler onlar cennette olacaklardır diyor. Hepimizin nefslerinin Allah'a verdiği yemin var. Bu yemin nefsimizi Allah'a teslim etme yeminidir. Hepimizin ruhlarının Allah'a verdiği misak var. Bu misak ruhumuzu Allah'a teslim etme konusundadır. Hepimizin fizik vücudumuzu Allah'a teslim etme konusunda Allah'a verdiği ahd var. Öyleyse misakimize bakalım. Rad suresi 20 ve 21. ayetler. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudunel misak ve ellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusulet buyuruyor Allah Teala. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Misaklerini bozmazlar. Neymiş misakları? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakları bu insanların. Peki ahdleri ne? Allah Teala diyor ki: Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudu şeytane innehu leküm adun mübin ve eni buduni haza sırat-ı müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Ey Ademoğulları, Ademoğullarının fizik vücutlarından bahsediyor Allah Teala. Ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden
bana kul olacaksınız diye ahd almadın mı diyor Allah Teala. Allah'a verdiğimiz ahd ise fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Ya yeminimiz? Yeminimiz nefsimizle alakalı. Allah'a ezelde nefslerimiz yemin vermiş. Allah'a teslim olacağına dair. İşte Maide suresi 105. ayet-i kerime Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfisekum la yedirrüküm men dalle izah teleytüm sümme mercüküm cemiyan. Ey amin olanlar, nefslerinizi tezkiye etmeniz üzerinize borçtur. Siz nefslerinizi tezkiye etmeye başlayarak hidayet üzere, hidayetin içinde olduğunuz andan itibaren, hidayete adım attığınız andan itibaren velayet olanlar size bir şey yapamazlar diyor. Böylece üç vücudumuzun Allah'a verdiği yemin, misak ve ahd söz konusu oluyor. Ve nefsimiz tezkiye olmaya başlıyor. İlk yüzdenin nur birikiminde rehine birinci gök katının kapısını açmak imkanının sahibi oluyor. Ruhumuz birinci gök katına ulaşıyor. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime Ya Rab diyor ki Hazreti Yusuf ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Böylece nefsi emare boyunca nefsin kalbi %7 Allah'ın nurlarını alıyor. Nurlar yerleşiyor, fazıllar. Sonra daha öteye geçiyor. Bir %7 daha nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Ruh ikinci gök katına ulaşıyor. Nefsi levvame. وَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ لَوَّامَةِ Kıyame 2. O levmeden nefsini kınayan, kınanan nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Burası ruhu ikinci gök katına ulaştırıyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhimeyi ifade ediyor. Kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems suresi 8. ayet-i kerime ve nefsim ve ma sevvaha 7. ayet-i kerime ve nefsim ve ma sevvaha 8. ayet-i kerime ve elhamaha fücuraha ve takvaha diyor ki Allah Teala o nefse ve onu sevva edene, dizayn edene o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Ve 9. ayet-i kerime kat eflaha men zekkaha andolsun ki nefsini tezkiye edenler felaha erer. Böylece kişinin ruhu üçüncü gök katında oluyor. Ona Allah ilhamda bulunmaya başlıyor. Ve 4. defa 107 nur birikimi nefsi mutmainne. Ya eyyetühen nefsül mutmainneti diyor. Ey mutmain olan nefs diyor Allah Teala. Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesinde. Rad 28'de ise diyor ki Ela bi zikrullahi tatmainnül kulübü. Dikkat edin ki bilin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Veya kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu 4. kademede kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğundan artık emindir. Sarsılmaz bir şekilde mutluluğu yaşar. Allah'ın verdikleri ona yeterlidir. Doyumsuzluk olayı bitmiştir. Ve 5. defa 107 nur birikimiyle o kişi Allah'tan razı olur. Ruh 5. gök katına ulaşır. 6. defa 107 nur birikimiyle Allah da ondan razı olur. Ruh 6. gök katına ulaşır. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi radiyeten mardiye Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan.
İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın rızaları söz konusu. Allah, evvela biz Allah'tan razı oluyoruz. Beşinci gök katında ruhumuz. Sonra Allah da bizden razı oluyor. Altıncı gök katında ruhumuz. Ve yedinci defa %7 nur birikimi, nefsi tezkiye. Kişinin nefsi tezkiye oluyor, ruhu Allah'a ulaşıyor. Diyor ki Allah Teala, فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye etmeyi dilerse, tezkiye ederse o kişi kendi nefsi için tezkiye olmuştur. Neden? Çünkü nefsi Allah'a ezelde yemin vermiştir tezkiye olacağına dair. Ve ruhu Allah'a döner diyor. Ve bir başka ayette de konuyu anlatmış olalım. Şura 13. Allah dilediğini kendisine seçer. Seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte ruhun Allah'a ulaşması 21. basamak. Velâsır suresine dönüyoruz. Ne diyordu Allah Teala Velâsır suresinde? Vel asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadır. Bütün insanlar. İllellezîne âmenû. Ama amin olanlar hariç, onlar cehenneme gitmeyeceklerdir. Onlar hariç, ilk 7 basamak. Ve aminus salihati, ikinci 7 basamak, 14. basamak. Ve tevasav bil hakkı. Hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler diyor. İşte ruhumuz Allah'a ulaştı. 21. basamak. Ve ruhumuz Allah'ın zatında yok olur. Allah Teala buna Allah'a sarılmak da diyor. Allah Teala buna sığınağa sığınmak da diyor. Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. Allah Teala bu hususu anlatıyor. Ali İmran 14'te Vallahi indehu husnul meab. Allah'ın zatının Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor. Sığına sığınıyor kişi. Ruhu Allah'a sarılıyor. Yani Allah'ın zatında yok oluyor. 22. basamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Kim mürşidine ulaşıp da anlattığımız gibi 14. basamakta 10 tane ihsanla tabi olursa ikinci kat cennetin sahibi olur. Her ikisinde dünya saadeti, başkalarına hiçbir farklılık göstermez. Bunlar halen mutsuz insanlardır. Ne zaman ki kişi ruhunu Allah'a ulaştırır 21. basamakta, o zaman nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşmıştır. Yani bu kişi dünya saadetinin yarısına artık sahip olmuştur. İşte burası o kişinin bir mutluluğunu ifade eder. Dünya saadetinin de yarısı onundur. Cennet saadeti ise üçüncü kata ulaşmıştır. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek var. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. İkinci katta mürşide ulaşmak var. Bütün sahabe mürşitlerine ulaşıp teslim oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncü safhada ruhlarını Allah'a ulaştırmaları var. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırdı. İşte Zümer suresi 17 ve 18. ayet-i kerimeler. Allah Teala diyor ki vellezîne eştenebu tagute an yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ fe beşir ibadî. Onlar ki diyor Allah Teala şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Allah'a kul oldular. Kullarımı
müjdele diyor Allah Teala. Sonra diyor ki 18. ayet-i kerimede onlar sözü dinlerler. Ahsen olanına tabi olurlar sözün. Onların hepsi hidayete erdi. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Bu üçüncü safhaya hepsi ulaşmışlar. Öyleyse kimler ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bakıyoruz Rad 20-21-22. Allah Teala buyuruyor. Ellezine yufuna bi ahdillahi ve la yankuduna el misak ve ellezine yasununa ma emarallahu bihi en yusale ve yuhafuna su'al saf ve yahşavna rabbuhum ve ellezine sabir ibtigaya ve çerabbuhum. Diyor ki Allah Teala onlar Allah ile olan Allah'ın ahdini yerine getirirler. Misaklerini bozmazlar ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Deminde gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Kim bu insanlar? Onlar cehennemden korkarlar. Kötü hesaptan cehenneme girmekten korkarlar. Allah'a karşı huşu duyarlar. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kim Allah'ın zatını dilemişse, Allah'a ulaşmayı dilemişse, onlar ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemişler. Bütün sahabe üçüncü safayı da gerçekleştirmişler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. İkinci safayı gerçekleştirmişler mi? Tabi olmuşlar mı? İşte Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Akabe'de orada sana tabi oldukları zaman, sana biat ettikleri zaman, sana biat Allah'a biat demektir. Akabe'de sana biat ettikleri zaman ağacın altında onların ellerinin üstünde Allah'ın eli vardı. Bütün sahabe biatlarını tamamlamışlar, tabiyetlerini. İkinci yedi basamağı yaşamışlar. Birinci kat cenneti ve ikinci kat cenneti kazanmışlar. Sonra ruhlarını da Allah'a ulaştırmışlar gördüğümüz gibi demin. Ve üçüncü kat cennetinde sahibi olmuşlar. Sonraki işlemlere bakıyoruz. Allah'ın zatında ruhumuz kayboluyor. Evvab oluyoruz. Ve böylece fena fillah makamının sahibi oluyoruz. Allah'ın zatında yok olmak. 21. basamaktan sonrası 22, 23, 24, 25, 26, 27. ve 28. basamaklar 7 basamak velayet makamlarıdır. Birinci velayet makamı, evliyalık makamı fena fillah mertebesidir. Ruh Allah'ın zatında yok olmuştur. Allah'ın içinde yok olmak demek fena fillah. Nefsin kalbindeki nur %51'e ulaşmıştı. Burada 61'e kadar nur artar. Nefsin kalbindeki nurlar %61 olduğu zaman bu makamı ifade edecek olan ayet var mı? Allah Teala diyor ki Şura 13 Allah dilediğini kendisine seçer kullarından ve kim Allah'a yönelirse onları da kendisine ulaştırır. Allah'ın zatında o kişinin ruhu yok olur. Fena makamının sahibi olur. Sonra o kişiye Allah Teala %61'e ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki nurlar zikri artıyor. Nurlar da artıyor. Nurlar %61'e ulaştığı zaman Allah Teala o kişiye bir taht ihsan ediyor. Beka makamı. Beka makamı Enam suresinde Allah Teala 49. ayet-i kerimede onlara
Allah'ın katında, Allah'ın indinde teslim yurdu vardır diyor. Bu teslim yurdu bir altın taht. Allah Teala kime verirse o indi ilahidedir. Kişi beka makamının sahibi olmuştur. Nefsinin kalbindeki nurlar da 61'den 71'e kadar burada beka makamında ulaşır. Beka makamında çoğalır. Ve kişi ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra Allah nefsinin kalbinde %61'ini oluşturduğunda yeni bir ruhunu oluşturur kişinin ve ona bir taht ihsan eder. İşte böylece bir sonuca ulaşılır. Kişi Allah'ın zatında baki olmuştur. Allah-u Teala'nın taht ihsan etmesi söz konusu. Bu velayetin ikinci makamı, beka makamı. Sonra Allah-u Teala o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar artan zikir sebebiyle %71'i aşacağı bir yere ulaştırıyor o zaman kişiyi. Bu nokta kişinin günün yarısından daha fazla zikre başladığı noktadır. Zahit olduğu noktadır. Zühd makamının sahibi olduğu noktadır. Velayetin üçüncü makamı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala Yusuf Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar Yusuf'u birkaç dirheme sattılar. Çünkü ona karşı zahittiler. Onun bir değer edeceğini hiç düşünmüyorlardı. Birkaç dirheme sattılar diyor Yusuf'u. Kim her gün günün yarısından daha fazla zikir yaparsa o kişi her gün Allah'a zahit olduğunu ispat etmiş olur. Zikre değer verdiğini, zikirsizliğe karşı zahit olduğunu ispat eder. Bu günün yarısından daha fazla zikirle mümkündür. Velayetin üçüncü makamı zühd makamıdır. Velayetin dördüncü makamı muhsinler makamı. Ne zaman bir kişi zühde ulaştıktan sonra bir tatmin hissine ulaşırsa ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili fizik vücuduyla işlemeyen bir noktaya ulaşırsa, işte o zaman o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktada dördüncü safha söz konusudur. Fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi. Ve tabii ilk aklımıza gelen sahabe, acaba fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Evvela teslimden bahseden ayet-i kerimeye bakalım. Nisa 125. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinun. O kişiler ki veçlerini, fizik vücutlarını, o kişi ki veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu dinde daha ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. İşte burası veçin Allah'a teslim edildiği yer. Kişi dördüncü kat cennetin sahibi olur. Dünya saadetinin ise %91'ine burada
sahip olur. Artık kişinin nefsinin kalbindeki afetler %91'e kadar azalacaktır. Ama kişi nefsin kalbindeki geri kalan afetlere, %9 afete filan hiç bakmayacaktır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecektir. Yasak ettiği fiilleri asla işlemeyecektir. Bu fizik vücudun teslimi noktasıdır. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi. İşte Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Habibim o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. İşte böyle bir ortam söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Fizik vücudun teslimi 4. safa, cennetin 4. katı, dünya saadetinin %91'i, %90'dan fazlası artık o kişiye Allah Teala tarafından teslim edilmiştir. Cenneti kıyametten sonra yaşayacaktır ama dünya saadetinin mutluluğu onu bütün çevrelerinde saracaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan sonra ne olur? Bundan sonra kişi bir gün daimi zikre ulaşır. Daimi zikrin sahibi olur. Daimi zikrin sahibi olan kişi hikmetin sahibi olur. Kim daimi zikrin sahibi ise o kişinin birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. Daimi zikrin sahibi olmak ona şartlar sağlamıştır. Kim daimi zikrin sahibi ise ikinci olay tahakkuk eder. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Daimi zikir sebebiyle nefsin kalbine Allah'ın nurları %100 girmiştir. Ve zulmani kapı daimi zikir sebebiyle kapalıdır. Allah'ın rahmeti fazlı ve rahmeti salavatı zulmani kapıyı kilitli tutan, mühürlü tutan mührün üzerine o kişi yaşadığı sürece kesintisiz olarak geleceği için zulmani kapının artık açılması mümkün değildir. Kişinin kalbinin de yeniden kararması mümkün değildir. Hal böyle olduğu için o kişinin kalbi devamlı nurlu kalacaktır. Hiçbir zaman kararmayacaktır. Bu sebeple nefsin afetleri bütünüyle temizlenmiştir. Demek ki kim ulul elbab makamına ulaşırsa, daimi zikre ulaşırsa, o kişi daimi zikrin sahibidir. Bir, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler temizlenmiştir. İki, üçüncüsü o kişinin kalp gözü mutlaka açılmıştır. Dördüncüsü kalp kulağı da mutlaka açılmıştır. Bu 4 tane temel şart, 3 tane de sonuç şartı oluşturur. Bir, o kişi ehli tezekkür olmuştur. İki, ehli hayır olmuştur. Üç, ehli hüküm olmuştur. Ne demek ehli hayır olmak, hayır ehli olmak, hayır sahibi olmak? Allah Teala öyle söylüyor. Kime hikmet verdiysek ona büyük hayır verilmiştir diyor. Ehli hayır demek devamlı derecat kazanan biri demek. Neden bu kişi devamlı derecat kazanıyor? Daimi zikrin sahibi. Daimi zikrin sahibi olduğu için Allah'ın bir emrini, daimi zikir emrini yerine getiriyor. Her saniye mutlaka derecat kazanıyor. Neden ehli tezekkür? Allah-u Teala ile her konuyu
konuşması söz konusu. Çünkü kalp gözü ve kalp kulağı açık. Allah'a sualler soruyor. Cevabını da Allah-u Teala'dan kalbinde alıyor. Ve bu kişi ehli hüküm. Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine baksa onun 28 basamaktan hangisine ait olduğunu derhal görüyor. Bu basamakta Ulu'l-Elbab basamağıdır burası. Bütün sahabe bu basamağa ulaşmışlardı. Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin Ulu'l-Elbab olduğunu, daimi zikrin sahibi olduğunu söylüyor. Diyor ki daimi zikrin sahipleri Ulu'l-Elbab için Allah Teala o Ulu'l-Elbab kullarım var ya diyor. Onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Enam, Ali İmran 190-191. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlar. Ulu'l-Elbab olmuşlar. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ulu'l-Elbab makamında sadece zemin kat gösterilir. Ana dergahın, devrin imamının dergahının sırları gösterilir. Ve bu muhteva içerisinde ana dergahın dizaynı söz konusudur. Oradaki kişi ruhları görür, derslerin nasıl verildiğini görür, nasıl ruhların altın kapıdan yukarıya doğru çıktığını görür. Sonra Allah Teala bir gün ona birinci gök katını gösterir, secdeyi. İkinci gök katını gösterir, su varılmayı daha sonra. Daha sonra üçüncü katı gösterir, iki katlı mescidi. Daha sonra mehenk menfezini oradan dördüncü kattaki mescidin aksanın aslına ulaşmayı gösterir, aslını gösterir. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslını gösterir. Altıncı katta Sıbkatullah olma işlemini gösterir. Sonra yedinci katı gösterir. Yedinci katın yedi alemini gösterir. En son yedinci alem olan indi ilahinin en üst noktasını gösterir. Bu sitretinin müntehadır. Bunu gösterdiği zaman bu noktada kişi nefsini Allah'a teslim etmiştir ve ihlas makamı tamamlanmıştır. Birinci gök katının görülmeye başladığı andan itibaren yedinci gök katının son alemi olan Sitret-i Müntaha'nın da gösterildiği noktaya kadar kişi ihlas makamındadır ve nefsini burada Allah'a teslim etmiştir. Sonra ne olur? Bu kişi Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh'a davet edilen kişi ihlas makamından salah makamına geçmiştir. Tövbe-i Nasuh salah makamının yani 28. basamağın birinci kademesini içerir. Bu kişi Ulu'l-Elbab makamında bir mertebe, ihlas makamında yedi mertebe nefsinin kalbi müzeyyen olan bir insandır. Zemin kat ve yedi tane kat ona gösterilmiştir. Sekiz mertebe kalbi müzeyyen olmuştur. Artık düşmanını sadece düşmanlıktan çıkarmış değildir. Onu sevmeye başlamıştır. Düşmanı da olsa, onu öldürecek de olsa ona karşı kin, nefret duyamaz. Sadece sevgi duyar. Ve salah makamının birinci kademesi tövbe-i nasuh'tur. Kişi Allah'ın söylediği tövbe-i nasuh'un kelimelerini tek tek tekrar ederek tövbe-i nasuh'unu gerçekleştirir. Burası salah makamının birinci kademesidir. İkinci kademede Allah o kişinin günahlarını örter. Hangi günahlarını? Mürşidine tabi olduktan sonra işlediği günahları örter. Üçüncü kademede
Allah Teala o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Dördüncü kademede de o kişiyi salah nuruyla mükafatlandırır. Ve böylece kişi bu dördüncü mertebede irşada ulaşır. İrşada ulaşmak altıncı safhadır. Ve bütün sahabe irşada da ulaşmıştır. Hücurat Suresi 7. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizleri dinleseydi, sizlerin sözlerine uysaydı, o zaman bundan çok zarar görürdünüz. Hatta benim lanetime bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size, Allah'ın lanetine bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kalbinize yazdığı iman kelimesiyle size kilit gösterdi ve kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmış. Burası altıncı safha. Beşinci safhada o kişi nefsini Allah'a teslim etmiştir. Nefsin teslimi konusunda, ihlasa ulaşmak konusunda Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesinde diyor ki ve ma umiru illa le yabudullah muhlisine lehuddine hunefae. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılmış dinde muhlisler olmakla emrolundular. Ve kimin nefsi halis olursa işte o insanlar dinlerini ihlas sahibi kılmışlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhunuzun, beçinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslim edilmesi dedik. Nefsinizin Allah'a tesliminden sonra altıncı kat cennet için bir safhadan daha geçiyorsunuz. İrşada ulaşıyorsunuz. İrşada ulaştığınız zaman Allah Teala sizin iradenizin Allah'a teslim olması için bütün şartları hazırlamıştır. Siz de dayanılmaz bir arzu duyuyorsunuz iradenizi Allah'a teslim etmek için. Talebiniz üzerine Allah Teala iradenizin teslimini kabul ediyor. Ve iradenizi de Allah Teala'ya teslim ediyorsunuz. Ve salah makamının beşinci kademesi iradenin teslimi. Bu bir hakkın takvayı ifade eder ki bütün insanlara Allah Teala bütün bu makamları farz kıldığı gibi bunu da farz kılmıştır. Diyor ki Allah Teala Ya eyyühellezine aminittekullâhe hakka tukatihi. Ve ma temuttune illa ve entüm müslimun.
ve ma temutunne illa ve entüm muslimun. Diyor ki Allah Teala, ey takva sahipleri, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Hakkul yakin takvası olsun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. İşte bu ifade bir hakkın takvanın ifadesi ve Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin bu hedefe ulaştıklarını, bir hakkın takvanın da sahibi olduklarını görüyoruz. Bir hakkın takva, iradenin de teslimi kişiyi nereye ulaştırır? İrşad makamına ulaştırır. Allah-u Teala kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşad görevi verir. Burası ihlas makamının 5. kademesidir. Ve bütün sahabe hem demin dediğimiz, söylediğimiz standartlarda bir hakkın takvanın sahibi oldukları için irşat makamının sahibiydiler. Hem de bunu Allah-u Teala ayrıca ifade ediyor Tövbe 100'de. Diyor ki o hayırlarda yarışanlar var ya, eski hayırlarda yarışanların eskileri, sabikunel evvelin, evvelki sabikun, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Anlıyoruz ki ister ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Hepsi irşat makamının sahipliğine Allah-u Teala tarafından getirilmiş ve Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala mührü basmış. Ensara ve muhacirine tabi olunduğuna dair. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası 7. safha, iradenin de teslimi. 14. basamaktan 21. basamağa kadar ruhun sırat-ı müstakimi devam ediyor. 14. basamaktan 25. basamağa kadar fizik vücudun sırat-ı müstakimi devam ediyor. 21. basamakta ruh, 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim ediyor, oluyor. 14. basamaktan 27. basamağa kadar nefsin sırat-ı müstakimi devam ediyor. 27. basamakta nefs Allah'a teslim ediyor, oluyor. 14. basamaktan 28. basamağın 5. kademesine kadar iradenin teslimi devam ediyor. Ve orada 5. kademede irade de Allah'a teslim oluyor. Ve kişi Allah-u Teala tarafından irşadla vazifeleniyor. Bu varılan noktanın ötesinde sadece 2 kademe kalmıştır. Bir üst kademede bütün kavimlerdeki Resuller vardır. Daha üst 7. kademede ise son kademedir bütün insanlık için. Orada da devrin imamı vazifelidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu anlattığım şey tasavvuftur. İslam'ın yaşanmasıdır. Bütün sahabe, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere, hepsi İslam'ı bütün boyutlarıyla yaşadılar. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dinini. Hepsi Hanif'ti. Hepsi ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hem de salahın bu mertebesine, irade teslimi mertebesine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden
razı olsun. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu sohbetlerde murat hep Allah'ı anmaktır, Allah'tan bahsetmektir. Konumuz ölüm ve kıyamet. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hayattayız, canlıyız. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı hamin, mesnun olan bir topraktan vücuda getirmiş. Sonra ona ruh üflemiş. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü insandan başka kendisine Allah'ın ruhunun üfürüldüğü başka bir mahluk mevcut değil. İnsanların arasında Resuller var, Nebiler var. Ya da Nebiler vardı demek daha doğru. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kıyamete kadar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Nebi'ydi. Kıyamete kadar başka bir Nebi yani bir peygamberin gelmesi mümkün değil. Devrin imamlığı müessesesi ne olacak? Devam edecek. Ama vekaleten devam edecek. Çünkü devrin imamlığının asli sahipleri peygamberlerdir. Yani Kur'an'daki ifadesiyle nebilerdir. Nebi Arapça, peygamber Farsça. Nebi ve peygamber aynı manaya gelen iki kelime. Peki son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna göre, devrin imamlığı da kesintisiz bir müessese olduğuna göre ne olabilirdi? Bir tek şey olabilirdi. Ondan sonra devrin imamlara tayin edilen kişilerin nebi olmaları mümkün olmadığı cihetle onlar Resul olarak vekaleten bu görevi üstlenecekler demektir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan bütün devrin imamları hepsi sadece Risalet asli unsuruyla rütbelendirilmiş olacaktır.

Sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. Ruhundan üfürmüş. Farklı kılmış insanı. Kainatta Allah'a en yakın varlık. İnsandır. Çünkü sadece insan Allah'ın ruhunu taşımaktadır. Bütün insanlar doğdukları an Allah Teala mutlaka onlara ruhundan üfürür. Bu sebeple bütün insanlar bir fizik vücut, bir nefs, bir de ruhtan oluşurlar. Üç vücut. Ama cinlerin iki vücutları var. Fizik vücutları ve nefsleri. Ruhları yok. İnsanlarda da resuller var. Cinlerde de resuller var. Ama cinlerden nebi olması mümkün değil. Hiç olmamış. İnsanlardansa nübüvvet müessesesi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de tamamlanmış. Ne diyordu Allah Teala? Muhammed adınızdan hiçbir erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Hatemin Nebiyindir. Risalet bütün devirler boyunca var olmuştur. Risaletin var olmadığı bir devir hiç yoktur. Ama nübüvvet kesintili bir müessesedir. Hazreti Musa'dan sonraki nebi Hazreti İsa'dır. Ondan sonraki nebi ise Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Öyleyse nübüvvet müessesesi onunla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sona ermiştir. Ama hiçbir zaman Risalet yok olmayacağı cihetle kıyamete kadar devam edecektir. Bunun manası devrin imamlarının artık nevi resuller olamaması ancak veli resullerden oluşması. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın hepinizden istediği bir tek şey var. Sizin, insan olarak yaratılan sizin mutlu olmanızı istiyor Allah Teala. Bu sebeple dünyaya getirildiniz. Mutlu olmak herkesin elinde mi? Evet sevgili kardeşlerim, herkesin elinde. Eğer bir insan mutlu olmak isterse mutlu olabilir. Mutluluk o insanın nefsinin kalbindeki afetlerin ters oranını ifade eder. Yani %100 afetlerle dolu bir insan dünyada yer alır. Nefsi vardır, nefsi %100 afetlerle doludur. Ruhu vardır, %100 hasletlerle doludur. Allah Teala biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık dizaynı içerisinde. İnsanın nefsini %100 afetlerle doldurmuş, ruhunu ise %100 hasletlerle. İşte böyle bir dengeyle dünyaya geldiniz. Ama Allah Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı istiyor. Ulaştırmanız için de mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Bu konunun başlangıcı. Ve bir kemalat devresi içerisinde ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ve bu dünya hayatınız

bir gün sona erecek. Bundan evvelkiler nasıl ölmüşlerse bugün dünyada yaşayan bütün insanlar da günü geldiği zaman hep ölecektir. Allah Teala kimin nerede ne zaman olacağını, öleceğini saniyesiyle bilir. Senesi, ayı, günü, saati, saatinde, dakikası ve saniyesi. Allah her şeye kadirdir. Allah her şeyi bilir. Bir gün kim olursa olsun bütün insanlara ölüm mutlaka gelecektir. Herkes Allah'ın kendisine tayin ettiği zaman dilimi kadar yaşar. Ondan sonra da ölür ve bu dünyayı terk eder, gider. Ölüm herkes için mukadderdir. Ruh insana hayat verir zannetmişler. Ve de bu sebeple iki ayetinin üstünü örtmüşler. Birincisi inner hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İkincisi inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak kendi ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak hidayettir. İşte hidayet dünya üzerinde hayattayken yaşanan bir müessesedir ve herkesin üzerine farz kılınmıştır. Neyin hidayeti? Ruhun hidayeti farz kılınmıştır. Fizik vücudunun hidayeti farz kılınmıştır. Nefsin hidayeti farz kılınmıştır. İradenin hidayeti farz kılınmıştır. Allah'a hepsinin teslimi söz konusudur. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bu noktadan sonra mürşidine ulaşmadan evvel ölürse birinci kat cenneti hak eder. Mürşidine ulaşan tabiyetini gerçekleştiren kişi ruhunu Allah'a ulaştıramadan evvel ölürse ikinci kat cenneti hak eder. Ruhunu Allah'a ulaştıran, Allah'ın daha doğrusu ruhunu kendine ulaştırdığı kişi bundan sonra ölmüşse fizik vücudunu teslim edemeden evvel üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmek için kişinin zikrini 3 saatten 18 saate çıkarması gerekir. Böyle bir müesseseyi tamamlayan kişi için fizik vücudunu Allah'a teslim etmek söz konusudur. Bu dik yokuştur. Tamamlayan kişi dik yokuşu geçen kişidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Son teslim. Nefsin tesliminden sonra iradenin teslimidir. Nefsin teslimi daimi zikirle mümkündür. İradenin teslimi bunun daha ötesidir. O zaman kişi eğer bir peygamber veya peygamber olmayan bir resulse ilahi idare tarafından, ilahi irade tarafından kontrol altında tutulur. Ama bir Resul olmayan veya Nebi olmayan bir veli mürşitse o zaman külli irade onu kontrolü altında tutar.
Fakat ölüm herkes için mukadderdir. Ne olur öldüğümüz zaman? Ölümümüz Azrail Aleyhisselam tarafından gerçekleştirilir. Yardımcılarıyla beraber gelen Azrail Aleyhisselam ruhumuzu teslim alır. Bunun için vücudumuzun hayat unsurlarını sona erdirir. Vücudumuzun hayati faaliyetleri sona erdiği zaman ölürüz. Ölüm, Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları tarafından vücut bulduğu zaman Azrail Aleyhisselam'ın yaptığı şey ruhumuzu teslim almak ve Allah'a teslim etmektir. Ruh vücuttan ayrılır. Azrail Aleyhisselam onun yardımcıları tarafından 7 tane gök katını aşar ve Allah'ın zatına ulaştırılır. Ruh Allah'ın zatında yok olur. Ne olmuştur? Allah'ın üfürdüğü ruh Allah'a geri dönmüştür. Ölüm fizik vücut için bir sondur. Ama kıyamet günü bütün fizik vücutlar tekrar dirilecektir. Tekrar dirilecek ve kıyamet günü hayata geri döndürülecektir. Ne olur? Azrail Aleyhisselam ve yardımcılarının bizden aldığı ruh, vücudumuzdan ayrıldığı anda bizim fizik vücudumuz artık bir görüntüdür. Nefs içinde, ruh içinde bir görüntüdür. Onlara mekan oluşturamaz. Ama mekan da ruhun da aynı görüntüde olan, ruhun da mekanıydı, aynı görüntüde olan nefsin de mekanıydı. Gerçekten her ikisi de içinde mekan teşkil edebilen bir özelliğin sahibiydi. Ama Azrail Aleyhisselam ruhu aldığı zaman fizik vücudun mekan olma özelliği kaybolur. Ve insanlar ölürler. Herkes, Allah-u Teala her nefis ölümü tadıcıdır diyor. Herkes mutlaka, her fizik vücut ve her fizik vücut mutlaka ölecektir. Nefslerse ölümü tadacaklardır. Onlar ölmeyeceklerdir. Fizik vücudun ölümünü tadacaklardır. Ruh içinse sahibine, onu bize üfüren Allah'a geri dönmesi söz konusudur. Ama ruh içinde, nefs içinde ölen bir vücut bir görüntüden ibarettir. Artık bir mekan değildir. Onun içinden serbestçe geçebilirler. Hiçbir yerine dokunamazlar. Ve içine girdikleri zaman çıkamamaları söz konusu değildir. Artık o bir ölüdür. Ölü olduğuna göre nefs içinde, ruh içinde bir görüntüdür. Ölümle beraber Azrail Aleyhisselam arkadaşları ruhu beraberlerine aldıkları için
Ruh zaten vücudu terk etmiştir. Geriye kalan nefs içinse fizik vücut bir sığırak değildir artık. Bir görüntüden ibarettir. Ona dokunamaz, içine giremez. İçine girmesi diye bir şey söz konusu değildir. Çünkü bir hüviyeti yoktur. Sadece bir görüntüdür. Sevgili kardeşlerim, insanlar hep ölecektir. Hepimiz ölüm günümüz geldiğinde öleceğiz. Hiç kimsenin bunun dışında kalması söz konusu değil. Peki, ne olacak? Sonuç. Sonuçta kıyamet kopacak. Dünya ile ay çarpışacak. Ay dünyaya çarpacak. Ay ile dünya beraberce güneşe çarpacaklar. Herkes ölecek. Hayatta hiç kimse kalmayacak. Kıyamet günü yaşayan bütün canlı mahlukatın öldüğü bir gün olacaktır. Herkes mutlak olarak ölecektir. Kıyamet günü hayat yeniden başlayacaktır. Gelecekten geçmişe doğru dönük bir hayat. Herkes ölüm sırasına göre birer birer canlanacaktır. Kıyamet günü canlanma mutlak olarak gerçekleşecektir. Çünkü herkes hayat filmini görmek imkanının sahibidir. Kıyamet günü herkes otomatik olarak kendi hayat filminin başına ulaşacaktır. Ve bir sürücü, yani gösterici, bir de şahitten oluşan birinci grup, bir de ikinci grup. İki grup kiramen katibin meleği. Hayat filmlerimizi izlerken bizimle birlikte olacaklardır. Birinci grup hayat filmimizi çekenlerdir. İkinci grupsa o hayat filmimizi çektikleri sırada yaptığımız eylemlerde acaba biz ne düşünmüşüz de neyi hedef almışız da ne yapmışız? Bütün fiillerdeki taammüt miktarı bununla hesaplanır. İşte kıyamet günü sevgili kardeşlerim, herkes kendi hayat filminin başına otomatik olarak ulaşacaktır. Ve hayat filmi doğuşundan itibaren oynamaya başlayacaktır. Ve de kırmızı rakamlarda ve yeşil rakamlarda sonuçlar devamlı artacaktır. Kişi fiiliyatı işlediği zaman ya derecat kazanacaktır ya da kaybedecektir. Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmışsa derecat kazanacaktır. Yasak ettiği bir şeyi yapmışsa derecat kaybedecektir. Bütün insanlar için hayat boyunca işlev budur. Ama dereceler
oluşurken olaylardaki taammüt miktarı, yani o olayı hangi ölçüde tasarlayarak yaptığımız müessesesi devreye girecektir. O zaman ne olacaktır? O zaman sevgili kardeşlerim, suçumuzun gerçek hüviyeti ortaya çıkacaktır. Ne tasarladık da ne yaptık. Bu konuda çarpıcı bir misal olmak üzere şunu söyleriz. Bir kişi caddenin kenarındaki bahçesinde tabancasını temizliyor. Elinden kayan silahın tetiği bir yere takılıyor. İçindeki kurşun yoldan geçmekte olan birinin kalbine ulaşıyor. Kalbine rastlıyor. Ve kişi orada ölüyor. Acaba bu olaydaki taammüt miktarı ne kadardır? Bunu ciddi bir olayla karşılaştıralım. Bir adam gecenin saat 2'sinde 3'ünde elindeki silahıyla bekliyor. Oradan geçeceğini biliyor öldürmek istediği kişinin. O da geçiyor gerçekten. Geçerken silahını çeken adam bilerek, isteyerek beklemiş adamı ve de bütün kurşunları boşaltarak o kişiyi öldürüyor. Bu taammüden bir cinayettir. Ama silahın bir yere takılması, bu sebeple patlaması ve yoldan geçen birini öldürmesi bir cinayet olayı değildir. Bir kaste makrun olay söz konusu değildir. Kasıt yoktur. Ama dikkatsizlik ve tedbirsizlik söz konusudur. Yani ihmal ve tesayyüf. O zaman iki suçun cezası aynı olamaz. İkisi de cinayete sebebiyet veriyor. İkisi de adamın ölmesine sebebiyet veriyor. Ama bir tanesi bunu bilerek isteyerek yapıyor. Bir tanesi böyle bir hedefin sahibi olmaksızın gerçekleştiriyor. İşte sevgili kardeşlerim, bu iki olay arasında suçu işleyen açısından büyük bir farklılık var. Nereden belli olur bu? İşte o gün bu sebeple iki grup kiramen katibi meleği vazife alıyor. Birinci grup olayları tespit edenler, olayı tespit ediyorlar, cinayet olayı bu. Ama ikinci grup o sırada cinayeti işleyen kişi acaba ne düşünüyor? Kaste makrun, yani bilerek isteyerek o adamı öldürmek kastıyla mi ateş etti acaba? Tabanca özellikle mi çığlığa taktırıldı? Burada açık ve kesin bir sonuç var. Birinde cinayet işleniyor. Adam bilerek isteyerek pusuda bekliyor. Bütün kurşunları boşaltarak öldürüyor. Öldürmek istediği kişiyi. Diğerinin düşüncelerini kontrol ettiğimiz zaman onda böyle bir talebin asla mevcut olmadığını görüyoruz. Kiramen katibi melekleri görüyor. Öyleyse neden bir fiilleri çeken kiramen katibin grubu birinci ikili, neden bir de bunun irdelemesini yapacak olan ikinci grup kiramen katibin meleği, kişinin düşüncelerini tespit eden kiramen katibin melekleri? Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda kıyamet günü sonuçlar çok değişik çıkar. Kişiye kaste makrun bir cinayet işlemiştir veya suçu yoktur, cinayeti işlememiştir. Bunun kesin olarak tespiti o kişinin düşüncelerinin ortaya çıkmasına bağlıdır. Ne düşünerek ne yapmıştır kişi? İşte kişinin gerçekten cinayet işlediği birinci olay var. Derecesi ona göre tayin edilmiştir. Gerçekten cinayet işlemediği, böyle bir hedefi olmaksızın bir kaza eseri, başka birini öldürmesi söz konusu olmuştur kişinin. Buradaki suçu, aynı cezayı
gerektirmez. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hayat olaylarla doludur. Hangi olayda ne kadar bilerek, isteyerek başka insanlara yanlış davranışlarda bulunduysak, bunun derecatı istemeden başka birisine zarar vermemiz halindeki sonuç farklı hedeflere yürür. Bilerek, isteyerek suç işleyen kişinin kaybettiği derecatla böyle bir talebi olmaksızın bir kaza eseri başkalarına zarar dokunan insanın kaybettiği derecat hiçbir zaman birbirine aynı olamaz. Onun için ikinci grup kiramen katibi melekleri, düşünceleri fiili alan kiramen katibi melekleri önemli bir müessesedir kıyamet günü. Kıyamet günü herkes aynı anda kendi amel defterlerine, yani hayat filmlerine ulaşırlar. Hepsi neticeleri görür. Hiçbirisi aksini iddia edemez. Hayır, ben böyle yapmadım diyemez. Olayları görür ve tasdik eder ki evet, öyle olmuştur. Çünkü kiramen katibi meleklerinin hayati unsurları, olayları filme çekenleriyle düşünceleri filme çekenleri iki ayrı gruptur. Ve iki grup birleşerek sonuca giderler. Taammüt miktarı %100 kesin bir şekilde ortaya çıkar. İşte o gün cehenneme gidenlerle cennete gidecek olanlar birbirlerinden ayrılırlar. Cehenneme girecek olanlar cehennemin kapısından içeriye burunları yere sürtünerek girerler. Kapı yerden biraz kaldırılıyor. Hamdolsun gösterdi Allah-u Teala nasıl böyle bir olayın cereyan ettiğini. Kapı yerden biraz kaldırılıyor ve kişi yüzü koyun sürünerek, burnu yere sürtünerek o yükseltilen kapının altından geçerek cehenneme giriyor. Cehennemin bahçesinde sıralarının gelmesini bekliyorlar. Cehennemin bahçesi tamamen onlarla doluyor. Peki cennete girecek olanların durumu ne? Onlarda bu kapılar kullanılmıyor. Cehennemin yaklaşık olarak 10 metre, 12 metre yüksekliğindeki duvarlarından içeri giriyor ruhlar. Ve ruhlar diyorum, affedersiniz, nefsler. Bu nefsler için cehennem sadece bir görüntüdür. Çünkü cennetin fizik yapısıyla cehennemin fizik yapısı birbirinden tamamen Allah-u Teala tarafından ayrılmıştır. Cennetlikler de cehenneme gireceklerdir. Cehennemlikler de, ama cehennemlikler başlangıçta cehennemin kapısından burunları, dış kapısından, bahçe kapısından burunları yere sürtünerek girerler. Cehennemin dışında milyonlarca insan birikmiştir. Oradadırlar. Cehennemin kapıları, iç kapısı açılmadan evvel cehenneme girmezler. Diğerleri ise o cehennemin yaklaşık olarak 10-12 metre yüksekliğindeki duvarlarından içeri girerler uçarak. Neden? Nasıl girerler? Çünkü cehennem onların vücutları için sadece bir görüntüdür.
geçerler oradan. Orada içeri girdikleri zaman cehennemliklerin nasıl işkence gördüklerini müşahede ederler. Korkunç sahneler sevgili kardeşlerim. İnsanların nasıl işkenceye tabi tutuldukları, nasıl zehir gibi korkunç şeyler içtikleri, dillerini yaktıkları, midelerini yaktıkları, yeniden dillerinin, yeniden midelerinin vücuda gelmesi, yeniden aynı zehirleri içmeleri, korkunç acılar içinde kıvranmaları hep gösterilir cennetliklere. Onlar cehennemin duvarlarından içeri girerler. Çünkü sadece onlar için bir görüntüdür. Cehennemliklerin hiçbirine dokunamazlar. Cehennemliklerin hiçbiri de onlara dokunamaz. Cennetlikler için cehennem bir görüntüdür. Ve de kıyamet günü bu olay cereyan edecektir. Onların içinden geçerek cehennemdeki korkunç sahneleri görerek cennete girenlerse yüksek ağaçların gölgelerinde akarsuların iki tarafındaki o mükellef sofralarda yiyip içmekte ve sohbet etmektedirler. Her şeyin en güzeli onlara teslim edilir, onlara verilir. Onlar cennette sonsuza kadar mutluluğu yaşayacak olanlardır. Sevgili kardeşlerim, cehennemin kapısının yükseltilmesi de cennetliklerin cehennemden geçerek onun sıcağını veya soğuğunu hissetmeden sadece bir görüntü olan cehennemdeki kendilerine göre bir görüntü olan ama kendi standartlarında fizik olan cehennemliklerin durumlarını içlerine girerek orada bizatihi seyretmek suretiyle cehennemde dolaştıktan sonra cennete ulaşırlar. Orada yüksek ağaçların gölgelerindedirler. Etraflarında huriler vardır. Erkeklerin, kılmanlar vardır. Hanımların. Ve de her çeşit en güzel yemekten yerler, en güzel meyveler onlar için kesintisiz bir şekilde ikram edilirler. Hava ne soğuktur, ne sıcaktır. Orta bir sıcaklık derecesi içinde sohbetler yaparlar. Hayatları sonsuza kadar o güzellikler içinde cereyan eder. Biliyorsunuz ki hep insanlara Sırat Köprüsü diye bir palavradan bahsedilir. Sırat Köprüsü diye bir köprü varmış. O köprünün üzerinden geçilirmiş. Geçenlerden cehenneme gidecek olanlar oradan geçemeyip aşağı düşerlermiş. Aşağısı cehennemmiş. Geçebilenler Sırat Köprüsü'nden cennete girerlermiş. Böyle bir şey yok sevgili kardeşlerim. Evvela herkes cehenneme girdiği için böyle bir şey yok. Herkes mutlaka cehenneme girer. Cennetlikler de, cehennemlikler de. Ama cennetlikler için cehennem bir görüntüden ibarettir. Kıyamet günü böyle bir olay tahakkuk etmeyecektir. Sırat Köprüsü diye bir nesne mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi
cennet saadetine ulaştırmasını, dünyada da mutlulukları yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir defa daha el ele gönül gönüle bir beraberliğin içindeyiz. Konumuz mutluluk. Mutlu musunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz mutlaka mutlusunuz. Çünkü siz mutlu olmayacaksınız. Allah Teala sizi mutlu kılacak sözü var. Bir insan neden mutsuzdur? Neden mutludur? Mutluluğa nasıl ulaşır? Bütün suallerin cevabı var Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu bilelim. Hepimiz netice itibariyle sadece birer mahlukuz. Mahluk. Yaratık. Yaratansa hepimizi yaratan Allah. Yaratılışın o ince hilkat sırlarına dikkatle bakın. İnsanoğlu nasıl vücuda geliyor? O ceninin etrafını saran zar, plasentanın nasıl bir dalga boyları dizisiyle bir insanın bütün uzuvlarını yerine getirdiğini daha dünya bilmiyor. Plasentayı gereksiz, hani ceninin etrafını kuşatan, doğumdan sonra da atılan bir et parçası, bir perde, bir zar olarak düşünüyorlar sadece. Nereden bilsinler temel fonksiyonları sevgili kardeşlerim? Mutluluk mu? Eğer dünya mutluluğu diyorsanız bu bir dizayndır. Bu bir uyum halidir. Kavganın bittiği yerde başlar. Kavganın bittiği yerde mutluluk vardır. Anlaşmazlık varsa, kavga varsa nefslerin afetleri devrededir. Orada mutluluk bulamazsınız. Orada hep haksızlıklar vardır, huzursuzluklar vardır. Hep negatif faktörler devrededir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğu herkes, hep herkes mutsuz olduğu için çok zor bir şey zanneder. Halbuki mutlu olmak isteyen bir kişinin yapması lazım gelen şey sadece etrafındakilerle olan kavgayı bitirmektir. Bu kişi daha çok mu mutlu olmak istiyor? O zaman kendisini başkalarına yardım etmeye adamalıdır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir uyum halidir. Bir sulh ve sükun halidir. Çevrenizdeki insanlarla bir uyum içinde olacaksınız. İç dünyanızda bir uyum içinde olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde bir uyum içinde olacaksınız. Bir sulh ve sükun halini yaşayacaksınız. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sulh ve sükun. İçinizde kavga mı var? Tasavvufa adım atmamış olan, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilememiş olan herkes iç dünyasında devamlı bir kavganın içindedir. Bir insan, bir nefs, bir ruh, bir de fizik vücut olarak bir üçlü hüviyetinde vücuda gelir. Allah Teala tarafından vücuda getirilir. Bir ruhumuz var. Allah'ın bize verdiği bir emanet. Mutlaka emaneti sahibine iade etmek mecburiyetindeyiz. Ruhumuz Allah'ın bize verdiği bir emanettir. Tam bu vücudumuzun şeklini taşır. Yani şu anda bizim ruhumuzu görebiliyor olsaydınız, bunun aynı olan bir ruhu görecektiniz. Saçının, sakalının her teliyle
aynı olan bir ruh. Ama ne var ki ruh bizde değil, orada. Biz onu yıllarca yıllarca evvel onun gerçek sahibi olan, bizim de gerçek sahibimiz olan sahibimize, Allah'a teslim etmişiz. Öyleyse bir ruhunuz var, muhtevasında sadece hasletler yer alır. Bütün güzellikler ruhunuzdadır. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Ruhunuzdaki hasletler sebebiyle ruhunuz Allah'ın bütün yasaklarını uygulamak ister. Yani yasak ettiği hiçbir fiili işlememek ister. Yani tam Allah'ın emir ve yasaklarına riayet eden, yapısal olarak buna göre dizayn edilmiş, buna göre programlanmış olan bir varlık ruhunuz. Bu ruhu onun gerçek sahibi olan Allah'a, size emanet verene bu emaneti iade etmek mecburiyetindesiniz. Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti yere, dağlara ve göklere teklif ettik ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. İnsana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. O insan ki cahildir ve nankördür diyor Allah Teala. Burada insanın sadece fizik vücudunun değil, cahil ve nankör vasıflarıyla Allah Teala tarafından ifade edilen nefsinin de teslim olanlar arasında bulunduğunu ifade ediyor. Sadece şu fizik vücudumuz teslim almamış ruhumuzu. Aynı zamanda bu vücudun içinde gene bu vücudun aynı hüviyette olan, her noktasında aynı olan nefsimiz de var. Nefsimiz de fizik vücudumuz ev sahibi olmuşlar ve eve bir misafir davet etmişler. Bu misafir ruhumuz doğumumuzda üfürülüyor. Üfürülmüş ruhumuz ve onu Allah'a gönderdiğimiz mürşidimizin önünde tövbe edip el öptüğümüz güne kadar o bizimle beraber ruhumuz. İşte bu beraberlik sırasında kesintisiz bir kavgaya şahit oluyoruz. Nasıl bir kavga? Nefsimiz Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri yapmak istiyor. Çünkü nefsimiz %100 afetlerle dolu ve bütün afetler Allah'ın yasak ettiği her şeyi yapmak ister. Buna göre programlanmıştır. Programlanması buna göredir. Diğer taraftan da Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmak istemezler. Yani ruh neyi isterse nefs onu istemez. Nefs neyi isterse ruh onu istemez. İki zıt kardeş içinizde yaşıyor. Birisi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, öteki Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek istemeyen. Birisi Allah'ın yasak ettiği şeyleri işlemek istemeyen, öteki Allah'ın yasak ettiği fiilleri özellikle işlemek isteyen bir yapıda. Emirlere itaat etmeyen, yasakları işlemek isteyen nefsiniz %100 afetlerle dolu olarak size verilir. Nefsiniz %100 kapkaranlık olan afetlerle kaplı olarak size teslim edilir. Ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren ve nurlarla temsil edilen bir özelliği taşır. Öyleyse iç aleminizde iki varlık var başlangıçta. Birisi geceyi temsil eden, nefsiniz %100 afetlerle donatılmış. İkincisi gündüzü temsil eden ruhunuz tamamen hasletlerle donatılmış. Ve %100 nur ruhunuzda, %100 karanlık nefsinizde, kulvara eşit şartlar altında girersiniz. Gecenin ve gündüzün birbirine eşitliği. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte böyle bir
başlangıç noktası eşitliği ifade eder. Kötülükle iyilik, Allah'ın emirlerinin yapılması ve reddedilmesi eşitliği, Allah'ın yasaklarının işlenmesi ve işlenmemesi eşitliği. Sıfır noktasında tam bir dengede hayata başlarsınız. Yapmanız lazım gelen şey nedir? Allah'ın emirlerini hiçe sayan, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen ve bu sebeple sizin devamlı Allah-u Teala tarafından cezalandırılmanıza sebebiyet veren nefsinizi afetlerden kurtarmak. Bununla vazifelisiniz sevgili kardeşlerim. Ruhunuzda afetler mevcut değildir. Ruhunuz hasletlerden oluşur. Nefsinizde de hasletler mevcut değildir. Nefsinizde afetlerden oluşur. Birisi size sadece mutsuzluk verir, öteki de sadece mutluluk. Ama ikisi dengededir. %100 afetlerle dolu olan nefsinizi toplamın %50'si kabul ederseniz, %100 hasletlerle olan ruhunuzu toplamın diğer %50'si olarak düşünün. %50 bir mutluluk ve mutsuzluk dizaynında terazinin iki kefesi birbirine eşit kulvara girdiniz. Yapmanız lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama ilk soruyu soralım. Neden mutsuzsunuz? Çünkü şeytan size devamlı tesir etmeye çalışır ve bunu geniş ölçekli olarak başarır. Allah Teala Nur Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle, inkar etmekle ve fuhuşla, nefsinin afetlerine tabi olmakla emrolunurlar," diyor Allah Teala. Bundan kurtuluşun çarelerini söylüyor arkasından da: "Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinizde olmazsa hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz," diyor. Yani mutsuzluğun nefs tezkiyesinin mevcut olmadığı bir ortamda gerçekleşeceğini ifade ediyor Allah Teala. Nefs tezkiyesinin mevcut olmadığı bir noktada afetler var. Bu afetler sizin için negatif boyutlar içerir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir eşitlikle devreye giren kişi o hayatı yaşadığı sürece mutsuzdur. Neden mutsuzdur? Şeytan ona devamlı olarak telkin eder. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamasını, yasak ettiği şeyleri de yapmasını. Ve devamlı onu zorlar, ikna etmeye çalışır. Şurasını da açık bir şekilde koyalım ki ortaya son derece akıllı bir mahlukla karşı karşıyasınız. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe herkes şeytanın kuludur. Yani ondan aldığı emirleri yerine getirir. Genel anlamda. Çünkü o emirlerin şeytandan geldiğinin farkında değildir. Kendi düşünceleri zanneder onları. İblis böyle bir zanne ulaştırır kişiyi. O negatif olanların, münkere çağıran ve fuhşa çağıran dizaynı, içinden gelen sesi kendi sesi zanneder. Halbuki o ses onun sesi değildir. O, ona emreden şeytanın sesidir. Tağutun
İnsan ve cin şeytanların insanı şeytanla hep karşı karşıya bulunduran bir gayreti söz konusudur. Bu karşı karşıya oluş, ikisinin karşı taraflarda oluşu anlamına değil, her an şeytan o kişinin iç sesini taklit ederek o kişiye Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemesini emretmek suretiyle Allah'ın emrettiği şeyleri de mutlaka yapmaması gerektiğini emrettirmesi yoluyla o kişiyi devamlı Allah'ın emirlerinin yerine getirilmemesi konusunda ikna eder, yasak ettiği fiilleri de işlemek konusunda ikna eder, kandırır. Ve de kişi Allah'ın yasak ettiği fiili işledikten sonra Allah Teala ona azap eder. Her Allah'ın yasak ettiği fiili işleyen kişi arkasından bir azap duyacaktır. Her Allah'ın emrettiği şeyi yapmayan kişi gene arkasından azap duyacaktır. Bu azabı ona veren, o kişiye veren Allah'tır. Allah o kişiye azap eder. Arkasından da ruh, nefsi huzursuz eder. Sıkıntılı kılar. Ve kişi ard arda iki defa sıkıntı duyar yaptığı iki yanlıştan. Birincisi Allah'ın emrine itaat etmemek. Öyle bir fiili işlediği zaman bu gerçekleşir. İkincisi Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek. Öyle bir fiili işlediği zaman da gene gerçekleşir. Hem Allah hem de o kişinin ruhu. Ama ya kişinin ruhu ayrılmışsa, o zaman da Allah o kişiye azap etmeye devam eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hiç kimse şeytandan devamlı olarak vahiy aldığını ya da ilham aldığını diyelim, fark etmez. Hep insanlar o şeytanın kendilerine söyleyip de kendilerini kandırdığı sözleri hep kendi düşünceleri zannederler. Oysa ki demin söylediğimiz ayet-i kerimede gördüğümüz gibi şeytan insanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkese münkerle ve fuhuşla emreder. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz sürece Allah'ın kulu olduğunuzu boşuna zannetmeyin. Hayır, Allah'ın kulu değilsiniz. Tağutun kulusunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, diyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin ki felah bulasınız. Felaha eresiniz. İçiniz ferahlıkla dolsun. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz o zaman tağutun kulusunuz. İnsan ve cin şeytanların kulusunuz. Şimdi gelin beraberce sahabeye bakalım. Sahabe ne yapmışlar? Tağutun kulu olmaktan kurtulmuşlar. Ne diyor Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi? وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar, sahabe, tağutun kulu olmaktan kaçındılar, iştinab ettiler, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Bu sebeple, bunu yaparak kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Bütün sahabe tağutun kuluymuşlar. Ama Allah'a ulaşmayı dileyerek tağutun kulu olmaktan paçayı kurtarmışlar. Yakalarını sıyırmışlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Hem de dünya müjdesini ve cennet müjdesini
alarak. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Peki nereden biliyoruz hem cennet müjdesinin hem dünya müjdesinin burada olduğunu? Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinden biliyoruz. Allah Teala diyor ki: "Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Lehumul bisra fil hayatid dunya ve fil ahireti." O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi de olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. İşte aynı şey burada, onların amen olduğunu söylüyor Allah Teala ve takva sahibi olduğunu söylüyor. Diğerinde de Allah'a ulaşma dilediklerine göre onlar da takva sahibi. Ne diyor Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde: "Münibine ileyhi ve yettekuhu." Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. İşte burada da kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah'a karşı takva sahibi oldu. Yani hem münip kelimesiyle ifade ediliyor hem de amin olma kelimesiyle ifade ediliyor. İkisi de konunun başlangıcı. Cehennemden kurtuluyor insan bir tanesinde, diğerinde şirkten kurtuluyor. İkisi de cehennemden kurtulma, ikisi de şirkten kurtulma. Ve de bir sonuca ulaşıyoruz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onlar mutluluğu yaşayabilirler. İki mutluluğu da, cennet mutluluğunu da, dünya mutluluğunu da. Neden bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren mutlu bir insandır? Çünkü şeytanın bu kişiye münkerle ve fuhuşla emretmesi artık mümkün değildir. Allah Teala şeytanın fısıltılarının o kişiye tesir etmesine bu noktadan itibaren kesin şekilde engel olur. Artık o kişi şeytanın ilhamından, şeytanın vesvesesinden, şeytanın vahyinden kendisini kurtarmıştır. Şeytanı çok iyi tanırsınız sevgili kardeşlerim. Bir konuda karar vermek üzeresiniz. Şeytan sizi A istikametinde iki alternatif var diyelim. Birinci alternatif üzerinde karar vermeye zorlar. Aklınıza çeşitli alternatiflerle o birinci yolu kabul etmenizi size kabul ettirmeye çalışır. Kabul ettiniz, tam harekete geçerken ikinci alternatifin daha değerli olduğunu başka açılardan size anlatarak kararınızı değiştirmenizi temin etmeye çalışır. Eğer bu noktada sizi ikna edebilirse, birinci kararınızı değiştirmeniz söz konusu olur. Tam ikinci alternatifi tahakkuk mevkiine geçirecekken, tatbik edecekken, birinci alternatifin o ana kadar söylemediği başka ikna edici faydalarını size söyler. Gayesi tekrar

edeyim var burada. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın tasarrufu altında. Ve bir karar verdikten sonra asla o kararından cayma diyor Allah Teala. Kararını ver ve mutlaka onu tatbik et diyor. O zaman bu söz hepimizedir. Kararımızı verecek ve sadece onu tatbik edeceğiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde tağutun, insan şeytanlarıyla cin şeytanların ve şeytan şeytanların bize tesir etmesini engelleyebilecek olan bir tek faktör var. Bir dilek, Allah'laşmayı dilemek. Dilediğiniz anda aranıza bir kesin zırh çekilir. Şeytan ve tağut size asla tesir edemez. Neden edemez? Çünkü Allah Teala aranızdaki ilişkiyi kendi metoduyla yok etmiştir. İlişkinin kurulmasını sağlayan faktörler artık çalışmamaktadır. Ve şeytan size vahyedemez. Sizi negatif istikamette bir hedefe artık sürükleyemez. Ne zamana kadar? Ta ki Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Yani en az 5-6 aylık bir devre var önünüzde. O süre içerisinde Allah'ın bütün istediklerini yerine getirmek sizin için çok büyük bir zevk olur. Yasak ettiği fiilleri de işlemeyi hiç istemezsiniz. İçinizden gelmez. Ve sanki başka bir dünyada yaşıyorsunuz. Hatta belki de pencereleri açıp mutluyum diye bağırmak gelir içinizden. Bu devrede içinizdeki kavga bitmiştir. Nefsinizle ruhunuz kavga etmez. Neden? Çünkü nefsinizi şeytanın hegemonyasından kurtarmıştır Allah Teala. Nefsinizin afetleri artık negatif istikamette şeytandan hiç tesir almaz. Almadığı için negatif istikamette emir alsalardı, onları yerine getirmek için hazır olan nefsiniz, böyle bir emir kendisine hiç ulaşmayacağı için o yanlışları yapmaktan hep men olunmuş demektir. Ama öbür taraftan ruhunuz devamlı Allah Teala tarafından beslenir ve hedefine gitmesi istikametinde yardım edilir kendisine. Öyleyse Allah'laşmayı dilediğinizden mürşidinize ulaştığınız 14. basamağa kadar Allah ruhunuzu devamlı destekleyecektir. Nefsinizin şeytan tarafından vahiy almasına engel olacaktır. Ve böylece huzursuz olmanızı mutlak olarak engelleyecektir Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bütün güzellikler sizinle birlikte yaşar. Allah'a ulaşmayı dilediğinizden ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar. Yani hangi güzellikleri yaşarsınız sualinin cevabı açık ve kesindir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun üzerine derhal rahim esmasını tecelli eder. Tecelli ederse ne yapar? O kişinin üzerindeki bu tecellisi, o kişinin görme hastasının, basar hastasının üzerindeki gışa ve tatlı perdeyi onun gözlerinden alır. Onun görme hastasının üzerinden alır. Onun gözlerinin üzerine koyduğu hicab-ı mestureyi alır. Engeli alır. Onun kulaklarına koyduğu vakra isimli engeli alır. Onun işitme hastasındaki mührü açar. Onun kalbinin mührünü açar. Kalbindeki onu idrakten men eden, idrak etmesine mani olan ekinleti alır dışarıya ve kalbin içine ihbat koyar. O kişinin kalbinin idrakini sağlar. Bunları yaparken de her bir

işlev de o kişiye günahlarının bir miktarını örtecek kadar derecat kaydeder. Yani en çok 7 saniyelik bir zaman parçası içinde kişi 3. basamaktan 7. basamağa ulaşır ve bu kişinin afetleri perdelendiği için, bu kişinin afetleri perdelendiği için, şeytan ona tesir edemediği cihette bu kişi huzursuz olmadığı gibi, bu süreç içerisinde o kişinin Allah bütün günahlarını örter. Bu zaman parçası en çok 7 saniyelik bir zaman parçasıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah onun bütün günahlarını örtecek kadar dereceyi onun sevaphanesine kaydettirir. Daha doğrusu kiramen katibin melekleri görevlerini çok iyi bildikleri için bu duruma gelen kişinin günahları kadar sevabı onun amel defterinin sevaphanesine kaydederler. Ne olur? Kişinin sevapları günahlarından çok olur. Ne olur böyle olursa o kişi mutlaka cennete girer. Bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır. Oraya ulaşana kadar bu kişi birinci kat cennetin sahibi olabilir. Ölseydi o noktada birinci kat cennete gidecekti. Ama mürşidine tabi olduğu andan itibaren ikinci kat cenneti kazanır. 14. basamaktadır. Sonra ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Bu yola çıktığı süreç içerisinde ölürse ikinci kat cennete girecektir hep. Ama ne zaman ruhu Allah'a ulaşır da kişi ondan sonra ölürse, o zaman mutlaka öldüğünde üçüncü kat cennete ulaşır bu kişi. Bu kişi ne yapmıştır? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Başka bir şey yapmamıştır. Geri kalanı hep Allah yapmıştır. O kişinin namaz kılmayı sevmediğini, nefs tezkiyesi için zikir yapmayı sevmediğini, oruç tutmayı sevmediğini düşünelim. Allah Teala bunların hepsini kişinin zevkle yapacağı bir hüviyete o kişiyi mutlaka sokar. Yani o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra zikri sevmediği halde vaktiyle o noktadan itibaren sevmeye başlar. Çünkü zikrin zevkini yaşayacaktır. O kişi namaz kılmayı sevmediği halde namaz kılmayı sevmeye başlayacaktır. O kişi Allah'ın bütün güzelliklerini bir bir yaşamaya başlayacaktır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel şeytanın tesiri altında hem yasak ettiği fiilleri işleyen hem emrettiği şeyleri asla gerçekleştirmeyen, devamlı şeytandan telkin aldığı için de başkalarıyla kötü ilişkiler içinde olan, onlara kötülük eden, kendisi de bunun karşılığında başkalarına kötülük gören ve bu sebeple hem kendi yaptığı kötülük sebebiyle huzursuz olan hem de başkalarının ona kötü davranmasıyla bir defa daha huzursuz olan bir kişiydi bu. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Siz başkalarıyla olan ilişkilerinizde başkalarına bir kötülük yaparsanız bunun arkasından Allah Teala sizi azap eder. Ve bu huzursuzluğu yaşarsınız. Başkasına kötülük ettiğiniz için. Yeter mi? Yetmez. Bir mücadele halinde olan ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Daha ötesi var mı? Evet var. O kendisine kötülük yaptığınız kişi eğer bir fırsatını bulursa mutlaka sizden intikam alacaktır. İntikam aldığı zaman bir defa daha huzursuz olacaksınız. Çünkü bunu haksız bir fiil olarak telakki edeceksiniz. O size kötülük yapmış olarak görünecek size. Ki ona yaptığınız şeyi hatırlamayacaksınız bile. Ve bir defa daha huzursuz olacaksınız. Bir defa daha üzüleceksiniz. Ama böyle olmasaydı da siz bir başkasına bir iyilik yapsaydınız, bir hediye verseydiniz, onun bir güzelliği yaşamasına sebebiyet verseydiniz,
Bundan büyük mutluluk duyacaktınız. İşte sevgili kardeşlerim, kötülükle iyilik burada çarpışıyor. Kişinin mutluluğu da burada kendisini gösterir. Bütün kötülükler şeytanın o kişiye yaptığı telkinler sebebiyledir. Tağutun o kişiye yaptığı telkinler sebebiyledir. İçindeki sesi, şeytanın sesini kendi sesi zanneden kişi yanlışlıklara girer, kötü davranışlarda bulunur. Arkasından da Allah mutlaka o kişiyi azap etmek suretiyle cezalandırır. Bu, o kişinin dünya hayatını yaşarken yaşadığı azabı ifade eder. Bu, dünya konusunda, dünya hayatını yaşarken yaşanan azaptır. Bu kişiyi başkasına kötülük etmiştir. Allah-u Teala'nın azap görmüştür. Başkası ondan intikam aldığı zaman bu kişi bir defa daha üzülecektir. Kendisinden intikam alması ona çok dokunacaktır. O kişinin kendisini üzmesi söz konusu olacaktır. Öyleyse bu kişi devamlı başkalarına huzursuzluk veren, başkalarının intikam almasıyla kendisi de huzursuz olan bir insandır. Ama eğer Allah'laşmayı denediyse başkalarına kötülük etmeyecektir. Başkalarından da kendisine azap gelmeyecektir. Ta ki ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar. Çünkü Allah Teala tarafından kişi kontrol altına alınmıştır. Mürşidine ulaştığı zaman bu kişi tabi olacaktır. Allah ona mürşidini gösterecektir ve mürşidini sevdirecektir. O sevdiği mürşidine ulaşacak ve tabi olacaktır. O zaman da ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ama daha Allah'laşmayı denediği noktada Allah Teala şeytanla ilişkisini kestiği için şeytanın o kişiye seslenebilmesi, o kişiye sesini duyurup da ona tesir edebilmesi mümkün olmayacaktır. Allah Teala bütün tesirleri o kişiden alacaktır. Ve şeytan tesir edemediği için kişinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar Allah'ın yolundan sapması hiçbir şekilde mümkün değildir. Yetmez. Şeytanın onu düşünce sistemine tesir ederek huzursuz etmesi de mümkün değildir. Ruhunu Allah'a ulaştıracağı 21. basamağa kadar, ruhun Allah'ta yok olacağı 22. basamağa kadar şeytan o kişiye hiçbir şey yapamaz. Eli mahkumdur. Bu kişi nefsinin kalbindeki afetler giderek azalacaktır yaptığı zikirle. Yani ne demek? Zikir yaparsa nefsinin kalbindeki afetler niçin azalsın? Çünkü bu noktada Allah'a ulaşmayı dinledikten sonra mürşidinize ulaşıp da tabi oldunuz mu, bu noktadan itibaren yaptığınız zikir sebebiyle Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar ettiğiniz süreç içerisinde Allah'ın katından göğsünüzdeki Allah'ın yardığı noktaya Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat atlı iki grup nur gelir. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Bunlar göğsünüze gelir. Allah göğsünüzden kalbinize Allah'a ulaşmayı denedikten sonra siz yol açmıştır. Göğsünüzü yarmıştır. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre göğsünüzden kalbinize yol açmıştır ki Allah'tan gelen rahmetle vaz ve rahmetle salavat nurları göğsünüzden kalbinize girsin de nefsinizin kalbine yerleşsin. Nasıl yerleşir? Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar, nefsinizin kalbine, mürşidinize ulaştığınız zaman Allah'ın yazdığı iman kelimesiyle ters manyetik alan sahibidir. Nefsinizin kalbi, kalbindeki iman kelimesi pozitif manyetik alanı, nefsinizin kalbine ulaşan Allah'ın nurları da negatif manyetik alanı temsil ederler.
Bu manyetik alanlar birbirini çekeceği için Allah'ın kadından gelen fazıllar gelip nefsinizin kalbine yapışır. Kalbindeki iman kelimesinin etrafına yapışır ve orada birikmeye başlarlar. Bu kalbinizin nurlar tarafından işgal edilmeye başlanmasıdır. Bu nurların kalbinizde hükümranlık kurmak üzere kalbinizi işgal etmesidir. Mutlulukla paralel bir seyir takip eder. Bir defa ruhunuzu alaylaştırana kadar şeytanın size hakimiyeti sıfırlandığı için zaten siz mutlu bir insansınız. Nefsinizin kalbindeki afetler %7 %7 azaldıkça veya asıl ifadesiyle nefsinizin kalbindeki fazıllar %7 %7 arttıkça ruhunuz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarına ulaşacak. 7. kattaki 7 alemi geçecek. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Bu süreç içerisinde her katta %7 rahmet nuru biriktiği için başlangıçta da %2 rahmet aldığınız için rahmet nuru kalbinize girip yerleştiği için sonra da 7 defa %7 yani %49 fazıl birikimini gerçekleştirdiğiniz için nefsinizin kalbi yarıdan daha çok Allah'ın nurlarıyla dolar. Bunun manası nefsinizin kalbinin %51'i Allah'ın bütün emirlerini yapmanızı, %49'u yapmamanızı ister. %51'i Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememenizi ister. %49'u ise işlemenizi ister. Artık hakimiyet Allah'ın nurlarına geçmiştir. Eskiden şeytan nefsinizin bütününe tesir ederken Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel diledikten sonra bu sıfırlanmıştır. Allah Teala'nın görevi tamamlanmıştır. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olunca Allah aradan çıkacaktır. Çıktığı zaman tekrar şeytanla karşı karşıya kalacaksınız. Şeytan size tesir etmeye çalışacak, sesini duyurabilecektir. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olduğu zaman şeytanın bir açık kapısı oluşacaktır. Bu açık kapıdan şeytan size tesir etmeye çalışacaktır. Ama tesir edebilmesi sizin ona yeşil ışıkları yakmanıza bağlıdır. Öyleyse bu noktadan itibaren bir dengedesiniz. Nefsinizin kalbinin %49'u şeytanın bütün dediklerini kabul etmek ister. Şeytanın böylece Allah'ın emirlerini çiğneyin emrini yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiilleri de işlemek ister. Ama oran %49'dur. %51'i Allah'ın bütün emirlerini yapmanızı, yasak ettiği fiilleri işlememenizi ister. O zaman denge yarıdan daha üst noktada sizin lehinizedir. Ve eskiden Allah'laşmayı dilemeden evvel işlediğiniz suçları artık %50'den daha fazla işlemezsiniz. Bu nokta mutluluğun yarısını ifade eder. Eğer yolunuza devam ederseniz nefsinizin kalbinde %81 nur birikiminde fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Fizik vücut nefsinizin kalbinde %19 afet mevcut olmasına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemez. Burada bir huzuru mutlaka geniş ölçekli olarak yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Daha sonra ise nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olacaktır. Yerini ruhunuzun hasletleri ile paralel olan fazıllar alacaktır %98. %2'de rahmet nuru alacaktır. Nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. O zaman Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikte olan siz, kesintisiz bir mutluluğu yaşamakta olacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerde de. Öyleyse dünya mutluluğu nasıl bir şeydir? İç dünyanızda mutluluk. Üç husus vardı.
Bir tanesi bir sulh ve sükun hali. Yani bir uyum hali. Düşmanlığın, kavganın bittiği yer. Bunun kesintisiz olması lazımdı. İki, bir de üç aleminizde birden oluşması lazımdı. İç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk hali, uyum hali, dış dünyanızda kavganın bittiği kesintisiz bir sulh ve sükun hali, uyum hali, Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde bütün emirlerin yapıldığı, hem de yasaklar cephesinde yasakların hiçbirinin işlenmediği bir güzelliği yaşamak. Tam bir Allah'ın emirleriyle paralel, yasaklarıyla da paralel, yasakları asla işlemeyen, emirlerin hepsini yerine getiren, Allah ile olan ilişkilerde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İşte üç cephede de mutluluk sevgili kardeşlerim. Ne zaman iş dünyanızda nefsinizin bütün afetleri yok olur, o noktadan itibaren iç dünyanızda kavga %100 bitmiştir. Bu iç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun haline ulaşmanız demektir. Aynı noktada başka insanlarla olan kavganız da bitmiştir. Çünkü nefsinizde artık afet yoktur ki başkalarına üstünlük taslayasınız. Hakkınız olmadığı halde onlara ukalalık edesiniz. Kendinizi bir marifet gibi tanıtmaya çalışasınız. Onlara üstünlüğünüzü ispat etmek yolunda her türlü konuşmayı deneyesiniz. Onların kalplerini kırasınız. Onları huzursuz edesiniz. Bunların hiçbiri artık mümkün değildir. Nefsinizin kalbinde afetler kalmamıştır. Fazıllar ise hiçbir zaman böyle bir şeyi emretmez. Üstünlüğünüz artık zaten sizin davranışlarınıza yansımıştır. Siz tevazuunuzla, siz hayatınızı başkalarına adayarak bu güzellikleri yaşarsınız. Hiç kimseyle kavganız kalmaz. Ha onlar mı? Onlar size düşman olabilirler. O sizin probleminiz değil. Onların problemi çünkü o sadece onları üzer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası Allah ile olan ilişkilerin en güzele dönüştüğü noktadır. Demek ki iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bittiği için muhteşem bir sülh ve sükun halini yaşıyorsunuz kesintisiz olarak. Dış dünyanızda yine nefsinizin afetleri yok olduğu için başkalarıyla halledilmeyecek olan bir hususunuz yok artık. Onları üstünlükle taslamıyorsunuz. Başkalarıyla ilişkilerinizde sizi mutsuz edebilecek olan bir hüviyet kalmamıştır. Allah ile olan ilişkilerinize gelince emirler mi? Bütün emirleri o emirleri yerine getirirken zevk duyarak gerçekleştiriyorsunuz. Namaz mı? Namaz artık sizin hoşunuza giden yaşantınızın vazgeçilemeyecek olan bir parçası olmuştur. Hangi şartlar içinde olursanız olun mutlaka namazınızı yerine getirirsiniz. Çünkü o sizin için bir angarya değildir, sadece büyük bir zevktir. Namaz boyunca açılan kalp gözünüze Allah Teala yerleri gökleri hep gösterecektir. Sevgili kardeşlerim, namazdan sonra zikir en büyük zevkiniz olacaktır. Zikir boyunca Allah Teala size gök katlarını gösterecektir. Zikir çektiğiniz yerle paralel olarak kalp, ruh, sır, hafi, ahva, letaif-i nefs, letaif-i ruh. Bunların hepsini yaşayacaksınız,
yedi katın yedisini de Allah Teala size gösterecek. Her kattaki bütün güzellikleri görerek mest olacaksınız. O zaman Allah'a ne kadar çok şükredeceksiniz, ne kadar çok hamd edeceksiniz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O zaman kapıları pencereleri açarak mutluyum diye haykırmak geçecek içinizden. Çünkü siz kainatın sırrına sahip oluyorsunuz. Daimi zikir sizi mutlaka kainat sırrına sahip kılar. Hele iradenizi de Allah'a teslim ederseniz, o zaman o en son bulmacayı da çözersiniz. Allah'ın zatını da görürsünüz. Bütün zevkler sizleri bekliyor sevgili kardeşlerim. Hadi koşun. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennete koşun. Koşabilir misiniz? Hepiniz koşabilirsiniz. Sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bitti. Geri kalanları hep Allah yapacak. Sizi üçüncü kat cennetin sahibi kılana kadar. Cehenneme gitmeyeceksiniz. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için mutlaka Allah'ın cennetine gideceksiniz. Ama Allah'ın size garanti verdiği olay üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısı. Siz daha öteye geçmelisiniz. Daimi zikre ulaşmalısınız ki şu dünyada yaşarken kalp gözünüz açılsın da Allah Teala size bütün gök katlarını göstersin. O müstesna zevkleri yaşamanızı ne kadar isterdim sevgili kardeşlerim. Ne kadar isterdim hepinizin sizlere anlattığım o katların hepsini görmenizi, o büyük zevkleri sizin de yaşamanızı, bütün güzelliklerden kâm almanızı, o zaman Allah-u Teala'yı ne kadar çok sevdiğinizi fark edecektiniz. Kendinizin bir hiç olduğunu, her şeyinizin Allah'a ait olduğunu fark edecektiniz. O sizin sahibiniz olacaktı. Mutluluğunuzun sembolü olacaktı. Mutluluğunuzun da sahibi olacaktı. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, insanlarla ilişkinizde de yani ve Allah ile olan ilişkilerde de hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kesintisiz mutlulukları yaşayacaktınız ömür boyu sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Namaz kılıyorsunuz, gözünüzün önünde duvar yok. Gözünüzün önünde gök katları sıralanıyor. Eğer iradenizi Allah'a teslim edebilirseniz Allah'ı görüyorsunuz. Onun huzurunda namaz kılıyorsunuz. Ona karşı o yukarıda kalp gözünüzde onu görüyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bu zevkleri ucundan kıyısından bir yakalarsanız bir daha vazgeçemezsiniz. O zaman Yunus gibi siz de haykırırsınız. Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun diye. Herkesin kovanınızdan kam olması için elinizden geleni yaparsınız. Çünkü o noktada Allah'ı görebildiğiniz noktada irşat makamının sahibisiniz. Kovanınız artık yağmadır. Herkes gelip sizin kovanınızdan kam alıp kendi iradesiyle ulaşabildiği yere kadar yürüyecektir. İşte böyle sevgili kardeşlerim, böylesine müstesna mutluluklar varken, huzuru, saadeti dört başı mamur olarak yaşamak varken, mutsuzluk neden sevgili kardeşlerim? Hadi gelin, mutluluğa gelin, saadete gelin. Mutluluk sizi bekliyor, Allah sizi bekliyor, biz sizi bekliyoruz. Hadi gelin. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir güzel sohbetimiz inşallah burada bitiyor. Bu güzellik hususu sadece bize göre mi sevgili kardeşlerim? Biz bunları size anlatırken büyük zevk, büyük mutluluk duyuyoruz. Ama sadece bizim kanadımızda olduğunu zannetmiyoruz. Söylediklerimizi can kulağıyla dinleyen herkes neticede Allah'a mutlaka aşık olacaktır. Biz ona evvela onu beğendik, ondan hoşlandık. Sonra onu sevdik,
Sonra ona aşık olduk. Ama sonra hayran olduk sevgili kardeşlerim. Bütün bu kademeleri sizin de geçip Allah'ın zatını görmenizi, ona hayran olmasını ne kadar çok isterdik biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hepinizi ne kadar çok sevdiğimizi biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz İslam'dan kopan farzlar. Bu farzlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve ruhun Allah'a ulaşmasını bunlara belki Safa'da anlatmıştı. Şimdi sıra fizik vücudumuzun teslimine geldi. Vekşin teslimi. Üzerimize Allah-u Teala bunu farz kılmış. Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, bela, hayır öyle değil. Men efva bi ahdihi, kim ahdini ifa ederse, vetteka ve takva sahibi olursa, fe innallâhi yuhubbil muttakîn. O zaman bu standartlarda Allah takva sahiplerini sever. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması, Allah'a teslim olması söz konusu. Allah Teala'nın ezelde aldığı, bizden aldığı yemin, misak ve ahde baktığımız zaman burada bir işaret görürüz. Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, biz Adem Aleyhisselam'ın sırtından bütün onun soyunu çıkardık. Ondan sonrakilerin de sırtından, sırtlarından kendi soylarını çıkardık. Hepsini huzurumuza topladık ve dedik ki, Elestü bi Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu bela, dediler ki, evet. Hepimiz oradaydık ve hepimiz Allah-u Teala'ya dedik ki, evet sen bizim Rabbimizsin. Allah-u Teala diyor ki, kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesinler diye onları nefslerine şahit tuttuk diyor. Kim der kıyamet günü ben bundan haberdar değildim? Nefs bunu söyler. Nefsimiz ki doğuşumuzdan itibaren %100 afetlerle doludur. Onları, yani fizik vücutları ve ruhları nefslere şahit tuttuk diyor Allah-u Teala. Peki bundan sonra ne olmuş? Allah-u Teala Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde bundan sonra ne olduğunu söylüyor. Hani o zaman ki işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de sizden sizi bağlayan misak almıştık diyor Allah-u Teala. Öyleyse ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Bu noktadan sonra Allah-u Teala hepimize birden hitap ediyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sualine cevap aldı Allah-u Teala. Bela, evet sen bizim Rabbimizsin. Bunun üzerine Allah-u Teala diyor ki, ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nefsler, sizlerden yemin istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Yani nefsinizin bütün afetlerinden kurtulacağınıza dair ben sizlerden yemin istiyorum. Ey fizik vücutlar, sizlerden ahd istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Ve ey ruh
halklar, sizlerden misak istiyorum. Bana teslim olacağınıza dair, yani benim bana dönerek bende yok olacağınıza dair. Sonra diyor ki Allah Teala, sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz birden cevap veriyoruz. Semina, işittik. Öyleyse itaat edin diyor Allah Teala. Nefslerimiz Allah'a yemin veriyor. Fizik vücutlarımız Allah'a ahd veriyor. Ruhlarımız Allah'a misak veriyor. Allah'a teslim olacaklarına dair. Bunlardan sonra Allah Teala, itaat ettiniz mi'den sonra sözlerimi işittiniz mi diye soruyor. İşittik diyoruz. Semina. Ve soruyor Allah Teala, itaat ettiniz mi? Atana diyoruz. İtaat ettik. Yani yemin, misak ve ahd verdik. Allah Teala bunun üzerine buyuruyor ki, ruhlar, fizik vücutlar ve nefsler olarak bana yemin, misak ve ahd verdiniz. Şimdi diyor, ben iradeden, kişisel iradeden misak istiyorum. Benim ahdime riayet edeceğine dair. Allah'ın ahdi, ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin Allah'a tesliminden sonra irademizi de Allah'a teslim etmeyi ihata eder. Ve ilahi irade, cüz'i iradeden ya da kişisel iradeden bir misak alıyor. O zaman hem ruhumuzun Allah'a verdiği misaktır, hem de irademizin Allah'a verdiği söz misaktır. İşte Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde, o misakinizi unutmayın ki diyor, Allah-u Teala sizi o misakle bağlamıştı, iradenizi bağlamıştı. Öyleyse Allah-u Teala'dan bizler emir almışız, bu emrin gereği olarak da Allah'a bağlanmışız. Ruhumuzu, önce ruhumuz 22. basamakta teslim olur. Fizik vücudumuzu 25. basamakta teslim olur. Nefsimizi 27. basamakta teslim olur. Ve irademizi 28. basamağın 5. kademesine teslim olur. Allah'a teslim etmek üzere Allah'a yemin, misak, ahd ve iradi misak vermişiz. İşte bu bizim yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi oluşturuyor. Allah'ın ahdi ise irademizin de teslimini içeren bir bütündür. Öyleyse ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimi, Allah'ın ahdini ifade eder. Bu bir emirdir, farzdır. Üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Bu sebeple En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ve bi ahdillahi effu diyor. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Ve geçiyor 153. ayet-i kerimesine, Hâzâ sırat-ı müstakîmû fettebiûhû. İşte bu sırat-ı müstakîmdir diyor. Evvela ruhumuzun sırat-ı müstakîmi, sonra fizik vücudumuzun sırat-ı müstakîmi, sonra nefsimizin sırat-ı müstakîmi, sonra irademizin sırat-ı müstakîmi. Hepsi sırat-ı müstakimi ifade eder ve devam ediyor Allah-u Teala, ona tabi olun, sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer yollara tabi olmayın ki bütün o yollar sizi fırkalara ayırır.
sırat-ı müstakimden ayırır ve fırkalara ayrılmışlardan olursunuz. O zaman takva sahibi olamazsınız ve o zaman Allah'ın size olan vasiyetini yerine getiremezsiniz diyor Allah Teala. Allah'ın vasiyeti Allah'ın ahdiyle aynı standartları kapsıyor. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte bunlardan veçin teslimi, fizik vücudun teslimi bu akşamki konumuz. Bir fizik vücudumuz var. İşte bu gördüğünüz bir fizik vücuttur. Aynada baktığınız zaman kendinizi bir tek varlık olarak görürsünüz. Siz olsunuz, kendinizsiniz ve bir varlıksınız, bir insansınız. Ama biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, siz 70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. Her hücrenizde 23 çift kromozom var. Ve her bir kromozomunuzun içinde 20 binden fazla parçacık var. Öyleyse böyle bir dizaynda siz bir bütünsünüz, bir tek olarak görünüyorsunuz ama katrilyonlarca siz varsınız. Trilyonlarca değil, katrilyonlarca siz varsınız. Her biri sizi bütününüzde temsil etmeye gerekli haiz olan, temsil etmeyi haiz olan şartların sahibidir. Hiç kimsenin kromozomu bir başkasınınkine benzemez. Kromozom dezoksiribonükleik asit sarmallarından teşekkür eder. Ve çift yaratılmışlardır. Bir sağ, bir sol sarmal. 23 sağ, 23 sol sarmal. Bu sebeple 23 çift kromozom adı verilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, önce ruhunuzu teslim edersiniz. Biliyorsunuz ki her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Sonra Allah rahim esmasıyla üzerinize tecelli eder. Sonra Allah Teala görmeyen, işitmeyen, idrak etmeyen sizleri gören, işiten, idrak eden sistemlere kavuşturur. Furkanlar verir size, günahlarınızı örter, irşat makamına sizi ulaştırır ve ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a ulaşır. Bu ruhunuzun teslimidir. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. 22. basamakta da ulaşır ulaşmaz teslim olmuştur. Allah'ın zatında yok olmuştur. Ve siz o andan itibaren 22. basamaktasınız. Bundan sonra fizik vücudunuzun teslimi gelir. Ruhunuzun teslimi misakinizdir. Allah Teala Rad 20'de ve 21'de şunları söylüyor. Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudune misak. Ama misaklerini bozmazlar. Yani ifa ederler, misaklerini yerine getirirler. Bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmak, işte bu ruhumuzun Allah'a verdiği misak. O, Allah'tan bize üfürülmüş olan, Allah'a ait olan bir vücudumuzdur ve bir emanettir. Emanet mutlaka Allah'a dönecektir, dönmüştür. Olay tamamlanmıştır. Bundan sonrası fizik vücut teslimini içerir. Bu noktadan sonra zikrimizi arttırıyoruz. Dikkat edin, sadece
Allah'a tevekkül edenler 33 bin zikirden sonra zikirlerini arttırabilecek olanlardır. Kim zikrini 33 binden yukarıya çıkarıyorsa, devam ediyorsa bu muhteva içerisinde, o kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmek için şartları hazırdır. Fizik vücudunu o kişi Allah'a teslim edecektir. Tevekkül ettiyse, ki bu tevekkülün var olup olmadığı kişinin zikrini artırıp artıramamasından anlaşılır. Öyleyse bu muhtevada dikkatle bakın olaylar dizisine. Burada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz için söz konusu olan odur ki, ruhunuzda, beçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim etmelisiniz. Öyleyse zikrinizi daha hızlandırarak devam ediyorsunuz. 33 binden 35 bine, 35 binden 37 bine, 39 bine, böylece zikrinizi arttırıyorsunuz. Bu zikir artışı, bir artışı sizde pozitif neticeler husule getirir. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı zaman ruhunuz Allah'a ulaşmıştı. Bu rakam, bu noktada fizik vücudunuz Allah'a teslim ettiğiniz noktada %51'den 61'e doğru yükselir. Nefsinizin kalbindeki nurlar %61'e ulaştığı zaman, o zaman Enam suresinin 127. ayet-i kerimesine göre Allah-u Teala size Allah'ın indinde bir yurt teslim eder. Yeni bir ruhunuz vücuda getirilir ve Allah'ın indinde bir yurt sahibi olursunuz. Bu bir tahttır. Altın bir taht. Huzur namazının imamının sol tarafında, orada bir yerde boşlukta duran yüzlerce tahttan bir tanesi de bu hedefe ulaşmış olana teslim edilir. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi, taht ihsan edildiği noktada nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den %61'e yükselmiştir. %61'e yükseldiği anda beka makamının sahibi olursunuz. %51 ile 61 arasında fena makamının sahibisiniz. %61'i aştığınız zaman beka makamınız, %61'e ulaştığınız zaman beka makamının sahibi olursunuz. Ve zikrinizi giderek arttırırsınız. Zikriniz ne zaman günün yarısını aşarsa, o zaman zühd makamının sahibi olursunuz. Allah Teala Yunus suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki, onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bunun için onu birkaç dirheme az bir değerle sattılar diyor. Zühd, bir şeye değer vermemek, onun zıttını değerli tutmak anlamına geliyor. Ve her kim günün yarısından daha fazla zikre ulaşabilmişse, o dünyaya değil Allah'a dönük olduğunu, her gün Allah'a ispat eden kişidir. Dünyada, dünya için sarf ettiği zamandan daha çoğunu Allah için sarf eden bir kişidir. Her gün 24 saatten oluşur. Kim 12 saatten fazla zikir yapıyorsa her gün, o zahittir.
zamanının %50'den daha fazlasını zikirle geçirmekte ve her gün Allah'a ispat etmektedir ki o bu dünyadan daha çok Allah için yaşayan birisidir. İşte böyle bir noktada kişi zahit olmuştur ve zikri de günün yarısından sonra da giderek artacaktır. Zikir artışı burada kolayca hızlanır. Artık vücut kişi alışmıştır çok zikretmeye. Bu noktadan itibaren hızlanacaktır bu ve %71'e züht makamında ulaşır nefsin kalbindeki nurlar ve yükselmeye devam eder. Ne zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaşırsa o zaman sizin için yeni bir devir başlar. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olmuştur. Fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğu yer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne olur fizik vücudunuzu Allah'a teslim ederseniz? Muhsinlerden olursunuz. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi muhsinlerden olur. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişi ki diyor Allah Teala veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha fizik vücuda ondan daha sen kim vardır diyor Allah Teala. Ne yapmış kişi, ne yapmış? Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş, veçhini Allah'a teslim etmiş. İşte burası muhsin olduğunuz yerdir. Peki özelliği ne? Özelliği şu, nefsinin kalbindeki kişinin hala bu noktadan itibaren %19 afet vardır. %81 fazıllar gelip yerleşmiştir. %79 fazıl, %2 rahmet. Yani %81 nur var nefsinin kalbindeki kişinin. Ama %19'da afet var. Yani Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen %19'luk bir azınlık. %81 artık %19 azınlığı hiç dikkate almamaya başlar. Böyle bir noktada %81 çoğunluğun %19'u dikkate almadığı bir noktada, kale almadığı bir noktada, sen istediğin kadar itiraz et, ben mutlaka Allah'ın bütün emirlerini yerine getiririm, yasak ettiği hiçbir fiile de işlemem diyen bir dizayn, bu kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğini gösterir. Burası o kişinin muhsinlerden olduğu yerdir. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi muhsinlerden olmuştur ve takva sahibi olmuştur. Müminin suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki وَالَّذِينَ هُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَاَحْدِهِمْ رَعُونَ. Onlar ki diyor emanetlerine ve ahdlerine riayet ederler. Nedir emanet? Emanet dediğine göre emanetler. Birinci emanet ruhumuz, teslim ettik. 22. basamak. İkinci emanetimiz fizik vücut oluyor. Ne zaman? Birinci emaneti Allah'a teslim ettiğimiz noktaya kadar fizik vücut emanet değildir. Emanet sadece ruhumuzdur. Ama ne zaman ruhumuzu Allah'a teslim etmişsek, bizde ikinci bir emanet söz konusudur. O fizik vücudumuzdur. Fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. İşte onu da teslim ettiğimiz zaman ikinci emanete de riayet ettik demektir. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim edene kadar nefsimiz emanet değildir. Ama teslim ettiğimiz andan itibaren nefsimiz de emanet olur. Ve nefsimizi Allah'a teslim ederiz.
27. basamak. Ve 28. basamağın 5. kademesinde irademizi de Allah'a teslim ederiz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman nefsimiz emanet olur. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman irademiz emanet olur. Ve emanetlerin hepsine riayet ederiz. Ahde riayete gelince, bu ahde, ahdlerine riayet ederler. Emanatihim, onların emanetlerine ve ahdihim, onların ahdleri, yani bizlerin ahdleri. Öyleyse bir, bizim ahdimiz var, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek. Bir de Allah'ın ahdi var, bizim üzerimize farz kıldığı ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi de kapsıyor. İkisini birbirine karıştırmamamız lazım. Allah'ın emanetlerine ve ahdlerine riayet edenler dediği kişiler, fizik vücutlarını Allah'a teslim etme seviyesine yükselebilmiş olan insanlardır. Allah Teala ahdimize riayeti, ahdine riayeti emrediyor. Bakara suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ya beni İsrail, eskuru nimeti elleti en amte aleykum ve evfu bi ahdi ve ufi bi ahdukum ve iyyaye ferhebun. Ey İsrail oğulları, size enam buyurduğum o nimetini, nimetimi hatırlayın, zikredin ve efu bi ahdi ve ahdimi ifa edin. Bi ahdi ufi bi ahdukum. Ben de size olan ahdimi yerine getireyim. Yani Allah'ın bizim ahdimizi yerine getirmemize karşılık bize mükafatları var. Cennetin 7 tane ayrı katı, 7 ayrı cennet, 7 gök katında 7 ayrı cennet. Biz ahdimizi yerine getirirsek Allah da ahdini yerine getiriyor.

Allah Teala Araf suresinin 102. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve ma vecednâ li ekserihim min ahdin." Onların çoğunu ahitlerini yerine getirir, ahitlerine vefa eder. Bulmadık diyor. "Ve in vecednâ ekserihim le fâsıkîn." Onların çoğunu fasıklar olarak bulduk diyor.

Yani sana tabi oldukları zaman onlar el öptüler. O öpülen el daima üstedir. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tecelli ettiği cihetle onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah-u Teala. Ve men nekese fe innemâ yenkusu alâ nefsih. Kim derecesini nakısa düşürürse o nefsi üzerine, nefsi sebebiyle bunu yapmıştır. Nefsindeki afetler sebebiyle günah işlemiş ve derecesi nakıs derece almıştır. Ve men effa bima ahede, kim de Allah'a olan ahdlerini, aleyhullahi, Allah üzerine olan ahdlerini, ahdini ifa ederse, feseyyutihi ecen azima, ona ecin azim verilir. Bu ahd aslında Allah'ın ahdi, yani ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi ve bu teslimin neticesinde de Allah-u Teala'nın insanlara iradelerini teslim edenlere verdiği mükafat ya ecr-ül azimdir, ya fevz-ül azimdir, ya faz-ül azimdir, ya da haz-ül azimdir. Dört tane azim kelimesi geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Hepsi o son noktayı işaret eder, iradenin Allah'a teslimi noktasını. Burada Allah-u Teala hem fizik vücudun teslimini ahdimiz olarak değerlendiriyor, hem de kendi ahdini irademizin tesliminde içeren bir muhteva içerisinde görüyor. Ve Nahl Suresinin 91. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ve evfu bi ahdillahi izâ ahettüm. Sizinle ahdleştiği zaman Allah'ın ahdini ifa edin. Ve la tenkudul eymane ba'de tevkidiha. Ve yeminlerinizi sağlamlaştırdıktan sonra yeminlerinizi bozmayın diyor. Ekat ceal tumullahe aleykum kefila. Ve siz Allah'ı üzerinize kefil kılmıştınız diyor. İnna Allah'a ya'lemu ma tef'alun. Allah yaptığınız şeyleri bilir. Öyleyse birçok ayet-i kerime ahdinizi yerine getirin, ifa edin tarzında muhteva kazanıyor. Peki bu konu üzerimize farz mı? Bakınız ne diyor Allah Teala Yasin Suresi'nin 60 ve 61. ayetlerinde. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye, yani Allah'a kul olacaksınız diye. İşte bu ahdinizdir diyor Allah Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor. Bütün fizik vücutlardan Allah Teala ahd almış. Ey Ademoğulları diye hitap ettiği şey fizik vücutlarımız. Ben sizlerden ahd almadım mı diyor. Yani Allah'a teslim olacağınıza dair ahd almadım mı? Ve size demedim mi ben şeytana kul olmaktan içtinav edin, kendinizi kurtarın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Allah'a kul olmaksa, fizik vücudu teslim etmekse, işte o sırat-ı müstakimdir diyor. Fizik vücudun sırat-ı müstakimi.

Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor ki: Ya eyyühen nasubudu rabbikum ellezî halakakum vellezîne min kablikum lealekum tettekûn. Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Allah'a kul olun. Rabbinize kul olun. Ve böylece takvaya ulaşın. Takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dediğimiz an birinci takvadayız.

İrşat makamına ulaştığımız an ikinci takvadayız. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz an üçüncü takvadayız. İrademizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman 25. basamakta dördüncü takvadayız. Buradaki takva fizik vücudun teslimi takvası. Ve kim fizik vücudunu teslim etmişse Allah Teala onun için diyor ki Nisa 125'te "Femen ahsenu dinen mimmen esleme veçehu lillahi ve huve muhsinun." O kişi ki veçini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan dinen daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Vettebe'a milleti İbrahim'e hanifa ve Hazreti İbrahim'in dinine hanif olarak tabi olmuştur. Hazreti İbrahim'in dininde fizik vücudun, ruhun, fizik vücudun, nefsin ve iradenin teslimi var. Başka bir din zaten hiç olmamış. Sadece bir tek din olmuş insanlık tarihi boyunca. Allah Teala ona babanız İbrahim'in hanif dini diyor. Ve tehazallahu İbrahim'e halila, Allah İbrahim'i halil tayin etti diyor. Dost tayin etti. Dost ittihaz etti, dost kabul etti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Fizik vücudunuzu nefsinizin kalbinde %81 nur oluştuğu anda Allah'a teslim etmiş olursunuz. Nereden anlayacaksınız? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya ulaşıyorsunuz. Şartlar neyi gerektiriyorsa onu yerine getiriyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Fizik vücudunu teslim eden kişi daimi zikre ulaşmamıştır. Daimi zikre ulaşmamıştır ama daimi zikirdeki kişi gibi davranmaktadır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmekte ve yasak ettiği fiilleri asla işlememektedir. İşte kim daimi zikre ulaşmadan evvel zikri günün yarısını açtıktan sonra her gün 12 saatten daha fazla namaz kıldıktan, kılmaya başladıktan bir süre sonra bir ağır imtihan geçirecektir. Hayati bir tehlike. Allah Teala böyle bir imtihandan geçirir kulunu ve o kişi bundan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Gördük ki fizik vücudumuzun teslimi üzerimize farz. Fizik vücudun teslimi nefsin teslimiyle bir değildir. Fizik vücudun tesliminde kalp gözü açılabilir de açılmayabilir de, kalp kulağı açılabilir de açılmayabilir de. Kimin fizik vücudun tesliminde kalp gözü ve kalp kulağı açılmışsa veya daha evvel kalp gözü ve kalp kulağı açılmışsa o kişi Allah Teala'nın dostları arasındadır. Ve o kişi kalp gözü açık olan ve kalp kulağı açık olan insanlardan kabul edilir.
Ama bu onu daimi zikre ulaşmadan evvel aynen yakinin sahibi kılamaz. Fizik vücudun teslimi ilmel yakinin bittiği yerle aynel yakinin başladığı yer arasında bir köprüdedir. İlmel yakin 21. basamakta sona erer. Kim ruhunu Allah'alaştırmışsa o ilmel yakini tamamlamıştır. Bundan sonra aynel yakin başlamıyor. 22. 23. 24. ve 25. basamaklar aynel yakinin dışındadır. Aynel yakinle ilmel yakin arasında bir köprüdür. Bu noktadaki kişilerden yani ruhunu Allah'a teslim eden sonra Allah'ın katında bir taht alıp da beka makamının sahibi olan, sonra günün yarısından daha fazla zikrederek zahit olan kişi, fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman Muhsin adını alır. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gelince Muhsin adını alır. Böyle bir insan ariftir. Eğer kalp gözü açılmışsa, kalp kulağı açılmışsa ariftir. Ama daimi zikirde değildir. Yani aynel yakine ulaşmamıştır. Peki bu kişi aynel yakine ulaşsaydı ne olacaktı? Kalp gözü ve kalp kulağı gene mutlaka açılacaktı. Bunun ötesinde daimi zikrin sahibi olacaktı. En önemli faktör, aynel yakinin en önemli faktörü daimi zikrin sahibi olmaktır. Öyleyse bu kişi daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış olacaktır. Oysa ki fizik vücudun tesliminde o kişinin nefsinin kalbinde fizik vücudun teslimi devam ettiği sürece mutlaka afetler vardır. Fizik vücudun teslimi kişiyi daimi zikre ulaştırır. Daimi zikre ulaşana kadar o kişi fizik vücudun teslimindedir. Ama daimi zikirde nasıl bir insan Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsa, fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi de aynı standartlarda Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Fizik vücudunu teslim eden kişi nasıl Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsa, nefsini Allah'a teslim eden kişi nasıl Allah'a teslim et, nefsini Allah'a teslim ettikten sonra nasıl hiç Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsa, emrettiği herhangi bir şeyi yapmamazlık etmiyorsa, fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi de aynı standartlardadır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. Ama daimi zikirde değildir. Fizik vücudun tatbikatı, nefs tasfiyesini gerçekleştiren bir insanın fizik vücudunun tatbikatı gibidir. Allah'ın hiçbir yasak ettiği fiili işlemez. Allah'ın emrettiği her şeyi mutlaka gerçekleştirir. Burada bir yere varıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Oraya dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın dizaynında hepinizin bir yeri var. O yer Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde sizin için son derece önemlidir. Neye layıksınız? Sadece onun karşılığını Allah'tan alırsınız. Yerinizi o tayin eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişisel davranış biçimleri itibariyle fizik vücudunu teslim eden bir insanla
nefsini teslim eden bir insan arasında bir farklılık yoktur. Her ikisi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemezler. Eğer fizik gücünü teslim ettiği zaman Allah Teala kişinin veya daha evvel kalp gözünü ve kalp kulağını açmışsa o kişi arif adını alır. İrfan sahibidir. Kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. Ama daim zikrin sahibi değildir. İşte bu fizik vücudun teslimi müessesesi nefsin kalbindeki %81 nur birikimiyle başlar. Ve %100'e gidene kadar kişi hep fizik vücudun teslimindedir. Fizik vücudunu teslim etmiş bir kişidir ama henüz nefsini teslim etmemiştir. İlmel yakini aşmıştır ama henüz aynel yakine ulaşamamıştır. Aynel yakinin gerektirdiği 7 tane vasfın sahibi değildir. Bunlardan sadece 2 tanesine sahiptir. Kalp gözü açıktır, kalp kulağı açıktır. Öyleyse fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişinin davranış biçimleriyle nefsini Allah'a teslim eden bir kişinin davranış biçimleri arasında farklılık yoktur. Her ikisi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Yasaklardan hiçbirini işlemezler. Ama o kişiye Allah'ın nimetleri açısından farklı bir konumdadırlar. Fizik vücut teslimini yapan kişi nefs teslimi yaptığı noktaya ulaşıncaya kadar Allah Teala onun kalp gözünü ve kalp kulağını açabilir. Açarsa o kişi arif olur. Ama aynel yakinin sahibi olmaz. Öyleyse farklılıklara bakalım. Aynel yakinin sahibi olan kişi birinci özelliği daimi zikrin sahibidir. Fizik vücudunu teslim eden kişi daimi zikrin sahibi değildir. Daimi zikrin sahibi olmak için şartların hepsini hazırlamıştır ama henüz oraya ulaşmamıştır. Demek ki nefsini Allah'a teslim edecek olan kişi, ulul erbab olan kişi farklı vasıfların sahipleridir. Bunlardan birinci farklılık o kişi, ulul elbab olan kişi daimi zikrin sahibidir. Bunun tabii neticesi olarak nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Oysa ki fizik vücudumuzun tesliminde var olduğumuz sürece nefsimizin kalbinde %19 afet var ve bunlar adım adım azalıyor. Daimi zikre yaklaştıkça nefsimizin kalbindeki afetler azalacaktır, azalacaktır. Daimi zikre ulaştığımız zaman durumumuz nerede farklı olacaktır? Daimi zikirden evvel zikir yaptığımız zaman şu olay cereyan eder. Zikir yaptığımız zaman Allah'tan gelen rahmetle fazla ve rahmetle salavat nurları Rabbani kapıdan girerler, Zülmani kapıya kadar inerler ve Zülmani kapının üzerindeki mührü kapatırlar. Mühürlerler ve zikir boyunca şeytanın karanlıkları ayaklardan yukarıya doğru çıkan kalbe kadar ulaşan zulmani karanlıklar nefsin kalbine giremezler. Çünkü nefsin kalbinin üzeri yukarıdan aşağı inen mühürle mühürlenmiştir. Bu mührün üzerine rahmetin, fazlın ve selavatın baskısı devam ettiği sürece mühür oradan kımıldayamaz. Kımıldayamadığı için de karanlıklar nefsin kalbine giremez. Kişinin, fizik vücudunu teslim eden kişinin zikir yapmadığı devrelerde zikir yapmadığı için kalbe rahmet fazla salavat nurları giremeyecektir. Giremediği için karanlıklar oradaki mührü yukarıya doğru itecektir. Kalbi yeniden işgal edeceklerdir. Kalbin ne kadarını işgal edeceklerdir? Bu noktadaki işgal fizik vücudun tesliminden sonra %19'u aşamaz. %19'dan giderek daha aşağı düşecektir.
kalbi işgal etmeleri. Ama kişi daimi zikre ulaştığı zaman mühür aşağı inmiştir, zimani kapıyı kapatmıştır. Kişi daimi zikirde olduğu için de hiçbir zaman mührün üzerine Allah'ın rahmetinin ve fazlının, rahmetinin ve selavatının baskısı azalmayacaktır. Azalmadığı cihetle o kişi daimi zikrin sahibidir ve aynel yakinin sahibi olmuştur. Öyleyse fizik vücudun sahibi olan da olmayan özellikler burada tahakkuk eder. O kişi bir, daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. İki. Üçüncü ve dördüncü özellikler kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması fizik vücudun tesliminde de gerçekleşebilir. Gerçekleşmeyebilir de ama daimi zikre ulaşan kişinin kesin alametidir. Kalp gözünün ve kalp kulağının açık oluşu. Yeter mi? Hayır. Bu dört tane vasıf şartı ona üç de sonuç şartı kazandırmıştır. O kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah'ın söylediklerini işitmektedir. Ehli hayır olmuştur. Daimi zikri olduğu için. Her an derecat kazanan birisi olduğu için her an hayır kazanmaktadır. Ve üçüncü faktör, o kişi ehli hüküm olmuştur. Hikmet ehli olmuştur. Fiziğin ötesindeki şeyleri Allah'tan sorup öğrenecektir. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığı zaman o ayetin hangi kademeye olduğunu, hangi kademeye ait olduğunu bulmaya başlayacaktır. Böylece sevgili kardeşlerim, ilmel yakin aynel yakine dönüşür daimi zikirde. İşte fizik vücudun teslimi ilmel yakinle aynel yakin arasında bir köprüdür. Bu köprüden geçen insanlar iki vasıfta da olabilirler. Arif olabilirler ama olmayabilirler de. Olmadan da daimi zikre ulaşabilirler. O zaman zaten kalp gözleri ve kalp kulakları daimi zikirle otomatik olarak açılacaktır. Yedi vasfın sahibi olacaklardır. Fizik vücudun teslimine sahip olan kişi bu yedi vasıftan iki tanesine ya sahip olur ya da onlara da sahip olamaz. Ama fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen, hüviyette olan bir kişidir. Bu açıdan fizik vücudun teslimini gerçekleştiren kişinin ulul elbab noktasında olan veya ihlas noktasında olan bir kişiden farkı yoktur. Onlar da, o da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemezler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gördünüz ki fizik vücudumuzun teslimi üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Ama çoktan her şey unutulmuş. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdi. Diyor ki Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine, onların arasında da veçlerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa muhakkak ki onlar, o veçlerini Allah'a teslim edenler muhakkak ki daha evvel hidayete ermişlerdir. Önce hidayete erilir. Ruh
Allah'a teslim olur. O birinci ruhun teslimini gerçekleştirmek, birinci teslimi gerçekleştirmek manasına gelir. Öyleyse unutmayın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe fizik vücudunu Allah'a teslim etmişti. Zamanımızda mı? Bırakınız insanların Allah'a fizik vücudlarını teslim etmelerini, kavram unutulmuş. Ve Çin teslimi mi? O da ne demek diyor insanlar. Biz hiç böyle bir şey öğrenmedik diyorlar üniversitelerimizde. Elbette öğrenmezsiniz. Üniversitelerinizde bu öğretilmiyor. Bu Allah'ın üniversitesinde öğretilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi fizik vücudun teslimine ulaştırmasını, daha sonra nefsin teslimine ulaştırmasını, daha sonra iradenin teslimine ulaştırmasını ve cennetin ve dünyanın bütün mutluluklarını bütünüyle Allah-u Teala'nın sizlere yaşatmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Kağıt örneği.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha huzurlarınızdayız. Konumuz İslam'dan koparılan Kur'an hakikatleri. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez deniyor. Bunlar dinde yerleşmiş olan yanlışlıklar. Allah Teala Araf suresinin 175. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim, onlara o kişinin hikayesini anlat ki biz ona ayetler indirmiştik de sonra o şeytana tabi olmuştu. Yani bırakınız Allah-u Teala'nın bir velisini, şeytana tabi olacağı elbette Allah-u Teala tarafından o kişinin evvelden biliniyordu. Ona dahi Allah-u Teala bir şey indirdiği zaman adına ayet diyor. Ayetler kitabı oluşturur. Sureleri oluşturur. Surelerde kitabı oluşturur. Öyleyse Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez sözü sadece insanların zannıdır. Bu sebeple Risalet Nurları'nın ayet ayet indirilmesi, kaydettirilmesi Allah-u Teala'nın Kur'an hakikatleriyle ayetin sadece peygamberlere değil, peygamber olmayanlara da indirileceğinin ifadesi. Bu vesileyle bir defa daha altını çizerek söyleyelim ki biz peygamber değiliz. Hiçbir zaman bu konuda bir iddiamız da olmadı. Kendimizi hiçbir zaman peygamber ilan etmedik. Biz Allah'tan korkarız. Allah bizim sahibimizdir. Ne söyletirse onu söyleriz. Resul başka şeydir. Nebi yani peygamber başka şeydir. Peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sona ermiştir. Ve peygamberlere Allah Teala şeriat kitabı indirir. Peygamber olmayan resullerine de kitap indirir. Ama bunlar şeriat kitabı olamazlar. Bize de Allah Teala Risalet Nurları'nı yazdırdı. Risalet Nurları bir şeriat kitabı değildir. Kimseye o kitapla emir olunmamıştır. Emirler sadece bizedir. Bu sebeple nebi olmadığımız bir defa daha kesinleşiyor. Zaten Allah Teala Risalet Nurları'nın içinde iki defa sen peygamber değilsin ifadesini kullanıyor. Buna rağmen bir takım üçkağıtçılar bizim peygamberlik iddiasında bulunduğumuz gibi bir yalanı, bir iftirayı bize reva gördüler. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Biz peygamber değiliz. Hiçbir zaman böyle bir iddianın sahibi olmadık. Bunlar sadece insanların hakkımızdaki iftiralarıdır. İkinci, Kur'an'dan kopan Kur'an hakikatlerinden ikincisi, Resullerin hepsi peygamberdir. Hem de kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Akaidin ikinci temel yanlışı bu. Kim Resulse o mutlaka peygamberdir diyorlar. Resuller, bütün Resuller nebidir. Hayır. Bütün Resuller nebi değildir. Bütün nebiler yani peygamberler
aynı zamanda mutlaka Resul'dürler. Ama bütün Resuller Nebi değillerdir. Allah Teala Müminin Suresinin 110. ayet-i kerimesinde diyor ki bütün biz bütün kavimlere Resul gönderdik. Ve bütün kavimlere Resul göndeririz. Bütün kavimlere. Ve hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler buyuruyor. Bakara 87'de gene Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayet erdiler, bir kısmına ise dalalet hak oldu diyor. Bütün kavimlerine mutlak olarak her devirde Allah Teala Resul gönderdiğini söylüyor. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde biz Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor. Allah Teala buyuruyor ki biz her kavme sadece onların lisanıyla onlara hitap etsinler diye mutlaka Resul göndeririz diyor. Onların lisanıyla onlara hitap etsin diye onların arasından Resul göndeririz diyor. İşte Allah Teala'nın gösterdiği Kur'an-ı Kerim ayetleri Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in son nebi olduğunu söylüyor. Araf suresinin Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesi. Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hatemidir. Nebiler onunla hitam bulmuştur. Sona ermiştir, mühürlenmiştir diyor Allah Teala. Nebilerin sonuncusudur diyor. O son peygamberdir. Peygamberlik meselesi onunla bitmiştir. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Kainatı sonsuza kadar o şeriat idare edecektir. Ama görülüyor ki Allah Teala bütün kavimlere Resul gönderiyor. Bu kavimlere gönderilen Resullerden eğer nübüvvet söz konusu ise sadece bir tanesi Nebi Resul'dür. Geri kalanların hepsi Veli Resul'dür. İşte peygamberler arasında fetret devirleri vardır. 1400 seneden beri fetret devirleri yaşanıyor. Kıyamete kadar da yaşanacaktır. Bir peygamber 1400 seneden beri yoktur. Bugün de yoktur. Yarın da olmayacaktır. Hiç olmayacaktır. Ama Resuller bütün kavimlerde şu anda da yaşamaya devam ediyor. Öyleyse Resullerin hepsi peygamber değildir. Peygamberler mutlaka Resuldür ama Resuller Veli Resullerdir. Sadece peygamberler Nebi Resuldür. Ama şu anda da dünyadaki bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Öyleyse Resullerin hepsi peygamber değildir. Hele kendilerine kitap verilen, şeriat kitabı verilen peygamberler hiç değildir. Allah Teala biz diyor, nebilerimize şeriat kitabı indiririz ki
o kitaptaki şeriatla hükmetsinler. Peygamberler kendilerine indirilen şeriat kitabıyla hükmetmek üzere gönderilirler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, ondan evvel Hazreti İsa, ondan evvel Hazreti Musa, ondan evvel Hazreti İbrahim hep kendilerine şeriat kitabı gönderilen nebilerdir. Üçüncü hakikat, yanlış bir zan olarak şöyle girmiştir öğretinin içine: nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Tam aksine nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Öyleyse nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberler değil, tam aksine kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Dördüncü konu, mürşit denen Allah'a ulaştırmakla vazifeli kimse yoktur. Allah Teala diyor ki: Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde kim hidayete ermeyi dilerse mürşidini arar. Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar için bir veli mürşit bulunmaz buyuruyor. Mesela Cin 14'te kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Daha başlangıcından başlayalım. Cinler arasında söylenen söz: bizim aramızda kalpleri kasutun olanlar da var, Allah'a teslim olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar buyuruyor. Allah Teala Kehf suresinde mağaraya sığınan ashab-ı Kehf için bize katından bir mürşit ihsan eyle diyorlar Allah Teala'ya. Allah Teala yine Kehf suresinde diyor ki: kim Allah'a teslim olmayı dilemezse onlar için bir veli mürşit bulunmaz. Felen tecide lehu veliyen mürşida. Öyleyse Allah Teala mürşitlerin varlığını kesin olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Ve Allah Teala mürşitlerin en büyüğünün devrin imamı olan Resul olduğunu söylüyor. İnsanları hidayete erdirmekle vazifeli kıldığını söylüyor. Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukunun. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık, emrimizle hidayete erdirsinler diye. İnsanları, insanların ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye sabrın sahibi oldukları için ve Allah'ın ayetlerine bir hakkın kademesinde, hakkı tukatihi takva kademesinde yakin hasıl ettikleri için, hakkul yakin kademesinde yakin hasıl ettikleri için. Öyleyse Allah'la kul arasına Allah sokuyor insanları, insanları hidayete erdirsinler diye. Öyleyse
görüyoruz ki mürşitler var. Beşinci konumuz, Allah'la kul arasına kimse giremez sözü bütünüyle yanlış bir ifadedir. Tam aksine Allah-u Teala'nın insanlarla kendisi arasına bir vazifeli soktuğunu ve hidayete erdirmekle vazifeli kıldığını söylüyor. Kim mürşidine ulaşıp da tabi olursa, devrin imamı, bu konuda vazifeli olan devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine ulaşıyor ve kişiye Allah'a mülaki olma gününün geldiğini söylüyor Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Allah'ın insanla kendisi arasında koyduğu vazifeli, o kişiye gelip ruhunun Allah'a geri dönmesi emrini veriyor. Yevmit talakın geldi diyor senin. Allah'a geri dön. Bu vücudu artık ben kontrolüm altında tutacağım. Allah'la kul arasına demek ki insanlar giriyor. Bütün mürşitler kul ile Allah arasında vazifelilerdir.

Altıncı yanlış. Altıncı zan. Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez. Vahiy Hatem-ül Enbiya olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra kesilmiştir. Allah peygamberlerden başkasına vahyeder. Allah Teala Allah'ın arıya vahyettiğini söylüyor. Ya ilim yollarına çıksın da insanlar için şifa olan balı oluştursun diye diyor. Allah Teala göklere, yere vahyettiğini söylüyor. Emaneti teslim alsınlar diye göklere, yere, dağlara Allah Teala vahyettiğini söylüyor. Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini söylüyor. Hazreti Musa'nın annesine vahyettiğini söylüyor. Hazreti İsa'nın annesi Hazreti Meryem'e vahyettiğini söylüyor Allah Teala. Ve nihayet diyor ki Allah'ın bir insanla konuşması olmamıştır illa vahiy ile. Allah kiminle karşılıklı bir mükalemeye girerse, konuşmaya girerse bunu vahiy yoluyla gerçekleştirir. Kur'an-ı Kerim bu kadar çok delil taşımasına rağmen onlar hala bu cehalet içerisinde iddialarda bulunmaktadırlar. Allah diyorlar, peygamberlerden başkasına vahyetmez. Bunlar sadece cehalet sevgili kardeşlerim. Ve bu cehalet dinimize öyle bir girmiş ki hakikatleri yok etmiş. Kur'an hakikatleri hep unutulmuş. İnsanların zırvaları, uydurdukları şeyler dinimizin temel hükümleri arasında yer almış. 7. Yedinci konu ruh vücuttan çıkarsa kişi ölür. Bu sebeple ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Evet, böyle söylüyorlar. Allah Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı yani bedenimizden çıkarmayı üzerimize defaatle farz kılmış. Bunun farz olduğu evvela bir emir olduğu Rahat suresinin 21. ayet-i kerimesinde kesinleşiyor. Diyor ki Allah Teala vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi yani ruhu Allah'a ulaştırırlar. Neymiş? Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını emretmiş. Kur'an'da hangi konu bir emir olarak geçmişse o bir farzdır. Demek ki ruhumuzun Allah'a ulaşması üzerimize farz. İşte Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ruhun Allah'a ulaşması bir defa daha farz. Sonra ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiküm azabe. Zümer 54. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Yani ruhunuzu ulaştırın, teslim edin. Fizik vücudunuzu teslim edin, nefsinizi teslim edin, iradenizi Allah'a teslim edin. Teslim olmak Allah Teala'ya farz. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine
Ya eyyetühen nefsin mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Fecr 27, 28, 29, 30. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Ruhun Allah'a ulaşması kesinlikle üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. İse açık bir şekilde Allah-u Teala ruhun Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Buna rağmen bu yanlış hala devam ediyor. Ruh vücuttan ayrılırsa kişi ölür deniyor ve Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde bizim sevgili profesörlerimiz bunları yazıyorlar. Hepsi de bu konuda bir büyük yanılgının içindeler. Sekizinci zan, dünyada rahat yoktur. Dünyada rahat da vardır, dünyada mutluluk da vardır sevgili kardeşlerim. Ve Allah-u Teala sizden sadece doğmanızı ister. Nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısını temizlemeyi ve sizi mutluluğun yarısını yaşama konusunda size garantiyi Allah-u Teala veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaşabilmesi ise nefsinin kalbinin %51 oranında afetlerden temizlenmesiyle mümkündür. Bu temizlenme %51 oranında o kişinin mutluluğa ulaşması demektir. Ve herkesi buraya ulaştıracağını Allah-u Teala garanti ediyor. Herkesi bu hedefe ulaştıracağını Allah-u Teala garanti ediyor. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Şura 13. Allah kullarından Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Allah Teala'nın nefs tezkiyesi mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısını ifade eder. Nefs tasfiyesi ise, nefsimizin kalbinde afetlerin tamamen yok olması ise, dünya mutluluğunun bütününü ifade eder. Öyleyse, dünyada rahat yoktur, mutluluk yoktur lafı, sadece bir hayaldir, bir uydurmadır, bir yalandır. Kişi, nefsinin kalbindeki afetleri azalttıkça mutluluğu artar. Çünkü nefsiyle ruhu arasındaki kavga bittiği gibi onunla etrafındaki insanlar arasındaki kavga da biter. O kişinin Allah ile olan ilişkilerinde de bütün ibadetlerini mutlaka yerine getirdiği için, yasak ettiği fiilleri asla işlemediği için mutluluğu sonsuz bir mutluluk olarak devreye girer. Sevgili kardeşlerim, öyleyse dünyada rahat yoktur sözü bütünüyle bir yalandır. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman mutlak bir saadetin içinde yaşar. İç dünyasında sonsuz bir saadetin sahibidir. Nefsiyle ruh arasındaki kavga bittiği için. Dış dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Başka insanlarla kavgası bittiği için. Allah ile olan ilişkilerde sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Bütün emirleri ve bütün nehileri gerçekleştirdiği için. Öyleyse dünyada rahat yoktur sözü sadece bir yalandır. Dinde zorlama vardır, bir başka yanlış. Allah-u Teala tam aksini söylüyor. Bakara suresi 256. ayet-i kerime La ikrahe fiddini diye başlıyor. Dinde zorlama yoktur. Öyleyse
başka bir şey söylemeye gerek yok. Onuncu yanlış, mürşide ulaşmak farz değildir. Mürşitsiz de cennete girilebilir. Aslında gerçekten mürşitsiz de cennete girilebilir. Mürşide ulaşmadan evvel de bir insanın cennete girmesi mümkündür. Ama Allah Teala o kişiye verdiği sözü tutarken, yani kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştıracaktır bu sözünü tutarken, mürşide ulaşmak da mutlak bir gereklilik olarak çıkıyor karşımıza. Evvela mürşide ulaşmak farz mıdır? Farzdır diyor Allah Teala Maide 35. Ya eyyühellezine amenettukullâhe vebtegu ileyhin vesînete. Ya ey amin olanlar, takva sahibi olun. Amin olmuşsa zaten takva sahibi. Birinci takvanın sahibi. İkinci defa takva sahibi olun diyor. Ne yapacağız? Allah'a ulaşmaya vesile olacak olan kişiyi Allah'tan isteyin diyor. Allah'a ulaşmaya vesile olacak mürşidi Allah'tan isteyin diyor. Mürşidi Allah Teala farz kılıyor. O mürşide, mürşidi istemekten murat, mürşide ulaşıp tabi olmak. Öyleyse mürşide ulaşmak farzdır. Allah Teala açık bir şekilde farz kılmış. Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde alallahu kastü sebiyle, sebillerin tayini ve tespiti Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Mürşit farzdır. 11. konu, Allah görülemez. Evet, Allah Teala bu gözlerle gerçekten görülemez. Bu gözler Allah'ı görmeye tahammül edemez. Ama Allah Teala başka bir göz veriyor kişiye. Kalp gözü. İşte o kalp gözde kim iradesini Allah'a teslim ederse o zaman Allah'ın zatını görür. Allah Teala bir kısım insanların Allah'ın katında Allah'ın zatına şehadet ettiklerini söylüyor. Ve onlar Allah'ın katında Allah'ı müşahede edenlerdir diyor. Allah'ın zatına şehadet edenlerdir diyor. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Habibim, o ümmetlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz basiret üzere, yani kalp gözümüzün basar hassasıyla Allah'ı görerek, Allah'a basiret ederek, Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir, bu bizim yolumuzdur. Allah Teala buyuruyor, kalp gözleri kör olmaz diyor. Baş gözleri kör olmaz, kalp gözleri kör olur diyor. Kalbin de bir gözü var ve o göz Allah'ı görmeye yetkilidir. Allah görülür. Allah'a ulaşılamaz. 12. zan. Hele bir takım dinden, Allah'ın kitabından hiç habersiz insanlar din hakkında ahkam kesiyorlar. Diyorlar ki şu kainat var ya diyorlar, o Allah'tır. Onun dışında Allah falan aramayın. Göklerde sizin zannettiğiniz gibi bir Allah yoktur diyorlar. Allah Teala da diyor ki Allah 6 günde 6 alem yarattı. 3 asıl, 3 karşıt. Demek ki Allah varken kainat yokmuş. Allah kainatsa
Ayet burada da bitmiyor. Sonra arşa istiva etti diyor. Arşın üzerine gelip yerleşti diyor. Allah Teala için. Bu kainat Allah'sa herkes Allah'ın bir parçası demektir. Bütün dünyadaki pislikler de Allah Teala'nın bir parçası oluyor. Sevgili kardeşlerim, böyle bir saçmalığı nasıl söyleyebiliyor insanlar? O Allah ki kendi zatına davet ediyor ve diyor biz Kur'an'ı indirdik diyor.

muhtevası içinde, hem de Allah'ın Allah'a ulaşılamazlığı bir tarafa bırakın, Allah ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kılıyor. Demin söylemiştik ama tekrar söyleyelim. Allah'a ruhumuzu hayattayken ulaştırmak üzerimize farz kılınmış. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettel lehi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona, Allah'a ulaş. Fecr 28'de irci ila Rabbiki diyor Allah Teala, Rabbine geri dön diyor, geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Öyleyse Allah'a ulaşılamaz değil, ulaşılır. Ayrıca Allah Teala da ulaşmamızı üzerimize farz kılmış defaatle. Bunun bir farz olduğu Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde emir şeklinde tecelli ettiği için kesinleşiyor. Diyor ki vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar diyor. Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını emretmiş. Yani farz olduğu bir defa daha kesinleşiyor. 13. konumuza geliyoruz. Cehennemde bir süre cezalandırıldıktan sonra inananlar muhakkak cennete girer diyor. Diyorlar. Ama Allah Teala cehenneme girenin bir daha cehennemden asla çıkmayacağını söylüyor. 29 tane ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Bu konunun cevabı olarak bunların hepsini söylüyorum. 1. ayet-i kerime Araf 36. Velâki ashabün nârü fîm fiyâ hâlidûn diyor Allah Teala. Onlar ateşe ilerler. Orada ebediyen kalacaklardır. Artık ne söylediğini söylemeyeceğim ama ayetleri sıralıyorum. 2. ayet Ahzab 65. 3. ayet Âl-i İmrân 116. 4.sü Bakara 39. 5.sü Bakara 81. 6.sü Bakara 217. 7.sü Bakara 257. 8 Bakara 275, 9 Beyine 6, 10. ayet-i kerime Cin 23, 11. ayet-i kerime Enbiya 99, 12. ayet-i kerime Haşr 17, 13. ayet-i kerime Mücadele 17, 14. ayet-i kerime Muhammed 15, 15. ayet-i kerime Müminin 103, 16. ayet-i kerime Mümin 76, 17. ayet-i kerime Nahl 29, 18. ayet-i kerime Nebe 21, Nebe 22, Nebe 23, 19. ayet-i kerime Nisa 14, 20. ayet-i kerime Nisa 93, 21. ayet-i kerime Nisa 169, 22. ayet-i kerime Rad 5, 23. ayet-i kerime Tegavin 10, 24. ayet-i kerime Tevbe 17, 25. ayet-i kerime Tevbe 63, 26. ayet-i kerime Tevbe 68, 27. ayet-i kerime Yunus 27, 28. ayet-i kerime Zümer 72, 29. ayet-i kerime Zuhruf 74. Tam 29 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bir insanın cehenneme girdikten sonra cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını ve ebediyen cehennemde kalacağını ifade ediyor. 14. konumuz, şekil şartlarına tamamen riayet etmeyenlerin namazı kabul olunmaz. Bir hurafedir, ortalıkta dolaşıyor. Bilmem hangi harfi boğazınızdan çıkarırken normal çıkaramıyorsanız sizin namazınız kabul olunmazmış. Şekil şartlarından herhangi birine riayet etmediniz. Ellerinizi kulaklarınızın altına değil de üst tarafına koydunuz. Gitti. Namazınız yandı. Şekil şartlarından herhangi birisine riayet etmediniz.
okumanızda

bir Arap gibi okuyamadınız, boğazınızdan seslerin mutlaka doğru çıkması lazım. Çıkmazsa namazınız kabul olmaz. Buna benzer bir sürü hurafe dinimizin içerisine girmiş. Aslında Allah Teala sizin kalbinize bakar. Çekil şartlarında bilerek olmadıktan sonra, kasıtlı olmadıktan sonra eksiklik olsa da Allah Teala namazınızı, bütün ibadetlerinizi kabule her zaman hazırdır. Allah bizlerin dostudur. Ve kasıt olmadığı sürece Allah bütün ibadetleri kabul edicidir. On beşinci konu, bu demin söylediğimiz harflerin mahreçleri burada geçiyor asıl. Tecvide veya harflerin mahreçlerinden çıkması gereken telaffuzuna uymayan kıraatler kabul olunmaz. Bu da doğru değil sevgili kardeşlerim. Herkes Arapça bilgisine ve telaffuza yeterli miktarda sahip değildir. Bunlardan biri de biziz. Ve Allah-u Teala bizim kalbimize bakıyor. Kelimeleri elimizden geldiğince uygun şekilde telaffuz etmeye çalışıyoruz. Ama bir Arap kadar muntazam ve uygun ve mahreçlerinden seslerin çıkması bizlerde pek mümkün olmaz. Böyle olmadığı için Allah-u Teala'nın namazlarımızı veya diğer ibadetlerimizi kabul etmemesi diye bir şey hiçbir zaman söz konusu değildir. Şekil şartları Allah ile olan ilişkilerinizde hüküm ferma değildir. Siz hüsnü niyetle Allah rızası için ibadetlerinizi yaparsanız Allah Teala onları mutlaka kabul eder. Her ibadet kiramen katibin melekleri tarafından amel defterinize kaydediliyor. Kazandığınız derecede farklılıklar olabilir ama bu önemli bir fark hiçbir zaman oluşturmaz. On altıncı ayeti kerime, irci-i emri bir ölüm emridir. Allah Teala Fecr suresinin 28. ayeti kerimesinde diyor ki irci-i ila rabbiki, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştır. Ruhun Allah'a geri dönmesi kişinin ölümüyle mutlak olarak gerçekleşir. Ölüm melekleri gelirler, kişinin mitokondrilerini çalışmaz hale getirirler. Yani elektrik enerjisi üretemez vücut ve beyinden başlayan oksijen gitmediği için beyne ölüm bütün vücuda yayılır ve ruh da nefs de ölen bir vücutta manyetik alanlar sona erdiği için barınamazlar. İkisi de vücudu terk etmek mecburiyetindedir. Ruh sağ tarafımızda omuzlarımızdan bir metre filan çevresinde yukarıda yer alır. Nefs de sol tarafımızda yer alır. Ve ölüm melekleri ruhumuzu beraberlerine alarak Allah'a ulaştırırlar. Ama böyle bir şey ölümden sonra ruhumuzun Allah'a ulaşmasıdır. Yani ruhu vücudunda olan bir kişi için geçerli olan olay budur. Eğer ruhunuz zaten Allah'a ulaşmışsa o zaman farklı bir olay cereyan eder. Allah'ın katından geri gelen ruhunuz Azrail Aleyhisselam ve onun meleklerine teslim olur. Beraberce yedi gök katını aşarlar. Sitedin müntahadan sonra da ruhunuz Allah'a tekrar geri döner. Her halükarda ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusudur. Allah Teala sadece
irci'i emriyle değil, diğer emirlerde de ruhu Allah'a davet eder. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzerinize defaatle farz kılınmıştır. Öyleyse bu farzlardan biri de irci'i emridir. Biliyorsunuz ki intihar eden kişi Kur'an-ı Kerim'de mutlaka cehenneme gideceği belirtilmiştir. İntihar eden kişi mutlaka cehenneme gidecektir, ebediyen kalmak üzere. Öyleyse intihar etmek cehenneme gitmenin temelini teşkil eder. Hiç Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de herkese hitaben irci'i ila rabbiki der mi, Rabbine geri dön, intihar et de ruhun bana geri dönsün der mi sevgili kardeşlerim? Aynı Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e intihar edenin gideceği yer cehennemdir yazsın. Ondan sonra da intihar emri versin. Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Allah abesle iştigal etmez. Onun için irci'i emri hayattayken insan ruhunun Allah'a ulaşması emridir. Zaten demin söylediğimiz gibi birçok defa Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimeyle ruhumuzun Allah'a hayattayken geri dönmesini üzerimize farz kılmış. Dolayısıyla irci'i ila rabbiki de bunlardan biri ve üzerimize farz. 17. konu, Allah'ın rahmet ve fazlının nefsin kalbine yerleşmesiyle oluşacak tarzda nefs tezkiyesi yoktur diyorlar. Oysa ki nefs tezkiyesi Kur'an'ın temelidir ve Allah Teala üzerimize farz kılıyor nefsimizi temizlemeyi. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, mürşidine ulaşıyor tabiyetiyle beraber kalbine Allah imanı yazıyor. Niçin? Nefs tezkiyesi yapsın diye. Kişi zikir yapınca Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat kişinin göğsüne ulaşıyor, göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbe giren nurlardan fazıllar iman kelimesinin etrafında yapışıp ters manyetik alanlara sahip oldukları için yapışıp orada kalıyorlar. Bunların ilk %7 birikimiyle nefsi emarede oluyoruz. Ruhumuz birinci gök katına ulaşıyor. İkinci defa, üçüncü defa, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimiyle levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerine ulaşıyor. Nefsimiz %51 nur birikimi tahakkuk ediyor. Ve %2 rahmet, %7 defa 7 yani %49 fazıl birikimiyle ruhumuz Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. Öyleyse nefs tezkiyesi de farzdır. Daha ötesi nefs tasfiyesi de farzdır. Daimi zikirle nefsimiz %100 nurlarla dolar ve nefsimiz tasfiye edilmiş olur. O kişi kalp gözü ve kalp kulağı mutlaka açılan birisi olur. On sekizinci konumuz, hidayet de doğru yoldur, sırat-ı müstakim de doğru yoldur ifadesi. Hidayet bir yol değildir. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bazı kişiler diyorlar ki hüdallah Allah'ın ulaştırmasıdır manasına gelir. Tamam. O manaya geliyorsa o zaman gene problem yok. Şura 13 ile birleştirdiğimiz zaman aynı neticeye ulaşıyoruz. Çünkü Şura 13'te Allah Teala diyor ki Allah dilediğini kendisine seçer.
ve seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın Allah'a yönelenleri, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırdığı kesin. Allah'a yönelen kişinin Allah'a ulaşmayı dileyen kişi olduğu kesin. Çünkü Allah'ın ulaştırdığı yer kendi zatı. Öyleyse nasıl yorumlanırsa yorumlansın, ruhun Allah'a ulaşması söz konusu. İşte hidayet Allah'a insan ruhunun ulaşmasıdır. İşte Bakara 120, inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda hidayettir. Allah'a ulaşmayı Allah'ın ulaştırmasıdır derseniz gene aynı neticeye ulaşıyoruz. Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ulaşacağı yer Allah'ın zatı oluyor. Allah'ın seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırıyor. Öyleyse hidayet Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Öyleyse hidayet bir yol değildir. İnsan ruhunun dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırılması halidir. Sırat-ı müstakim nedir? Sırat yol demek, müstakim istikamet üzere olan yol demek. Kime istikamet üzere suali geliyor akla? Allah Teala'nın kendisine ulaştırması istikametinde. Sırat-ı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş yol diyor. Sırat-ı ileyye müstakim, sırat-ı müstakim Allah'a istikametlenmiş yol demek. Yani Allah'a ulaştıracak olan yol demek. Halbuki doğru yol dediğiniz zaman, doğru yol denen mefhumun ne olduğu belli değil. Ne doğru yoldur? Bir açıklama getirilmiyor. Şeytanın bir tuzağıyla karşı karşıyayız. Diyor ki sırat-ı müstakim doğru yoldur. Bu doğru yol, bir defa doğru değil, istikamet üzere olan yol demek sırat-ı müstakim. Doğru yolun neden doğru olduğu konusunda hiçbir işaret yok. Ve de aslında söylediğimiz standartlarda görünüyor ki sırat-ı müstakim Allah'ın zatına istikametlenmiş yoldur. İnsan ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşacağı yoldur. Öyleyse hidayet yol değildir, Allah'a ulaşmaktır. Sırat-ı müstakim ise Allah'a ruhu ulaştıran yolun adıdır. Birisi yol, birisi ulaşmak. 19. konumuz, La ilahe illallah diyen cennete girer. Hiçbir zaman böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. La ilahe illallah diyen cennete girmez. La ilahe illallah demek insanı cennete ulaştırmaz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiyi Allah Teala mutlaka cennetine ulaştırır. Ben cennete girmek istiyorum diyen kişi cennete giremez. La ilahe illallah diyen kişinin cennete girmesi mümkün değildir. Buna ait olan bir ayet-i kerime hiç kimse gösteremez Kur'an-ı Kerim'de. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Ve birçok ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bu istikamette sıralanmış durumda. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir. Kim de Allah'a ulaşmayı dilerse gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Allah'ın cennetine sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler girer. Dilemeyenlerin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Allah-u Teala cehennemden bahsediyor.
Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, onun gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. İşte Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin olarak geliyor. Diyor ki, kim onlar ki muhakkak surette Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir, ateştir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen mutlaka cehenneme girer. Ama dileğinin de gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Öyleyse bu kadar net ve açık bir hüviyet oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibidir. Takva sahiplerinin gideceği yer cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hidayet üzeredir. Hidayet üzere olanların gideceği yer mutlaka cennettir. Sevgili kardeşlerim, böylece Kur'an-ı Kerim'deki hakikatlere tamamen ters olan 19 ayrı cepheden yanlışlıkları sizlere sunmayı bize nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraber kıldı. Allah'tan bahsetmek üzere onun açıklamamızı uygun gördüğü şeyleri sizlere açıklamak için. İşte bu akşamki konumuz gönül gözü. Kalp kuzu, kalp gözü veya gönül gözü dediğimiz göz nefsimizin gözüdür. Ama nefsimizin baş gözü değil, nefsimizin kalp gözü. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kalp gözü. Allah'ın bir lütfu, Allah'ın bir ihsanı.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bir güzelliğini yaşamak, kalp gözünüzün açılması ile başlar. Kalp gözü fiziğin ötesini gördüğünüz gözünüzün adıdır. Bütün alemleri gören gözdür, Allah'ı gören gözdür. Öyleyse biliniz ki başınızdaki gözün dışında kalbinizde de bir göz var. Normal hayatınızı yaşarken başınızdaki şu gözlerle görürsünüz.

rüyanızda aklınız nefsinizi kullanmaktadır. Nefsinizin baş gözleriyle görürsünüz. Bütün rüyalarda bildiğiniz gibi bir vücudunuz vardır. O vücudunuzla rüyaları yaşarsınız. Ve bu rüyaların görüldüğü göz nefsinizin baş gözüdür. Ama nefsinizin bir de kalp gözü var. O kalp gözünü açan Allah'tır. Dilediği zaman, layık olduğunuz zaman mutlaka açacaktır. O büyük zevki size yaşatacaktır. Bu başınızdaki gözleri kapasanız da aynı şeyleri kalp gözünüzde görmeye devam edersiniz. Başınızdaki gözleri açsanız da gene devam edersiniz. Kalp gözünün temel işareti nurların görünmesidir. Allah Teala'nın nurlarının görülmesi. Koyu renkler, açık renkler ve açılıp tekrar kapanan ışıklar. Sanki yavaş bir dönmeyle dönüyormuş gibi. Kalp gözünüz bütün alemleri görecek olduğunuz gözdür. Başlangıcı açılıp kapanan, hale hale olan, her rengi içeren bir nurlar demetiyle başlar. Ve o güzellikleri yaşarsınız. Kalp gözünüzün bir başka özelliği, ta uzaklardan başlayan bir tek noktadan gelen iki ışık huzmesidir. Birisi bir gözünüze gelir, öteki diğer gözünüze gelir. Kalbinizin gözlerinde bunu görürsünüz. Işık hüzmeleri çok uzaklarda birleşir. Bir tek noktadan gelir ama iki ışık hüzmesi halinde gelir. İki ışığın birleştiği yer dediğimiz zaman onu kastediyoruz. Bu gözlerinizle, başınızdaki gözlerle o nurları göremezsiniz. Onlar kalbinizdeki gözlerin muhtevasını taşır. Öyleyse kalp gözünüz bazen tek bir gözün standartlarına sahiptir. Bazen iki ışık söz konusu olduğu zaman onların ulaştığı yerlerin çift olduğunu göreceksiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala rüyet kelimesiyle baş gözlerinizin normal standartlarda görme hassasını anlatır. Ama kalbinizin görmesi başka bir kelimeyle ifade edilir. Bu genel çatıdır. Bazen Allah Teala bunları farklı istikamette de kullanabilir. Kalp gözünüzün görme hassasının adı basardır. Rüyet değildir. Ama bazen
baş gözünüz için de Allah-u Teala basar kelimesini kullanabiliyor. Genel anlamı Allah-u Teala'nın basiretten muradı, kalp gözünüzün görme hassasının çalışmaya başlaması halidir. Öyleyse kalp gözünüz var. Bu kalbinizdeki göz söylediğim gibi kalbinizden bir bakıştır. Ne gösterir Allah-u Teala? Bu nurlarla başlar her şey. Sonra daimi zikre ulaştıktan sonra İhlas makamında, evvela ulul elbab makamında zemin katın sırlarını gösterir Allah-u Teala. Devrin imamının dergahının sırlarını gösterir. Orada altın kapıyı göreceksiniz. Sonra insan ruhlarının onarlık sıraları halinde nasıl oluştuğunu göreceksiniz. Sağ kanat velisini, sol kanat velisini göreceksiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği dersleri göreceksiniz. Devrin imamının verdiği dersleri göreceksiniz. Orada sıralanmış olan cinleri göreceksiniz. İnsanların bizim şu andaki normal rengimiz gibi olan renklerine karşılık onların yeşil olduğunu göreceksiniz. Ne zaman bir yeri kalp gözünüzle görürseniz bilin ki kırmızılar yeşil görünür. Yeşiller de kırmızı görülür. Maviler sarı görülür. Sarılar da mavi. Öyleyse iki alem arasında renk farklılığı oluşuyor. Kalp gözünüze baktığınız zaman başka bir renk göreceksiniz. Baş gözünüze baktığınız zaman başka bir renk göreceksiniz. Baş gözünüze baktığınız zaman bu dünyadaki renklerin hepsini görürsünüz. Ama kalp gözünüze baktığınız zaman o renklerin farklı dizaynını görürsünüz. Söylediğim gibi, kırmızıların yeşil görünmesi gibi. Ulu'l-Elbab makamından sonra ne zaman Allah-u Teala göğün birinci katını size göstermeye başlamışsa bilin ki İhlas makamındasınız. İhlas makamı göğün yedi katını da içerir. Birinci gök katı, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlar. Her katın ayrı özelliklerini görürsünüz. Birinci katta sadece secde edildiğini, ikinci katta ise su var olma havuzlarını göreceksiniz. Yerden 2 metre 20 santim, 2 metre 30 santim yüksekliğe kadar yükselen, bizim dünyamızda cam adı verdiğimiz şeffaf bir maddeyle yapılmış. Havuz dediğimiz zaman hep toprağın içine girmiş havuzlar düşünürsünüz. Bu havuzsa topraktan tamamen döşemeden yukarıda dışarıdadır. Camdan her insanın girebileceği, insan ruhunun girebileceği 2 metre 20 santim falan, belki 2 metre 30 santim yüksekliğinde
80 santim genişlikte eni de boyu da havuzun ebatları her bir kişi için 80 santim bir tarafı 100 santim bir tarafa gibi dikdörtgen hüviyette veya 70-90'da olabilir tahmini rakamlar. Çok sayıda bu tarzda havuz göreceksiniz yan yana, şeffaf. İçleri sarımtırak bir sıvı ile dolu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın lütfu keremi çoktur. Üçüncü katta iki katlı bir mescit göreceksiniz. İki katında da secde edildiğini göreceksiniz. Bu normal standartlarda mescitten çok eve benzeyen ama içerisi mescit hüviyetinde olan bir yer. Sonra bu üçüncü katın o mescidinden çıktıktan sonra kapıdan çıktığınızda sol tarafta 60-70 metre ileride mihenk menfezini göreceksiniz. Üçüncü katı dördüncü kata bağlayan sonsuz uzunlukta bir madeni silindir, içi boş. Genişliği de 1 metre veya 1 metre 20 santim filan. İçine girenler birbirinin ardından sonsuz hızla ikinci kattan üçüncü kata, affedersin üçüncü kattan dördüncü kata ulaşırlar. Bir sonrakinin başı bir evvelkinin ayaklarından aşağıdadır. Kimse yukarıya bakmaz, herkes karşıya bakar. Kimsenin ayakları kimsenin başına şimdiye kadar değmemiştir. Eşit hızla hareket edildiği için böyle bir olay hiçbir zaman gerçekleşmez. Beşinci katta Beytül Makdis'in aslını göreceksiniz. Altıncı katta Beytül Haram'ın aslını göreceksiniz. Neden Beytül Haram daha yukarıda? Çünkü Allah-u Teala bugün de sadece bizim dünyamızın değil, bütün kainatın hac yeri olarak orasını mukaddes kılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de bu ifade aynen geçiyor. Sadece dünyanın değil, kainatın hac yeridir diyor. Hazreti İbrahim'in makamı olan o Mekke'deki mescid. Biliyorsunuz ki Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail mescidi beraberce inşa etmişler. Belki ondan çok eski devirlerde de bir takım kalıntıları olabilir aynı yerde. Bir sonra göreceğiniz yer altıncı katta göreceğiniz yer değişik bir özellik taşıyor. Kalp gözüyle zaman içerisinde siz manevi kariyerinizi geliştirdikçe, Allah'a daha çok layık oldukça, Allah-u Teala size göklere ait birçok sırrı göstererek açıklayacaktır. Sıbkatullah Mahalli
altıncı kattadır. Evvela kapısı alışılmış bir kapı türü değildir. Bir duvarın içinden bir insanın geçtiğini düşünün. O insanın silüeti, başı, omuzları, kolları ve bacaklarının tam de şekillensin. Yani kişinin çevresi bir duvar üzerinde bir oyu vücuda getirsin. Böyle bir şey düşünün. İçeriden dışarıya, dışarısı karanlık, loş bir karanlık ama içerisi hep aydınlık. İçeriden dışarıya, bu kapı gibi olan yerden dışarıya beyaz, çok açık yeşil beyaz bir renkte bir nur sızıntısı var. Devamlı nur dışarıya vuruyor, ışık. Bu kapı sevgili kardeşlerim, her giren oraya girince onun çevre şeklini alıyor, silüetini alıyor. Uzun boylu iri yarı birisinin girdiğini düşünün oradan. O daracık kapıdan hiç eğilmesine gerek kalmadan o duvardan geçer. Ama geçtiği an duvar onun çevre şeklini alır. Daha sonra gelen küçük bir kişi ise, kısa boylu biri ise duvar küçülerek onun şeklini alıyor. Devamlı olarak şekil değiştiren bir özelliği var. Ve oradan sızan ışıkla oraya ulaşabilen ruhların derileri çatlıyor. Burası fetihten evvelki son merhaledir. Herkesin derisi, her ruhun derisi orada çatlar, ellerinin de, yüzünün de. Ama bir gün oradakilerden birinin derileri çatlamıyor. O çatlamayacak duruma gelen kişi için hedef tamamlanmıştır. Sonuç hazırdır. O kişi

kendisiyle beraber gelenlerle beraber aşağı inmeyecektir. Her katta kadar çıkanlar, hangi kata kadar çıkabiliyorlarsa, o katta kalanlarla beraber geriye dönerler. O kişi de bir gün evvel, ki sabah namazında oraya ulaşmıştı, o günde ulaşmıştır. Ama bir evvelki gün aşağı inmiştir, ertesi gün tekrar yukarı çıkmıştır altıncı kata. Bu derisi çatlamayan kişi diğerleriyle beraber aşağı inmiyor. Cebrail aleyhisselam ona elbise giydiriyor. Özel bir elbise. Kafkas dansı yapanların giydikleri elbiseye benzer türde bir elbise. Ve bir kılıç veriyor. Boşlukta duran bir kürsünün önünde bu işlem yapılıyor. Ve kılıç verildikten sonra kılıcı eline alan o evliya namzede kılıcı yukarıya doğru kaldırarak Eûzü Besmele ile tavandan kubbeden yukarıya doğru yükseliyor. Ve yedinci kata ulaşıyor. Katlar arasındaki yolculuk sonsuz hızla uçulduğu için uzun bir süre almaz. Kısacık bir süre içinde sonsuz uzaklıktaki yedinci kata ulaşılır. Yedinci kata bir kapıdan girilir. Bu kapı fetih kapısıdır. Fetih kapısının altın olan kesimi zemin kattaki devrin imamının dergahındaki altın kapı ile aynı kapıdır. Oradaki altın kapıdan yukarıya doğru yolculuk yapılır. 4 metre veya biraz daha yüksek, 1,5 metre genişliğinde tek kanatlı bir altın kapı. Üzerinde yaklaşık 30 santim büyüklüğünde baklava dilimleri var. Kapının üzerine ne bir tokmak ne bir kapı eli mevcut değil. Kapı otomatik bir kapı. İşte bu devrin imamının dergahında bulunan altın kapının aynı yedinci katın girişinde de var. Ama orada bir de ilave var. Bu kapının eşiği yere ulaşmıyor. Yerden 7 tane basamak yükseklikte. Beyaz mermerden 7 tane basamak. Bu kapının genişliği 1,5 metre çevresinde. Kapının önünde bir sahanlık var. O da 2 metre çevresinde. Ve merdivenin ve sahanın iki tarafında trabzanlar var. Beşinci merdivende, merdivenin beşinci basamağında iki trabzanı birbirine bağlayan bir altın zincir var. 7 tane bakladan oluşuyor. Büyük baklalar, 30 santim belki daha büyük baklalar. Trabzanların basamaklardan itibaren yüksekliği 70 santim civarında. Ve trabzanlar da basamaklara kadar yükseliyor. Sağlıkta da yere paralel hale alıyor. Onların arkasında da söylediğimiz gibi altın kapı var. İşte o Evliya Nevzeti'nin oraya vardığını göreceksiniz. Peki daha ileride
Allah Teala sizi kendinizi gösterecek oraya nasıl vardığınızı ve altın zincire elinizdeki kılıçla bir defa vuruyorsunuz. Yine Eûzü Besmele ile ve altın zincir ikiye ayrılıyor ve arkadaki kapalı olan altın kapı otomatik olarak açılıyor. İşte bu sizi 7. katın 1. alemi olan zikir hücrelerine, hayır, zikir değil, kader hücrelerine ulaştırır. Oraya ulaştığınız zaman bir salona ulaşacaksınız ki hiçbir şey görünmüyor salonda. Sadece 4 tane duvar. Niçin oraya geldiğinizi belki de merak edersiniz. Müsaade verilinceye kadar da orada kalırsınız. Müsaade verildiği zaman tavandan yukarıya yükselirsiniz. Bir kapıdan veya bir merdivenden değil, tavandan yükselirsiniz. Aşağıdan bakan birisi sizin evvela başınızın, sonra vücudunuzun tavandan yukarı çıktığını görür. Ayaklarınız da geçer. Ondan sonra size o göremez. Yalnız tavanı görür. Siz de üst katı görürsünüz. Üst kat kader hücreleridir. Öyleyse kader hücrelerine bir kapıdan girilmez. Döşemeden çıkılır. Döşemenin içinden geçilerek çıkılır. Ve çıktığınız yer, sol tarafa baktığınız zaman sıvasız bir duvarla karşılaşacaksınız. Normal taşlardan, her yerde gördüğünüz cinsten taşlardan örülen ama sıvayla birbirine bağlanmamış bir duvar, o sizin geçmişiniz. Sol tarafınızda kalıyor. Sağa döneceksiniz. Sağa döndüğünüzde sizin yaklaşık olarak 1 metre altınızdan başlayan yere paralel sonsuza kadar uzanan altıgen bir insan vücudunun içine girebileceği kadar büyük altıgen hücreler göreceksiniz. Altında ne olduğu görünmüyor. Beige renkte bal fetiklerine çok benzeyen altıgen kader hücreleriniz. Her biri 24 saatlik bir zamanı ifade eder. Bütün bunları Allah-u Teala'nın size bahşettiği kalp gözüyle göreceksiniz. Ancak o kader hücrelerini geçtiğiniz takdirde 2. aleme ulaşabilirsiniz. Bu sonsuzu aşma demektir. Sonsuzsuz hareket ettiğiniz zaman, ettiğiniz için kısa bir zamanda aşabilirsiniz. Ümmül Kitab'a geldiğiniz zaman bakacaksınız ki yerden yaklaşık 4 metre yukarıdan başlayan bir kitap, 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap orada boşlukta duruyor. Bir sayfası da açık. Bütün Allah'ın indirdikleri, yazdırdıkları, nebilerine veya resullerine yazdırdıkları, evliyalarına yazdırdıkları bütün kitaplar, nebilerine ve resullerine yazdırdıkları bütün kitaplar orada. Ümmül Kitab'ın altında kocaman bir kürsü göreceksiniz, büyük bir kürsü. Devrin imamının ruhu orada. Hemen solundan başlayan insanlar, hemen sağında başlayan insanlar, insan ruhları 60 kişiyi oluşturuyor. Ve üzerinde Ümmül Kitab var. Devrin imamı Ümmül Kitab konusunda
oradaki ruhlara bilgiler ulaştırıyor. Tecrübe kazanıyorlar orada. Burası 7. gök katının 2. alemidir. Daha sonra Allah Teala size kudret denizini gösterecek. Denizin ta diplerine dalacaksınız. Ve oradaki sırlara şahit olacaksınız. Derinde de ışık olduğunu, aydınlık olduğunu göreceksiniz. Sonra 4. aleme ulaşacaksınız. Orası makamı Mahmud. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 4 halife, bütün sahabe orada çok büyük bir salonun içinde sadece o devrin insanları oradalar.

Beşinci alem, divanı salihin. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceksiniz. Ama onlar hayatta olan insanların ruhları. Ve daire şeklinde bir caminin içinde divan-ı salihinin toplantı yaptığını göreceksiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i orada göreceksiniz. Ve sonra da zikir hücrelerini göreceksiniz. Yedinci katın altıncı alemi. Zikir hücreleri 2 metreden daha yüksek, deniz anılarına çok benzeyen şeffaf küreler. Yüzlerce küre orada muntazam bir şekilde dizilmiş durumda. Kürelerin içinde hep aynı oturuşta oturmuş zikir yapanlar var. Burası aydınlık bir salon değil, loş bir salon. Ve küreler, şeffaf küreler son derece simetrik olarak dizilmiş. En sağdaki birinci küreden başlayarak geriye doğru çok sayıda küre var. Sola doğru da çok sayıda küre var. Burası en sağdaki kürenin önünden içeriye giriliyor. Kapı birinci kürenin önüne açılıyor. Duvarla küreler arasında 3-4 metrelik bir mesafe var. Ve soldan sağa kürelere baktığınız zaman çok muntazam bir dizaynla eşit aralıklarla dizilmiş çok sayıda küre göreceksiniz. Her kürenin içinde herkes aynı yere doğru yönelmiş vaziyette. Özel bir oturuşta, hani zikir yaparken bir denizi çekerken oturduğunuz gibi kan dolaşımına mani olmayacak şekilde size nasıl göstermişsek o tarzda oturuyor hepsi de. Ve zikir yapıyorlar. Ruhların, yüzlerce ruhun zikir yaptığı bir hücreler dizisi. Bunlardan hangisinin zikri tamamlanırsa o kişi uçarak zikir hücrelerinden ayrılır. İndi ilahiye ulaşır.

kökleri yerin içinde olmayan bir ağaç. Buraya ulaşan o ruh oradan son yolculuğunu yapacaktır Allah'a doğru. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve Allah'ın zatına ulaştığı zaman da Allah'ın zatında yok olacaktır. Allah'ın zatı son merhaledir. Ruh sığınağa ulaşmış ve sığınmıştır. İşte kalp gözünüzde Allah Teala size de sizin yaptığınız seyri süluku da gösterecektir. Başkalarının seyri sülukunu da gösterecektir. Renkler en güzel renkli filmlerden daha güzel renkler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın zatına vardığınızda orada göremezsiniz. Yükseldiğinizi göreceksiniz sadece. Ne zaman iradenizi de Allah'a teslim ederseniz, o zaman Allah'ın zatını görme şerefine ereceksiniz. O noktadan sonra Allah Teala size cezbe verdiği zaman Allah'ta ne oluyor? Onu da gene kalbinizdeki kalp gözüyle göreceksiniz. Allah'ın zatını da görmüş olacaksınız. Son bilmece orada çözülecek Allah'ın zatı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala diyor ki biz onlara afakta da enfüste de göstereceğiz diyor, göstermek istediklerimizi. Nefsinizin baş gözüyle gördükleriniz ruhunuzun baş gözüyle gördükleriniz afaktaki görüştür. Nefsinizin kalbiyle gördükleriniz ise enfüsteki görüştür. Kalp gözünüzdeki basar hassası harekete geçtiği an kalp gözünüz görmeye başlar Allah'ın gösterdiklerini. Öyleyse diyor ki Allah Teala Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesinde, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların basiret üzere, yani kalp gözümüzle Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz

İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ne diyor Allah Teala? Basiret üzere Allah'ı görerek diyor. Basiret, kalp gözündeki basar hassasının faaliyete geçtiğini ifade eder. Kalp gözündeki basar hassası faaliyete geçmiştir. Öyleyse kalp gözündeki basar hassasının faaliyete geçmesi kalple görüşü, nefsin kalbiyle görüşü ifade eder. Allah Teala dalalettekilerden bahsederken diyor ki Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde, Habibim, o hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzere dalalette bırakır. Onların kalpleri mühürlüdür. Semi isimli işitme hastaları da mühürlüdür. Ve onların gözleri üzerinde Gışavet adlı, onların Basar isimli görme hastalarının üzerinde Gışavet isimli bir perde vardır diyor Allah Teala, göremezler diyor. İnsanların baş gözlerinde ise Gışavet adlı bir perde değil, Hicab-ı mesture var. Öyleyse Allah Teala baş gözünüzden, baş kulağınızdan bahsettiği zaman İsra suresinin 44 ve 45. ayetlerinde diyor ki, Habibim, sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini söyleyerek onlara Kur'an-ı Kerim'i tilavet ettiğin zaman o ruhlarını ulaştırmaya inanmayanlarla aranda, yani onların gözlerinde hicab-ı mesture vardır diyor Allah Teala. Onların kulaklarında vakra vardır diyor. Hicab-ı mesture vardır, göremezler. Vakra vardır. Senin söylediklerini işitemezler diyor. Baş gözlerinde hicab-ı mesture, baş kulaklarında vakra. Ve onların kalplerinde ekinnet vardır diyor. Senin söylediklerini idrak edemezler diyor Allah Teala. İşte böyle bir dizayn söz konusu oluyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah Teala'nın genel dizaynı bu tarzda bir dizayn. Baş gözleri için kullandığı ifadeler. Araf 179'da Allah Teala diyor ki,
Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır. Görmezler. Onların kulakları vardır. Duymazlar. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh etmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, daha çok dalalettedirler, diyor Allah Teala. Cehenneme gidecek olan insanların dalalette olduğunu söylüyor ve fıkıh etmediğini söylüyor kalplerinin. İdrakten yoksun olduklarını söylüyor. Ama baş gözlerinin göremediğini, baş kulaklarının işitemediğini de söylüyor. Öyleyse Allah Teala kalp gözü konusunda diyor ki, içinizden birisine Allah'ın vahyetmesi size garip mi geldi? Acayibinize mi gitti? O Allah'ın vahyettiği kişi ki Allah'ın katında bir şehadetin sahibidir. Allah'ın katında Allah'a şahit olan kişi nefsinin kalbiyle Allah'ın zatını görebilmiş kişidir. Ruhu da Allah'ın katında olan kişidir. Allah'ın vahyettiği devrin imamından bahsediyor Allah Teala. O her gün orada ruhunun baş gözleriyle Allah'ı görmekte, Allah'la her zaman konuşmaktadır. Öyleyse ruhu Allah'ın zatındadır. Bir, ikinci ruhu huzur namazının imamıdır. İki, üçüncü ruhu Ümmül Kitab'ın altındadır. Dördüncü ruhu ikinci kattadır. Beşinci ruhu ana dergâhtadır. Sonra kim tövbe ederse Allah'tan 10 tane ihsan alarak mürşidinin önünde, onun başının üzerinde de sadece devrin imamının ruhu vardır. İkinci kattaki ruhla beraber 7 tane ruhu vazifeli oluyor. Ama bir tanesi sonsuz sayıda vazifeli. Herkesin başının üzerinde oluşan. Allah Teala Bakara Suresi'nin 150. ayet-i kerimesinde nimetinin Allah'ın Resulü olduğunu söylüyor. Ve o nimetin sahabenin üzerine de Resul olarak gönderildiğini söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıktığı zaman Allah'ı ruhunun baş gözleriyle görmüştü. Fizik vücuduyla çıkmadı mı diyeceksiniz Allah-u Teala'nın huzuruna? Evet, ama ruhu fizik vücuduna örtü olmuştu. Ve fizik vücudu ruhun içinde sadece oraya ruhun örtü olması sebebiyle ulaşabilen bir özelliğin sahibiydi. Yani yolculuğu yapan
ruhtu. Ruhun fizik vücudun üzerine örtü olması söz konusuydu. Bu fizik vücut tayin mekanıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fizik vücut tayin mekanıyla Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah ile kalp ile konuşmuştur ve tekrar yeryüzüne inmiştir. Orada Allah'ı ruhunun baş gözleriyle gördü. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Miraç konusunda buradaki görüşü yazdığı zaman diyor ki kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Yalanlamadı diyor. Yani burada hem afakta görüş var, hem enfüste görüş var. Enfüste görüş, kalbinin, nefsinin kalbinin gözüyle, kalbindeki gözle Allah-u Teala'yı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzlerce defa görmüştü. Miraca çıkmadan önce. Ama miraca fizik vücuduna ruhu örtü olarak çıktı. Ruhunun baş gözleriyle gördü. Ruhunun baş gözleriyle gördüğünü kalbi tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. Daha evvel Allah'ı defalarca gören, yüzlerce defa gören Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalp gözüyle gördüğü ve ruhunun baş gözüyle gördüğü aynı şeydi. Yani Allah'ın zatıydı. Öyleyse Allah-u Teala biz onlara muhakkak ki ayetlerimizi afakta da enfüste de göstereceğiz dediği kişilerden bir tanesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem afakta göstermiş ruhunun baş gözleriyle Allah'ın zatını, enfüste göstermiş kalbinin, nefsinin kalbindeki gözle görmüş, enfüste görmüş. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in birkaç yerinde Allah'ın katındaki bir şehadetten bahsediyor. Allah'ın katındaki şehadeti gizleyenden daha zalim kim vardır diyor. Oysa ki onlar bilirler de diyor Allah Teala. Allah'ın katındaki şehadet Allah'ın zatına şahit olmaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini birlikte yaşamak mümkün oldu. Gönül gözünü bu akşam sizlerle beraber derinliğine gözden geçirdik. Allah-u Teala'nın hepinizi, hepinizin gönül gözünü açarak hem böylece enfüste hem de ruhunuzun baş gözüyle afakta size çok şeyleri göstermesini Allah-u Teala'nın Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Cennet saadeti de, dünya saadeti de sonsuz mutluluklar sizlerin olsun. El-Fatiha me'as salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. نعوذ بالله. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yarenlik etmek üzere buradayız. Yarenlik. Gönlümüzce sohbet. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve de sevgili öğrenciler, biliyor musunuz? Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Zaten ne kadar sevdiğimizi Allah-u Teala'dan sorarsanız, Allah-u Teala içinize bir duygu verecektir. Unutmayın, o da sizi çok seviyor. Sizler Allah'ın dostlarısınız. Bu TV'yi izleyenler, Nur TV'yi izleyenler hep Allah'ın dostlarıdır. Allah dostu olmak mutluluğun anahtarıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah dostu, yani evliya olmuştur. Dilediği anda. Bu evliyalığın birinci kademesidir. Ve eğer hala Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, ey bizi seyreden, bizi izleyen sevgili kardeşlerimiz, hala Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz kendinize yazık ettiniz demektir. Biliyorsunuz, Allah'a ulaşmayı dilemeyen küfürde kalır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen dalalette kalır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi tağutun dostudur. Şeytanın dostudur. Allah'ın dostu değildir. Şeytanın kuludur. Allah'ın kulu değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kafirdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün bunlar birer vakaysa, o zaman siz sevgili izleyenlerimize söylemez miyiz biz bunu? Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Bir düşünün, ne kaybınız var? Diyelim ki İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorsunuz şimdi. Namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, zekat veriyorsunuz, hacca gitmişsiniz, kelime-i şehadetle getiriyorsunuz. Ama aranızdan büyük kısmı, yani bunu yapanlar, İslam'ın 5 şartını yapanların büyük kısmı, gerçekten İslam'ın 5 şartını tatbik ediyorlar diye kurtulacaklarını zannediyorlar. Cehennemden kurtulacaklarını zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 tane şartıyla hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. İslam'ın 6. şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. 7. şartı da Allah'ı zikretmektir. Öyleyse İslam'ın başına şeytanın asırlar önce açtığı en büyük gayre, en büyük bela, bu İslam'ın 5 şartı hikayesiyle herkesi kandırmış olmasıdır. Görüyorsunuz ki İslam'ın 5 şartında Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Dilemek yoksa o kişinin bütün amelleri boşa gider.
Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır. İşte Allah Teala açıklıyor onların hüsranda olduğunu. Yunus suresi 45. ayet-i kerime. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, onlar hüsrandadırlar ve onlar hidayette değillerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandaymış. Hüsranda olursa ne olur? Hüsranda olursa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Ve Allah Teala hüsranda olan kişinin Allah'ın ayetlerini inkar edenler olduğunu ve hidayeti özellikle Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar edenler olduğunu söylüyor. Ve Allah Teala Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse diyor, onların amelleri boşa gider diyor. İşte sevgili kardeşlerim, sizi o kadar çok seviyoruz ki cehenneme gitmenize gönlümüz razı olmuyor. O size din öğretenler mi? Onlar bunları bilmezler. Onlar ümmi kovuşunun içindedirler. Onlar kendilerine ağa babaları ne öğretmişlerse onları size tekrar ederler. Bütün bilgileri de yanlıştır. Bu insanlar Resullerle Nebileri aynı şey zannederler. Bu insanlar kavim Resulleri diye bir Risalet müessesesinin farkında bile değillerdir. Bu insanlar Nebilerin Allah'tan vahiy aldığı gibi Resullerin de alabileceğinden haberdar değillerdir. Bu insanlar Allah'ın arıya vahyettiğini, yerlere, göklere, dağlara vahyettiğini, Hazreti Musa'nın annesine vahyettiğini, Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini, Hazreti Meryem'e vahyettiğini bilmezler. Kur'an'ı bilmezler. Kur'an'ın kurtarıcı hükümlerinin hepsi İblis tarafından onlara haram edilmiştir. Yani İblis onları gene onların ağa babalarını kullanarak, alim olarak saydıkları insanları kullanarak onları Allah'ın temel hükümlerinden ayırmıştır. Onların cennete girmelerini %100 engellemiştir. Onlardan sevgili kardeşlerim, asırlarca sonra Allah Teala bize, bir Resulüne, eğer sizlere şimdi anlatmakta olduğumuz ilmi öğretmeseydi, biz de dahil olmak üzere hepimiz şu anda cehennem yolcusuyduk. Ama Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki cehenneme gitmenize gönlü razı değil. Daha 1997 yılında size ceviz kabuğu rezaletinde Allah'a ulaşmayı dileyin, dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. 3 defa söyledik. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulabilir, küfürden kurtulabilir dedik. Ama sizlere inandırdılar o meşhur takım ki Allah'ın Resulü olan bu kişi aslında Resul falan değildir. Hem de üşütüktür. Kafayı üşütmüş. Hem de şeytan tarafından kendisine vahyedilmektedir.
Sevgili kardeşlerim, laf aramızda hepiniz inandınız. Öyle değil mi? Bizim söylediklerimizi dikkate bile almadınız. Çünkü hiç kimseden "tamam, siz gerçekten bunu söylemiştiniz" ifadesini hiç duymadık. Demek ki iblis insanları diğer konuların üzerine çekiyor. Asli konuyu karambola getirip insanları ondan ayırıyor. Sevgili kardeşlerim, eğer yaşıyorsak sizlerin kurtuluşa ulaşmanız için yaşıyoruz. Yarenliğimizin de arkasında sadece bu var. Sizlerle yarenlik etmek, sohbet etmek Allah'ın en büyük zevki. Sizlerle beraber olmak sevgili kardeşlerim. Bu güzelliği birlikte yaşamak. İşte hepinizin bilgisayarında biz varız. Hepinizin televizyonunuzda biz varız. Bizi dinliyorsunuz. Karşılıklı yarenlik ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ve biz sizi bu kadar çok severken acaba siz de bizi seviyor musunuz? Allah'ı mutlaka seviyorsunuzdur. Ya bizi? Birçok izleyicimizden bizi çok sevdiklerine dair bilgiler alıyoruz. Bilgisayardan, telefondan, mektuplardan. Bu da bizi çok mu çok mutlu ediyor sevgili kardeşlerim. Ya siz olmasaydınız, biz Allah'ın bu güzelliklerini sizlere anlatamasaydık, o zaman ne olurdu bilir misiniz? Biz Allah'ın bize verdiği bu mukaddes vazifeyi yerine getirememiş olurduk. Ve sizi, hiçbirinizi kurtaramamanın o korkunç ızdırabını yaşaya yaşaya bu dünyada ömrümüzü tüketirdik. Ve de gayretlerimiz sizlerin kurtuluşunuzda bir tesir icra etmezdi. Ama şimdi öyle mi ya sevgili kardeşlerim? Öğrendiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ne olduğunu öğrendiniz. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram olduğunu öğrendiniz. Bu kavramın adını Allah Teala münip kelimesiyle, münibine kelimesiyle, yünip kelimesiyle, ifade ediyor. Bir de aminu kelimesiyle ifade ediyor. İkisi de aynı istikamette kullanılıyor. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Bizden evvel asırlarca hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş sevgili kardeşlerim. Neden bahsetmemiş biliyor musunuz? Laf aramızda, yaklaşın. Çünkü iblis mani olmuş. Mani olmuş iblis. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e ulaşmasını, Kur'an-ı Kerim'i incelemesini engellemiş. O alimler aracılığıyla demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayan bunca alim var. O alimlerin öğrendiğini siz de öğrenin. Size yeter. Orta yoldan gidin ha. Öyle tarikatmış, tasavvufmuş. Onlar masaldır, palavradır. Sizin için orta yol var. İslam'ın 5 şartı. 5 şartı tamamladınız mı? Tamam. Doğru cennet. Ve bu masallarla geçmiş kaç nesil sevgili kardeşlerim, bugüne gelinceye kadar kaç nesil böyle geçmiş hayatları. İslam'ın 5 şartıyla kurtulacaklarına inanmışlar. Çünkü efendim hadis varmış bu konuda. Hadiste diyor ki bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona diyor ki hadis öyle. Eksik bir hadis. Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Peki ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Kesinlikle.
Mutlaka cennete girersin. Ama aslında Cibril hadisinde ve likaihi diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olmak da var. İster İslam'ın 5 şartı deyin adına, ister Amentü'nün şerhleri deyin, İkisi de mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyi muhtevasına almak mecburiyetinde. İslam'ın şartı 5 değildir, 7'dir. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de 7 rakamı son derece önemli bir hüviyet taşır. Allah Teala dünyanın semasını 7 kat olarak yaratmış. Atmosfer dediğimiz sistem 7 tane tabakadan oluşur. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala dünyamızın küresini gene 7 tane tabaka üzere yaratmış. Kabuktan itibaren merkezdeki o ateş deryasına ulaşıncaya kadar geçen süreç, geçecek olan katlar tam 7 kattır. 7 kat yerler, 7 kat da gökler. O kadar mı? Dünyamızın çevresi bu. Düşünün sevgili kardeşlerim, sayısı üzerinde tereddütlerimiz var. Bir kısmı diyor 250 milyar yıldız var bu galakside ve 250 milyar da galaksi var. Bir kısmı diyor 100 milyar yıldız var bu galakside, 100 milyar da galaksi var. Her neyse, biz 100 milyarın var olduğunu kabul edelim. Bu 100 milyar galaksinin her biri 100 milyar yıldız ihtiva ediyor. Bu yıldızlardan sadece bir tanesi bizim güneşimiz. Bunun gibi 100 milyar güneş sistemi. Ve 100 milyar galaksi her biri gökteki yıldızları ifade ediyor. Hani geceleri eğer bulut yoksa gökyüzüne baktığınız zaman sayısız yıldız görürsünüz ya. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki o yıldızlar var ya, onlar diyor zemin katın tavanıdır. Biz yıldızları zemin katın tavanı olarak vücuda getirdik. Yani bütün bu 250 milyar galaksinin her birisindeki 250 milyar yıldız ya da 100 milyar galaksinin içindeki 100'er milyar yıldız, her birisi sadece zemin katı oluşturuyor. Bu noktadan itibaren 7 tane gök katı var. Zemin katın tavanından daha yukarıda birinci gök katı var. Ondan daha yukarıda ikinci gök katı var. 7 tane gök katı var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yedi tane gök katı. Ne oldu? Dünyamızın 7 katmanı var yerde, 7 katmanı da var atmosferde. Yani çevresindeki hava tabakaları gene 7 kattan oluşuyor. Ve 100 milyar galaksiyle her galaksideki 100 milyar yıldızın hepsi sadece zemin katı oluşturuyor. Zemin kattan sonra da 7 tane gök katı var. Allah-u Teala 7 rakamıyla her şeyi dengede tutuyor. 6 tane alem yaratıyor. 3 asıl zahiri alem, gayb alemi, emr alemi. 3 de onların karşıtı 6. İşte 6 alem oldu. 6 alem oldu. Çünkü Allah-u Teala diyor ki Allah her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattı.
Ama sonra ne yapıyor Allah Teala? İlmi ve rahmetiyle bu bütün kainatı kuşatıyor. Ve sanki bir yedinci alemmiş gibi bütün kainat Allah'ın ilmiyle ve rahmetiyle kuşatılıyor. Bu da o altı tane aleme ilave olan yedincisi. Bu bir alem değil. Allah'ın ilmi ve rahmeti. Ama bizi kapsar, dışımızı da kapsar, içimizi de kapsar. Bu sebeple Allah Teala her yaptığımızdan anında haberdardır. Kalbinizden ne geçtiğinden anında haberdardır. Ama sizi çok sever. Ve Allah Teala hepinizin mutlaka kurtulmasını ister sevgili kardeşlerim. İstediği bir tek şey vardır. Hepinizin cennete girmesi. Madem Allah Teala bu kadar bizim cennete girmemizi istiyor, neden müsaade ediyor cehenneme girmemize? Ha. Neden mi? Çünkü Allah Teala size hepinizi serbest irade vermiş. Hepiniz serbest iradenin sahibisiniz. Ve o iradenizi mutlaka kullanmak mecburiyetindesiniz. Eğer kurtulmak istiyorsanız cehennemden, o iradenizi, size verilen serbest iradeyi mutlaka kullanmak mecburiyetindesiniz. Yani o iradenizle, serbest iradenizle Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Ya dilersiniz, buyurun cennet sizin. Dilediğiniz anda, en çok 5 saniye, bilemediniz 7 saniye sonra. Mutlaka cennete gidersiniz. Hiçbir kuvvet sizi cennetten alıkoyamaz. Çünkü bütün kuvvetlerin ötesinde Allah vardır. Bütün kuvvetleri yaratan Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Ama bu kişinin hiç ameli yok. Hiç mi hiç namaz kılmamış, hiç mi hiç oruç tutmamış, hiçbir güzellik işlememiş ömrü boyunca. Ama bir gün ona demişler ki, yahu kardeşim sen cennete gitmek istiyor musun? İstemez olur muyum ama benim gibi günahkar Allah Teala cennetini alır mı be kardeşim? Onlar da demişler ki, alır. Alır, alır. Yalnız senden bir tek şey ister. Ne isterse ben onu yaparım. Öyleyse zaten istediği şey inanılmaz derecede kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Hadi canım sen de. Olacak iş mi bu ya? Biz ömrümüz boyunca bunca günah işledik. Günahlarımız şu dünyayı tuttu. Hiç de Allah'ın ibadetini yapmadık. Şimdi yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hop Allah Teala bizi cennetine alacak. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim. Aynen öyle. Tam olarak öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şuradan kalbinden sıcacık bir talebin Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu olur. Allah kalpteki bu dileği görmek ister. Sizlerin sözleriniz olarak ağzınızdan çıkan sözler Allah'a çok fazla alakadar etmiyor. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Kişi diliyle bunu söylüyor ama burası kalbi istemiyor. İstemiyorsa o kişi kurtuluşa ulaşamaz sevgili kardeşlerim. Gideceği yer cehennemdir. Neden? Çünkü onlar kalplerinde olmayan bir şeyi sözleriyle Allah-u Teala'ya ulaştırıyorlar. O zaman doğruyu söylemiş olmuyorlar. Ve unuttukları bir şey var. Allah'ın kalplerindekini de bildiği. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sözünüzle kalbinizdeki dileği ikrar edeceksiniz. Dile getireceksiniz. Dilinizle tasdik etmiş olacaksınız. Öyleyse sonuç, kim Allah'a ulaşmayı kalben dilerse ve bunu diliyle tasdik ederse, diliyle ikrar ederse, o kişinin gideceği yer mutlak
olarak Allah'ın cennetidir. İşte Allah Teala açık açık söylüyor. Diyor ki Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde Ela inne evliya Allahu la haffun aleyhim ve la hum yasenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Allah Teala diyor ki o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Mahzun edilmeyeceklerdir. Hüzne kapılmayacaklardır. Ya Rabbi, sen onların hepsini cennetine alıyorsun da beni neden cennetine almıyorsun? Ben sana küstüm. Dedirtmeyecektir. İnsanları hüzünlendirmeyecektir bu insanları. Allah'ın evliyası olan insanları. Kimmiş bu evliya? Evliya dost demek. Nerede başlar dostluk? Allah'a dost olmak nerede başlar? Allah'a dost olmak Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an başlar sevgili kardeşlerim. İşte bu ayet-i kerime o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar da masum olmazlar. Onlar masum da olmayacaklardır. Sonra bilmeceyi çözen anahtar burada. Onlar amenü olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve takva sahibi olmuşlardır. Amin olmak, iman etmek demek. İnanan kişi aminudur. Ama iki türlü amin olmak var Kur'an-ı Kerim'de. Bir tanesi Allah'a inanmak. Allah'a inanan bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennete girebilecek olan mümin standartlarına ulaşamaz. Allah'ın dostu olamaz. Bu ayet-i kerimede Allah Teala o Allah'ın evliyası, Allah'ın dostları var ya diyor. Ne olmuş? Amin olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve takva sahibi olmuşlar. İlk takva ne zaman başlar? İlk takva Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlar. Daha evvel bir takva yok sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda takva başlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala Rum 31'e diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Evet, sen de hepiniz takva sahibi olamazsınız. Allah'a inanıyorsunuz, Allah'a yetmiyor. Allah'a inanmanız Allah'a yetmiyor. İnanmanın ötesinde bir şey istiyor sizden. Bizim saflar zannediyorlar ki bir insan Allah'a inandı mı kalbinde zerre kadar iman olursa o kişi mutlaka cehennemde cezasını çektikten sonra oradan çıkıp cennete girecekmiş. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle önlemiş. Diyor ki 29 tane ayeti kerime Kur'an-ı Kerim'de cehenneme giren diyor cehennemde ebediyen kalır. Yani cehenneme cezasını çekmek üzere atılan kişi oradan bir daha çıkamaz. Çıkması hiçbir şekilde mümkün değildir. Ama peki Allah Teala diyor ki her şey
fani olacaktır. Sadece senin Zülcelali vel İkram olan Rabbin baki kalacaktır. Her şey yok olacaktır ama geride kalacak olan sadece senin Rabbindir. O celal sahibidir, şiddetin de sahibidir ve ikramın da sahibidir. Allah'ın celali, Allah'ın sert davranması istikametinde kullanılır. Celal, sertlik, öfke manasına gelir. Allah Teala böyle bir dizaynda hem ikramın sahibi hem de celalin sahibi. İki ayrı hüviyet. Kimlere celalin sahibi? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere. Kimlere ikramın sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Diyor ki İnsan Suresi'nin Dehr Suresi'nin 3. ayet-i kerimesinde biz onları, insanları iki yola da hidayet ederiz. İki yola da ulaştırırız. Ama onların dileklerine göre o iki yoldan dileyen Allah'a ulaşmayı diler ve şükredenlerden olur. Dileyen de Allah'a ulaşmayı dilemez, küfredenlerden olur. Öyleyse imma şekura ve imma kefura diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. O Allah'tır. Hiçbir zaman verdiği sözden caymaz. Sözünü bize göre şartlar ne olursa olsun o mutlaka yerine getirir. Çünkü Allah'a göre onun iradesinin ulaşamayacağı bir şart olamaz. Her şey onun iradesinin altında, bir esirdir, bir köledir. Mutlaka her konuda sadece Allah'ın ilahi iradesi geçerlidir. Her şeye hükümrandır. Allah'ın rahmetin ve ilminin her şeyi kapladığını anlatıyor. Allah Teala Mümin Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi yani devrin imamı Allah Teala'yı hamd ile tesbih ederek, tesbih Allah'ın zikrini yani Allah kelimesini Allah Allah Allah Allah Allah diye irade dışında tekrar etmenin ismidir. Allah Teala ki o arşı tutan melekleri iradeleri olmayan mahluklar olarak yaratmıştır. Onlar sadece bu sebeple iradelerinin dışında Allah'ı sonsuz olarak tesbih ederler. Allah Allah Allah Allah derler ama bunu iradeleriyle yapmazlar. İrade dışında gayri irade olarak sonsuz bir zaman aralığında onlar hep var oldukları sürece Allah'ın ismini tekrar etmek üzere yaratılmışlardır. Bunu gayri irade olarak yaparlar. Devrin imamının ruhu da onlarla beraberdir. O da gayri irade olarak iradesini Allah'a teslim ettiği için, irade dışı bir şekilde Allah'ın ismini tekrar ettiği için onun da adı tesbihtir, zikir değildir. Ve derler ki diyor Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesi Allah'a, Ya Rabbi senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim mümin olursa, sana ulaşmayı dilerse, sen onlara mümin olur da senin yoluna girerse ve nefs tezkiyesi yaparsa,
sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir. Ve onları cehennem azabından vikaye et, koru. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biline ki Allah Teala hepinizi çok ama çok sever. Biline ki Allah Teala hepinizi mutlaka cehennemden kurtarmak ister. Ama bunun için sizin kendinize düşeni yapmanız ve Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Eğer dilerseniz ne olur? İki ayet-i kerime gereğince Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Bu iki ayet-i kerimeden bir tanesi Şura 13. Allah Teala diyor ki: Allahu yeştebi ileyhi men yeşahu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah'a yünip olursa, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın seçtikleri çoktur. Birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar. 28 basamağın ilki, herkes yaşar. İkinci basamakta da insanlar olaylar karşısındaki davranışlarını ortaya koyarlar ve senede en az iki defa musibetlerle imtihan olunurlar. Ve bu ikinci basamakta insanlar, insanların %90'dan fazlası Allah Teala tarafından seçilirler. Öyleyse %90'dan fazlası dediğimize göre demek ki seçilmeyenler de var. Elbette var. Allah Teala o seçilmeyenlerden bahsediyor. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyip de onunla kalmayan, daha öteye gidip başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler. İşte onları seçmiyor Allah Teala. Peki kim bu insanlar? Allah'ın yolundan men eden bu insanlar kim? Hadi gelin bakalım beraber, kim bu insanlar? Kim bu insanlar? Allah Teala'nın ayetlerine bakıyoruz. Nisa suresi 167, 168 ve 169. ayetler. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bihâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhümün nârı bima kânû yeksibûn. Allah Teala ne diyor? İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi. Onlar ki muhakkak surette kafirdir. İnne muhakkak, şüphesiz, ellezine onlar. Onlar muhakkak surette, kesin şekilde kafirlerdir. Ve onlar dünya hayatı

Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Allah'a ulaşmayı dilemeseler de dalalet içinde olacaklardı. Ama Allah'a ulaşmayı dilememenin ötesinde başka insanları da Allah'ın yolundan caydıracak bir gayretin içinde bu insanlar. İşte onlar için Allah Teala onu kullanıyor. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor. Ve uzak bir dalalet içinde olan bu insanların davranış biçimleri innellezine keferu ve zalimu, onlar kafirdirler, muhakkak surette kafirdirler, hem de zalimdirler. Niçin zalimler? Başka insanları Allah'ın yolundan men ettikleri için onlara zulmediyorlar. Bu sebeple derecat kaybediyorlar. Derecat kaybettikleri zaman da kendilerine de zulmetmiş oluyorlar. Lem yekunullahi liyafire lehum. Allah onlara mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Ve la yehdiyekum tarika. Ve Allah onları tarika ulaştırmaz. Ne demek Allah Teala onları mağfiret etmez? Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydı mutlaka mürşidine ulaşacaktı. Allah'a ulaşmayı dilediği anda bir defa günahları örtülecekti. Mürşidine ulaşacaktı. Mürşidine tabi olduğu zaman o örtülen günahları bir de sevaba çevrilecekti. İşte bu günahların mürşide tabiyet anında sevaba çevrilme olayına Allah Teala o ismi veriyor. Mağfiret. Günahların o devirdeki devrin imamının talebi üzerine ve aynı zamanda arşı tutan meleklerin talebi üzerine Allah'ın yetki verdiği devrin imamı vasıtasıyla o kişinin günahlarının affedilmesi değil, iki defa affedilmesi, yani sevaba çevrilmesi söz konusu oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki, sadece hayranlık duyabilirsiniz Allah'a karşı. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman mutluluğunuzu haykırmak istersiniz. Pencereleri açıp mutluyum diye haykırmak istersiniz insanlara. Allah Teala size o kadar çok mutluluk verir. Ve aklınız ermez o noktadan itibaren neden bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezler? Neden Allah'ın Resulüne karşı bu kadar düşmanca davranırlar? Neden yalan söyleyebilirler? Onu karalamak için. Buna bir türlü aklınız ermez. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah'ın hepinize garanti ettiği mutluluk var. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman üçüncü basamaktadır. Birinci kat cenneti hak etmiştir. Bir dakika sonra bile değil, 6-7 saniye sonra o kişi Allah'ın cennetine ehil olur. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bütün günahları anında örtülür. Allah Teala diyor ki Furkan suresinin, affedersiniz, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Kim bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerse onun ruhu mutlaka Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılır. İşte Rahat Suresinin

7. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Bütün insanlar dalalettedir. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim, o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a yönelen herkes Allah tarafından mutlaka kendisine ulaştırılıyor. Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki bu sevgi ailesi içinde bütün gönlümüzle istiyoruz ki hepiniz, ama hepiniz kurtuluşa ulaşın. Hepiniz birlikte Allah'ın cennetine ulaşın. Allah Teala diyor ki, hadi ne duruyorsunuz diyor. Arzı göklerle yerler kadar olan cennete koşuşun diyor. Neyle? Bir dilekle. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, hidayet bu kadar kolay bir şey. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği an hidayettedir. Dalaletten paçayı sıyırmıştır. Dilediği an takva sahibi olmuştur. Dalaletten paçayı sıyırmıştır. Küfürden sıyırmıştır. Şirkten sıyırmıştır. Şeytanın kulu olmaktan sıyırmıştır. Cehennemden sıyırmıştır. Daha sayalım mı? Tam 12 tane faktör sıralanabilir. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemek sizi mutlaka cehennemden kurtarır. Şimdi insanlar Allah'ın bütün bu söylediğimiz Kur'an hakikatlerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa geçen zaman parçası içinde unutmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemek mi diyorlar? O da ne demek diyorlar? Bize bu dini öğretenlerden hiç böyle bir şey duymadık. Ama öbür taraftan da Kur'an'ı tam olarak yaşayanlar, tarikat mensupları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa hep Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hep Ya Rabbi demişler. Ey Yüce Allah'ım beni de ermişlerden kıl. Sana ermişlerden kıl. Ermiş evliyalardan kıl. Ya Rabbi beni de sana ermiş olanlardan, evliyalardan kıl. Ey Yüce Rabbimiz, böyle diyorlardı. Ben de o ermişlerden birisi olayım. Ya Rabbi onların ruhlarını nasıl kendine ulaştırdıysan, sana nasıl erdilerse, nasıl ermiş evliya oldularsa, ben de ermişlerden olayım. Evveliyatını bir tarafa bırakalım ama sahabeden bu tarafa bu hep böyle devam etmiştir. Ama ne var ki insanlar ikiye ayrılmışlar ve de tarikatı yaşayanlar ve orta yoldan gidenler diye ikiye ayırmışlar kendilerini ve orta yoldan gidenlerin de kurtuluşa ulaşacağını zannetmişler. Yetmez. Tasavvuf mu, tarikat mı? O çok zor bir iştir. Allah Teala zaten onları emretmez. Allah Teala'nın yolu orta yoldur. Kardeşim sen fazlasına tamah etme. İslam'ın 5 tane şartını yaşa. Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git. Kelime-i şehadete getirdin mi? Ya Allah, doğru posta cennete gidersin. İşte bu safsatayla insanlar asırlar boyu cehenneme mahkum edilmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize bu hakikatleri öğrettikten sonra kahrolmamak elde değildi.
bunca milyon insan cehenneme doğru yol alıyordu. Sadece Allah'ın Kur'an hakikatlerini bilmedikleri için. İşte onun için sevgili kardeşlerim, onun için 30 yıldır sizlere Allah'ın Kur'an hakikatlerini öğretmeye çalışıyoruz. Ve bütün bu din adamları hepsi hem dinlerini bilmiyorlar hem de karşımızdalar. Ne haber? Bu zavallılara diyoruz ki mangalda kül bırakmıyorsunuz. Televizyonları parsellemişsiniz, konuşuyorsunuz. Hem de aleyhimize atıp tutuyorsunuz. Ama sözlerinizin hiçbirisi Kur'an hakikatlerine dayanmıyor. Sevgili kardeşlerim, bir dinleseniz elinize Kur'an-ı Kerim'de açıp her söyledikleri yanlış adamların. Ne olacak? Eğer bu insanlar akıllarını başlarına toplayamazlarsa, gidecekleri yerin cehennem olması bir tarafa, şu televizyonları parsellemiş olan din adamlarından bahsediyorum. Hepsinden bahsediyorum. Şu kitaplarda bizim aleyhimize yazılar yazanlardan bahsediyorum. Şu bilgisayarlarda aleyhimize Allah'tan hiçbir ilim almaksızın atıp tutanlardan bahsediyorum. Bütün bu zavallı insanlar sadece kendileri cehenneme gidecek olsalar, tamam buyursunlar, seçimleri o. Ama sevgili kardeşlerim, insanlar onların söylediklerinin doğru olduğunu zannediyorlar. Ve de yanlışlıklar komedyası buradan başlıyor. Ama trajediye dönüşüyor. Çünkü onlara inanan, onların doğru söylediğini zanneden bütün insanların gideceği yer onlarla beraber cehennemdir. Ve o kadar milyon insanın vebalini bu insanlar omuzlarına alacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Yapmanız lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra da bütün o din adamlarına gidin ona, ondan dininizi öğrenin demek. Bu laf kalabalığı sahipleri şu anda bu ülkenin bütün insanını cehenneme sürüklemekle meşguller. Bu insanlar Kur'an-ı Kerim'de amini olmak ve münib olmak diye Allah'a ulaşmayı, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek diye, Allah'a mülaki olmak diye, hepsi aynı şeyi ifade ediyor. Bir kavramın farkında bile olmadan ömür tüketeceklerdi. Allah Teala bizi hidayete öğreterek hidayetçi olarak tayin etmeseydi. Evet, bugün bu devirde mühür bizde sevgili kardeşlerim. Allah için yaşıyoruz. Hepinizi Allah'a ulaştırmak üzere yaşıyoruz. Evet, biz sizleri Allah'a ulaştırmak üzere yaşıyoruz. O dinlerini bildiklerini zannette ahkam kesen din adamlarının da hidayet erdirecek olan bizden başka birisi değil. Çünkü Allah'a ulaşmayı diledikten sonra eğer burunlarını kırıp da mürşitlerini Allah-u Teala'dan isterlerse ve o mürşitlere ulaşırlarsa ve tabi olurlarsa, işte sevgili kardeşlerim, bu insanlar o zaman başlarının üzerine gelen ruhun, devrin imamının ruhunun bizim ruhumuz olduğunu görecekler.
O zaman ayakları suya erecek. Zaten kurtuluşa ulaşmış olacaklar. Ama bir kısmı hayır, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi dediğim dedik, çaldığım düdük diyerek Allah'ın Resulü'nün söylediklerini dinlemeyecekler. Kendilerinin cehenneme gitmesini tabii karşılayabiliriz de onlara inanıp da onların yüzünden onların söylediklerini tatbik ederek cehenneme gidecek olan milyonlarca insan var ya sevgili kardeşlerim. İşte konunun orası bizi harap ediyor. Hiç düşünemiyorlar insanlar. Yahu biz bugüne kadar hidayet denilen müesseseyi doğru yol zannediyorduk. Bak, elin adamı çıkıp diyor ki hidayet doğru yol değildir. Zaten hidayet yol değildir. Hidayet insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bugün hidayetin ne olduğunu sizlere bizden başka hiç kimsenin öğretmesi mümkün değildir. Çünkü bütün insanlık hidayeti unutmuş noktadayken Allah Teala hidayeti bize öğretti, bizim de size öğretmemiz için. Öyleyse hidayete gelin. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve hidayete adım atın. Mürşidinize ulaşın, ikinci kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, üçüncü kat cennetin sahibi olun. Üç kat cennet de Allah Teala tarafından sizlere, hepinize ayrı ayrı, hepinize garanti edilmiştir. Sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Allah'ın sizlere bizim elimizle ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi. Hidayet çağının en büyük haberi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hidayete erdirir, kendi zatını ulaştırır ve o kişi cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur. Sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Bu kadar. Sevgili kardeşlerim, sözlerimiz burada tamamlandı. Laf aramızda, yarenliği sevdiniz mi? Her zaman sizlerle yarenlik etmek istiyoruz. Her şey o kadar güzel ki, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Huzurunuzdan sizleri çok sevdiğimizi bir defa daha söyleyerek, Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bir defa daha yüce Rabbimizden dileyerek ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz takva. Hepiniz biliyorsunuz ki takvanın lügat manası çekinmek, sakınmak ve korkmaktır. Ama takva sahibi olmak dediğimiz zaman farklı bir olayla karşı karşıyayız. Takva sahibi olan insanlara baktığımız zaman bunun çekinmekle, sakınmakla, korkmakla bir alakası olmadığını Kur'an-ı Kerim'de 7 kademe takvanın geçtiğini, her biri de değil Allah'tan korkmak, Allah'a her seferinde daha üst seviyede yakin hasıl etmeyi ifade ediyor. Öyleyse gerçekten lügat manası korkmak olabilir. Ama Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'de 7 tane safa görürüz. 28 basamakta 7 safa. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamaktayız. İkinci safa 14. basamak. Mürşidimize ulaşıp tabiyet. Birinci safa da üzerimize farz. İkinci safa da üzerimize farz. Bütün sahabe hem Allah'a ulaşmayı dilemişler hem tabiyetlerini gerçekleştirmişler. Üçüncü safa 21. basamak. Allah'a ulaşmak, ruhun Allah'a ulaşması, hayattayken ulaşması. Bu kademe bütün insanlara farz ve Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştıracağına dair söz vermiş durumda. Daha ötesi 25. basamakta fizik vücudun teslimi. Vuslatın, yani ruhun Allah'a ulaşmasının, Allah'ın zatında yok olmasının 22. basamakta gerçekleştiğini ifade edelim. Ve daha sonraki teslim, fizik vücudun teslimidir, 25. basamak. Burası 4. takvadır. 5. takva, nefsimizin Allah'a teslimi, 26. basamak. 6. takva, muhlis olmak ya da irşad olmak. Bu da 6. safa ve nihayet irademizin Allah'a teslimi, irşad makamına tayinimiz. 7. safa ve Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde bu safhaların her birinin geçerli olduğunu görüyoruz. Her biri ayrı bir takva. Ama takvaları yerlerine oturttuğumuz zaman Allah'tan korkmanın değil, Allah'ı sevmenin, ona aşık olmanın, ona hayran olmanın oluşturduğu bir dizi takva görüyoruz. Takva gerçekten lügat manası itibariyle sakınmaktır,
korkmaktır, çekinmektir. Ama bu yedi safa boyunca bir insanın tekamülü yaşaması söz konusu, manevi tekamülü yaşaması söz konusu. Ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve en sonunda iradesini Allah'a teslim etmesi söz konusu. Öyleyse Allah'tan korkmaktan bahsediyorsak, Allah Teala neden o zaman Allah'a ulaşmayı dileyenlere korku yoktur diyor. Takva sahibi oluyor insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman ve onlara korku yoktur diyor Allah Teala. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen sadece takva sahibi olabilir. Gelin ayetleri beraberce bakalım. Rum Suresi 31. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki: Münibine ileyhi ve ettekuhu. Ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden takva sahibi olamaz. Takva sahiplerinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ve cennetin başlangıç noktası kişinin takva sahibi olduğu noktadır. İşte kişinin takva sahibi olması açıkça görülüyor ki Allah'a yöneldiği dakikada gerçekleşiyor. Kim bu? Kişi Allah'a ulaşmayı dileyen. Peki ayet-i kerimenin devamı bir sonraki ayet-i kerime Rum 32 müşriklerden olma diyor Allah Teala Rum 31'de. Rum 32'de ise o müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insanın şirkte olması, gizli şirkte olması, onun Allah'a ulaşmayı dilememesiyle oluşur. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirktedir. Özellikleri fırkalara ayrılmış olmalarıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruluyor: Ey Allah'ın Resulü, kaç fırka oluşacak? 73 diyor. Bugün yapılan incelemeler, yüzden fazla vakıf tarafından ya da bu konunun araştırmasıyla kendisini vazifeli kılan grup tarafından yapılan araştırmalar 72 inanç biçimini ortaya çıkarmışlardır. Bunların hepsinin kurtuluşu mümkün değildir. Bir de 73. fırka var. Bu 72 grubun içinde yaşayıp yaşamakta olup da Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar 73. fırkadır. Ve onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Onlar şirkte olmayan yegane gruptur. Onlar aynı zamanda kafir olmayan, mümin olan yegane gruptur. Mümin olmak sadece Allah'a ulaşma, Allah'a inanmak manasına gelmiyor. Ya da şöyle söylemek daha doğru. Cennete girecek mümin olabilmek için sadece Allah'a inanmak yetmiyor. Nasıl takva kelimesi Allah'tan korkmaksa, ama takvaları anlattıkça göreceğiz ki daha üst makamdaki insanlara takva sahibi olmak, daha üst seviye takva sahibi olmak söz konusuysa,
Aslında bunun Allah'tan korkmayı arttıran değil, Allah'ı sevmeyi arttıran, Allah'a aşık olmayı, Allah'a hayran olmayı oluşturan bir gidişatı Allah'tan giderek daha çok korkmak olarak değerlendirmek çok büyük bir hatadır. Allah Teala kendisinden korkulan bir Allah olmak istemiyor. Sevilen ve sevdikçe Allah'a daha çok yaklaşan kullarının olmasını istiyor Allah Teala. Sevilen Allah kullarının her geçen gün kendisini daha çok sevmesini istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı en çok zikredenler, Allah'ı en çok sevenlerdir. Bir insan bir günde ne kadar Allah'ı zikrediyorsa, Allah'ı o kadar seviyor. Eğer 2,5 saat zikir yapabilen birisi söz konusuysa, bu Allah'ı ancak %10 seven bir insandır. %90 kendisini seviyor kişi. Allah'ı en çok sevenler, daimi zikre ulaşabilenlerdir. Onlar kısa bir zaman sonra zaten tesbihe ulaşırlar. İradi yapılarının dışında ilahi irade onları sonsuz bir zikrin sahibi kılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gelin bakalım olaya. Takva sahibi olabilmek için kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi temel şart. Dilemiyor. Allah'a inanıyor kişi, inandığı için mümin. Allah'a inanan herkes mümindir. Ama salt Allah'a inanıyor diye kimse Allah'ın cennetine giremez. Çünkü Allah Teala'nın cennetine sadece takva sahipleri girer. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi olamaz. Gördük ki Rum 31'de sadece Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi takva sahibi olabilir. Şimdi Yunus 62, 63, 64'e bakıyoruz. Allah Teala diyor ki: "Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti." O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur diyor. Öyleyse korkuyu Allah'ın devre dışı bıraktığı bir insan, onlara korku yoktur. Onlar amin olmuşlardır, Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve böylece Allah'a ulaşmayı dinledikleri için takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Takva sahibi olmuştur. Dünya müjdesini, ahiret müjdesini almıştır. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibidir. Dünya mutluluğu yeni bir hüviyet kazanacaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi olduğu zaman kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması söz konusudur. Bu kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Nefsinin tezkiye olması söz konusu olduğu cihetle dünya mutluluğunun da yarısına sahip olmayı başarmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse kişi takva sahibi değilken Allah'tan korkuyor. Ama takva sahibi olduğunda Allah'ın kendisini cezalandırmak değil, mükafatlar veren bir Allah olduğunu görüyor. Ve Allah'ı seviyor. Korkunun yerine sevgi
alıyor. Öyleyse bu birinci takva. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve birinci takvanın sahibi olmuş. Ve de onlara korku yoktur diyor Allah Teala. Allah'ın kendilerini cehenneme atacağı korkusu onlar için geçerli değildir. Mahzun da olmazlar. Ya Rab, Allah beni neden başkalarını cennetine alıyor da beni almıyor diye mahzun da olmazlar diyor. Korku sahibi olmayanlar mahzun olmayanlardır. Onlar da amir olanlar. Birinci safa gördük ki amin olmanın birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amini olabilir. Allah Teala burada aminu ellezine aminu ve kânu yettikun diyor. Onlar amin olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Ama onlara korku yoktur diyen de Allah Teala. Öyleyse takva sahiplerine korku yoktur. Allah Teala beni cehennemine atacak diye bir korku onlar için geçerli değildir. Öyleyse Allah Teala'yı cezalandıran bir Allah olarak değil, kendisini seven, çok seven bir Allah olarak değerlendiriyor kişi. Takva kavramı bu sebeple korkuya dayalı bir kavram olarak hüküm ferma olamaz. Lügat manasının o olması, korkmak, çekinmek, sakınmak olması realiteyi değiştiremez. Şimdi ikinci seviye takvaya bakalım. Birinci seviye takva Allah'a ulaşmayı dilemektir. Üçüncü basamak. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta değerlendiririz ve tavrımızı ortaya koyarız. Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamakta dilerler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamağa geçer. Burası birinci takvadır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala furkanlar verir. Görmeyen, işitmeyen, idrak etmeyen kişiyi gören, işiten ve idrak eden hale getirir. Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır, kalbini Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. O kişi zikir yapmaya başlar. Kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı girmeye başlar. Ve neticede bu kişi %2 fazıl birikimiyle, %2 rahmet birikimiyle nefsinin kalbinde huşu sahibi olur. Mürşidini Allah'tan sorar, Allah mutlaka gösterir mürşidini. Ne zaman bu kişi mürşidine ulaşıp da tabiyetini gerçekleştirirse, işte o zaman bu kişinin ikinci takvaya ulaştığını görüyoruz. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey aminu olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Nasıl olacağız? Kim sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa, o vesileyi Allah'tan isteyin. Allah'tan istediğiniz zaman ancak takva sahibi olursunuz diyor. Vebtegu ve iptiga edin, isteyin, dileyin. İleyhi ona, Allah'a vesileti, vesile olacak kişiyi dileyin Allah'tan diyor. İptiga edin. İşte ikinci takva basamak, 14. basamak. Kişi hacet namazını kılmış, Allah mürşidini göstermiş, gitmiş kişi tabi olmuş.
Bu takvalardan ikincisi. Peki kişi, bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'tan korkusu yoktu da takva sahibi olunca mı Allah'tan korkmaya başladı? Tam aksine takva sahibi olmadan evvel Allah'tan korkuyordu. Çünkü Allah'ın emirlerini yerine getirmemiş bir insan mutlaka Allah'ın kendisini cezalandıracağını bilir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'ın ayetlerine baktığı zaman cehenneme gitmeyeceğini kesin olarak görüyor. O zaman niye korksun? Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatmeennü biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahimun naru bima kanu yeksubun. Diyor ki Allah Teala onlar ki bize mülaki olmayı, bize ulaşmayı kesin şekilde dilemezler. Muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse cehenneme gireceğini biliyor, Kur'an ayetlerini öğrenmiş. Ama dilediği zaman cehennemden kurtulup cennete gireceği kesinleşen bir insan. Öyleyse bu kişinin cehennem korkusu olabilir mi? Allah'a ulaşmayı dilemiş, cehennemden kurtulmuş. Öyleyse korkunun, cehennem korkusunun devreden çıktığı bir olay, Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi cehennemden kurtuluyor. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişi takva sahibi oluyor. Gördük, cennete girenlerin de takva sahibi olanlar olduğunu söylüyor Allah Teala. Kimdir cennete girenler? Sevapları günahlarından fazla olanlar. Müminin 102'de Allah Teala günahları günahlarla ilişkili konuyu ifade ediyor. Diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları fazla olursa onlar felaha erenlerdir. Onların gideceği yer Allah'ın cennetidir. 103. Kıyamet günü mizanlar kurulur demişti bir evvelki ayet-i kerimede. Kimin de günahları sevaplarından fazla olursa onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Kim bu insanlar? Cehennemde, cehenneme girenler, cehennemde kalacaklar, hüsranda olanlar. Ama kurtulanlar kim? Sevapları günahlarından fazla olanlar, onlar cennete girecekler. Peki ne zaman bir insanın sevapları günahlarından fazla olur? İşte kişinin hüviyetine baktığımız zaman Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bize bu konuda cevap veriyor. Ey iman edenler, takva sahibi olun. Takva sahibi olmadan iman edenler için kurtuluş yok. Takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin, bir, ve sizin günahlarınızı örtsün. Daha sonra da size mağfiret etsin, günahlarınızı sevaba çevirsin. Bu ayetteki en önemli unsur, takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Anlaşılan, takva sahibi olmayan inananlar var. Bu inananların kurtuluşu mümkün değil. Ancak takva sahibi oldukları takdirde mümkün. Takva sahibi olmanın da başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek.
Rum 31 ve 32'yi ele aldığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin takva sahibi olmadığını, yani şirkte olduğunu görüyoruz. Öyleyse buradaki takva kişinin cehennemden kurtulmasını icap ettiren ilk takva. Çünkü cehennemden kurtuluyor kişi. O takva sahibi olmasaydı gideceği yer cehennemdi. Öyleyse bu bapta kişi mümin Enfal 29'da ama takva sahibi değil. Takva sahibi olun ki Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, günahları örtüyor Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyince. Peki ne olur? Olan çok açık bir şekilde ortada. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, takva sahibi oluyor, günahları örtülüyor. Günahlar örtülürse ne olur? Günahları sıfırlandığına göre kişinin sevapları mutlaka günahlarından fazla. Öyleyse Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesine göre bu kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti. Ne olmuş? Takva sahibi olmuş ve gideceği yer Allah'ın cenneti. Bundan sonraki takvanın mürşide ulaşıp tabiyet sırasında gerçekleştiğini görüyoruz. Demin söyledik. Takva mürşidinize tabi olun diyor Allah-u Teala. Sizi kim Allah'a ulaştıracaksa o vesileyi Allah'tan isteyin ve takva sahibi olun diyor. İsteyin, istedikten sonra tabi olacaksınız. Tabi olunca kişi ikinci takvanın sahibi. Basamak 14. 14. basamakta tabi olan kişi ikinci takvanın sahibi olur. 21. basamak. Mürşidimize tabi olduktan sonra nefs tezkiyesine başlıyoruz. Emmare, levvame, milkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde nefsimizi aklıyoruz. Her tezkiye kademesinde ruhumuz bir gök katı yükseliyor. Ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Ruhumuz Allah'a ulaştığında üçüncü takvanın sahibiyiz. Şimdi Maide suresinin 93. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki: "Leyse alellezine amenu, ameli olanlar için değildir ve amelü salat ve nefsi ıslah edici amel işleyenler için değildir. Cunahun fima taimu izamet nekav." Takva sahibi olmadan evvel yediklerinden dolayı, yani Allah'ın yasak ettiği etleri yemişlerse onlara bir günah yoktur diyor Allah Teala. Ve emirler geliyor ard arda. İzâ mettekav, takva sahibi oldukları zamandan evvel. Takva sahibi olmadan evvel dediğine göre Allah Teala birinci takvadan bahsediyor burada. Ve Allah Teala diyor ki: "Âmeni olun ve amelü salihat işleyin. Sümmetteka, nefsi ıslah edici amel işleyin, böylece takvaya ulaşın." Nefsi ıslah edici amel ne zaman işler kişiler? Mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirdikten sonra o kişi zikir yaparsa, o kişinin zikri onun kalbine fazılları getirip yerleştireceği için yedi kademede Allah'a doğru yola çıkacak kişi, burası üçüncü takvadır. Kişi amelü salihata başlamıştır. Mürşide tabiyetle üçüncü takva değil, ikinci takvadır. Tabiyet gerçekleşmiştir. Allah Teala bu sünnet takavadan sonra
Sonra takva sahibi olundan sonra diyor ki ve tekrar ameni olun ve tekrar takva sahibi olun. Burada fizik vücudun teslimi söz konusu oluyor. Allah Teala ahsen olun diyor, fizik vücudunuzu Allah'a teslim edin ve muhsinlerden olun. Bu dördüncü takva. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci takva. Mürşid ulaşıp tabiyet ikinci takva. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim ettiğiniz zaman üçüncü takvanın sahibi oluyorsunuz. Ruhunuz Allah Teala'nın zatında yok oluyor ve buradaki takva üçüncü takvadır. Sonra da Allah Teala muhsinlerden bahsediyor. Muhsin olun diyor. Allah muhsinleri sever. Muhsinler dördüncü takvanın sahipleridir. Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamakta birinci takvanın sahipleri. Mürşitlerine tabi olanlar 14. basamakta ikinci takvanın sahipleri. Fizik vücutlarını Allah'a teslim eden, ruhlarını Allah'a teslim edenler 21. basamakta, 22. basamakta 3. takvanın sahipleri. Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler 25. basamakta 4. takvanın sahipleri. Ve Allah Teala 5. takva için Bakara Suresi'nin 179. ayet-i kerimesinde diyor ki وَلَكُمْ فِي قِسَاسِ حَيَاتٍ يَا اُلِ الْاَلْبَابِ لَا لَكُمْ تَتَّكُونَ Ey اُلِ الْاَلْبَابِ, sizin için kısasta hayır vardır ki umulur ki takva sahibi olursunuz. İşte Ulu'l-Elbab'ın Ulu'l-Elbab olduğu nokta, daim zikre ulaştığı nokta. Burada bu ayet-i kerimede Allah-u Teala takva sahibi olursunuz diyor. Yani Ulu'l-Elbab olarak takva sahipleri, bu beşinci takvayı ifade ediyor kişi. Daim zikre ulaştığı zaman Ulu'l-Elbab makamının sahibidir. Ve o kişi nefsini kapkaranlık eden şeytana, nefsinin kalbini pırıl pırıl %100 nurlarla aydınlattığı zaman şeytanın kendisine oynadığı oyunun tam zıttını ona kısas olarak ödetmiş oluyor. Şeytan onun kalbini kapkaranlık tutan bir varlıktı. Bu kişi ise daimi zikre ulaşarak nefsinin kalbini %100 nurlarla doldurdu. Sıfır noktasını, orta noktayı, nefsin kalbinin yarısının aydınlığı kabul ederseniz, geriye doğru gittiğiniz zaman zifiri karanlığa ulaşırsınız. Sıfır kodda burası %100 kapkaranlıktır. Ama ulu'l-elbab olduğunuz noktada nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Burası da öbür kutuptur. Öyleyse biri ötekinin zıttıdır. Nefsin kalbinin nurlarla dolması şeytana karşı bir kısas uygulamaktır. Karanlıklara, zulmete, nefsin kalbini %100 kuşatan afetlere karşı bir kısas uygulamaktır. İşte burada kişi yeni bir takva sahibi olur. Ulu'l-elbab
takvası. Bu Ulyelbab'ın, Ulyelbab olduktan sonra yaptığı işlemlere bakarsak, Allah Teala diyor ki, ey Ulyelbab, Maide Suresinin 100. ayet-i kerimesinde, Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki siz felaha erersiniz. İşte burada kişi Ulyelbab olduktan sonra yeni bir takvaya ulaşıyor. Bu Allah'a karşı yeni bir takva. Kısasa ulaştığı zaman bir takva, kısasa ulaştırıp Ulyelbab olduktan sonra yeni bir takvaya ulaşıyor kişi. Bu takva muhlislerin takvasıdır. Yani ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefa ediyor Allah Teala Beyne 5'te. Onlar emrolunmadılar. Nefslerinin kalbini muhlis kılmakla ve böylece Allah'a karşı görevlerini yapmakla emrolundular. Ve ma umiru, onlar emrolunmadılar. İlla sadece liyabudullahe, Allah'a abd olmak için, muhlisine, muhlisler olarak, lehuddine, onun dininde, onun dini içinde, onun dini muhtevası içerisinde, hünefaya, hanifler olarak, Allah'ın dininde nefslerinin kalbini halis kılanlar, bu halis kılanlar muhlisler oluyor. Burası 6. kademe takvadır. Muhlisler takvası. Ve bir yeni noktaya daha ulaşacağız. Kişinin iradesini Allah'a teslim ettiği noktada artık o kişi yeni bir takvanın sahibi olacaktır. Hakka tukatihi takva. Ali İmran 102, Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenetlekullâhe hakka tukatihi. Ve la temutunne illa ve entüm müslümun. Ya eyyühellezine amenetlekullâhe hakka tukatihi. Bir hakkın takvanın sahibi olanlar nasıl bir takvanın sahibi ise aynı onlar gibi siz de takva sahibi olun diyor Allah Teala. Bütün insanlığa emrini gönderiyor. Hakka tukatihi takva, bir hakkın takva, bu irşat makamına tayin olanların seviyesindeki takvadır. Ve Allah'a teslim olun ifadesi, iradenizi de Allah'a teslim edin, hakkıyla teslim olun. Bir hakkın takvanın sahibi, bir hakkın teslimin sahibidir. Bir hakkın teslim, son kalan nesnenin, iradenin Allah'a teslimi ve kişinin irşat makamına tayinini ifade ve ihata eder. İşte sevgili kardeşlerim, her ne kadar takva kelimesinin lügat manası Allah'tan korkmaksa, sakınmaksa, çekinmekse de aslında takva müessesesinin Allah'a karşı duyulan aşkın, Allah'a karşı duyulan sevginin 7 takva kademesinde giderek artışı, neticede daimi zikirle en üst noktaya ulaşması, Allah aşkının en üst seviyeye ulaştığı yerde iradenin de kişinin sahibi olan Allah'a teslim edilmesiyle kişi bir hakkın takvanın sahibi olur. Hani takva Allah'tan korkmaktı? Lügat manası Allah'tan korkmak olan takva. Daha başlangıç kademesinde onlar takva sahibi oldular diyor Allah Teala.
onlara korku yoktur diyor. Öyleyse takva sahipleri için korku yoktur. Cehennem korkusu takva sahipleri için sıfırlanmıştır. Yedinci kademeye ulaşanlar, yedinci kat cennetlere, adın cennetlerine girecek olanlardır. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki takva müessesesinin manası korkmaktır, sakınmaktır, çekinmektir Allah-u Teala'dan. Ama bu nasıl sakınmaktır, çekinmektir ki her geçen gün Allah'a karşı sevgiyi artırıyor, sevgi aşka dönüşüyor, aşk hayranlığa dönüşüyor.

bakıyoruz. Gördük ki 7 tane takva var Kur'an-ı Kerim'de ve bu 7 takva bütün insanlar için bir bütünü vurguluyor. Allah'tan korkmak değil takva. Allah'ı sevmek, daha çok sevmek, aşık olmak, neticede de Allah'a hayran olmak. Ve hayran olmak, başlangıçtaki Allah'a karşı duyulan sevgiden, hoşlanmaktan başlayan dizayn sevgiye, sevgi aşka, aşk hayranlığa dönüşüyor. Bu süreç içerisinde de o kişi büyük bir mutluluğu yaşıyor. Takva, Allah'tan korkmak olarak lügat manası olabilir. Ama bunu 7 kademede de Allah'tan korkmak olarak değerlendirirseniz, o zaman 7 kademenin hiçbirisine gerçek hakkını vermiş olmazsınız. Bu tarzda meal verenler Kur'an'ın ruhunu bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Ama yakın gelecekte öğrenecekler. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve huzurlarınızdan burada inşallah ayrılıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Allah'ın sizlere bizim elimizde ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi. Hidayet çağının en büyük haberi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır ve o kişi cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur sadece bir tek dilekle. Allah'a ulaşmayı dileyerek, bu kadar. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Ama bu kişinin hiç ameli yok. Hiç mi hiç namaz kılmamış, hiç mi hiç oruç tutmamış, hiçbir güzellik işlememiş ömrü boyunca. Ama bir gün ona demişler ki, yahu kardeşim sen cennete gitmek istiyor musun? İstemez olur muyum ama benim gibi günahkar Allah-u Teala cennetini alır mı be kardeşim? Onlar da demişler ki, alır, alır, alır. Yalnız senden bir tek şey ister. Ne isterse ben onu yaparım. Öyleyse zaten istediği şey inanılmaz derecede kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Hadi canım sen de. Olacak iş mi bu ya? Biz ömrümüz boyunca bunca günah işledik. Günahlarımız şu dünyayı tuttu. Hiç de Allah'ın ibadetini yapmadık. Şimdi yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hop, Allah Teala bizi cennetine alacak. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim, aynen öyle, tam olarak öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, şuradan kalbinden sıcacık bir talebin Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu olur. Allah kalpteki bu dileği görmek ister. Bizden evvel asırlarca hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş sevgili kardeşlerim. Neden bahsetmemiş biliyor musunuz? Yap aramızda, yaklaşın. Çünkü iblis mani olmuş. Mani olmuş iblis. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e ulaşmasını, Kur'an-ı Kerim'i incelemesini engellemiş. O alimler aracılığıyla demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayan bunca alim var. O alimlerin öğrendiğini siz de öğrenin. Size yeter. Orta yoldan gidin ha. Öyle tarikatmış, tasavvufmuş. Onlar masaldır, palavradır. Sizin için orta yol var. İslam'ın beş şartı. Beş şartı tamamladınız mı? Tamam.

doğru cennet. Ve bu masallarla geçmiş kaç nesil sevgili kardeşlerim, bugüne gelinceye kadar kaç nesil böyle geçmiş hayatları. Allah Teala Rum 31'e diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Evet, sen de hepiniz takva sahibi olamazsınız. Allah'a inanıyorsunuz, Allah'a yetmiyor. Allah'a inanmanız Allah'a yetmiyor. İnanmanın ötesinde bir şey istiyor sizden. Daha kolay bir şey var mı? Sadece bir tek dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilek. Dilinizde de ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ruhumu sana ulaştırmamı temin et. Sana ulaştırmakta bana yardımcı ol. Ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bakın size iki tane seçenek var. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennete gidecek kişi. İki, Allah'a ulaşmayı dilememek, mutlaka cehenneme gidecek. Cennet ve aşağıda cehennem. Seçim sizin. Öyleyse hidayete gelin. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve hidayete adım atın. Görüşünüze ulaşın, ikinci kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, üçüncü kat cennetin sahibi olun. Üç kat cennet de Allah Teala tarafından sizlere, hepinize ayrı ayrı, hepinize garanti edilmiştir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve kitap ehliyle onlardan zulmedenler hariç, en güzel olandan başka bir şekilde mücadele etmeyin. Ve biz, bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir, aynıdır. Ve biz ona teslim olanlarız deyin. Ve işte böylece sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Ve bunlardan ona Kur'an-ı Kerim'e inananlar, kafirler hariç ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. Ve sen bundan önce kitap okumadın. Ve sen onu elinle de yazmıyorsun. Öyle olsaydı batılda olanlar, boş konuşanlar elbette şüphe ederlerdi. Hayır, o Kur'an-ı Kerim, İlim verilenlerin sinelerinde beyan olunan ayetlerdir. Ve zalimler hariç, onlar ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. Ve ona Rabbinden ayetler, mucizeler indirilseydi olmaz mıydı dediler. De ki, muhakkak ki ayetler, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ve ben sadece apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Onlara okunmakta olan kitabı sana nasıl indirdiğimiz kendilerine kafi gelmedi mi? Muhakkak ki mümin olan bir kavim için bunda elbette rahmet ve zikir vardır. De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah kafidir. Göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inananlar ve Allah'ı inkar edenler, işte onlar hüsranda olanlardır. Ve azabı senden acele istiyorlar. Eğer zamanı belirlenmiş olmasaydı, azap onlara mutlaka hemen gelirdi. Ve azap onlara mutlaka ansızın ve onlar farkında değilken gelecek. Azabı senden acele istiyorlar. Muhakkak ki cehennem, kafirleri mutlaka ihate edicidir, kuşatıcıdır. O gün azap, üstlerinden ve ayaklarının altından onları kaplayacak. Ve Allah, yapmış olduğunuz şeyleri, cezasını tadın diyecek. Ey amenu olan, bana ulaşmayı dileyen kullarım! Muhakkak ki benim arzım geniştir. Öyleyse yalnız bana kul olun. Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ve onlar ki amenü oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve salih amel, nefs tezkiyesi işlediler. Onları mutlaka altından nehirler akan cennette köşklere yerleştireceğiz. Orada ebediyen kalıcıdırlar. Salih, nefsi ıslah edici amel işleyenlerin ecri, mükafatı ne güzel. Onlar sabrın sahipleri ve Rablerine tevekkül edenlerdir. Ve hayvanlardan niceleri vardır ki kendi rızkını taşımaz. Allah onları rızıklandırır ve sizi de. Ve o en iyi işitendir, en iyi bilendir. Ve muhakkak ki eğer sen onlara gökleri ve yerleri kim yarattı, güneş ve ayı kim size musahhar, emre amade kıldı diye sorarsan mutlaka Allah derler. O halde nasıl haktan batıla döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve onun için takdir eder, daraltır. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve eğer onlara semadan suyu indiren ve böylece onunla arza, ölümünden sonra hayat veren kimdir diye sorarsan mutlaka Allah derler. De ki, hamd Allah'a aittir. Hayır, onların çoğu akıl etmezler. Ve bu dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Muhakkak ki ahiret yurdu elbette o gerçek hayattır. Keşke bilselerdi. Gemiye bindikleri zaman dini ona halis kılarak Allah'a dua ederler. Fakat onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman onlar hemen şirk koşarlar. Onlara verdiğimiz şeyleri inkar etsinler, nankörlük etsinler ve metalansınlar, faydalansınlar diye.
ama yakında bilecekler. Onun etrafındaki insanlar zorla kapılıp götürülürken, esir alınıp malları alınırken, onu Mekke'yi haram, hürmet edilen, kargaşadan yasaklanan ve emin bir yer kıldığımızı görmediler mi? Hala batıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetini inkar mı ediyor? Ve Allah'a yalanla iftira edenden veya kendisine hak geldiği zaman onu tekzip edenden, yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirler için barınacak yer cehennemde değil mi? Ve bizim uğrumuzda nefsleriyle ve Allah'ın düşmanlarıyla cihad edenleri mutlaka bizim yollarımıza, sırat-ı müstakimlere hidayet ederiz, ulaştırırız. Ve muhakkak ki Allah mutlaka muhsinlerle beraberdir. Rum Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 60 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Rumlara galip gelindi. Rumlar mağlup oldular. Ve onlar yakın bir yerde yenilmelerinden sonra galip gelecekler. Birkaç, 3 ila 9 sene içinde. Bundan önce de sonra da emir Allah'ındır. O gün müminler ferahlayacaklar, sevinecekler. Allah'ın yardımı ile Allah dilediğine yardım eder ve o azizdir, yücedir, üstündür, rahimdir, rahim esması ile tecelli eden, esirgeyen, rahmet nuru gönderendir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez ve lakin insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatının zahirini, görünen kısmını bilirler ve onlar ahiretten gafil olanlardır. Onlar kendi nefsleri hakkında tefekkür etmiyorlar mı, düşünmüyorlar mı? Allah gökleri ve yeri ve ikisinin arasındaki şeyleri ancak hak ile ve belirlenmiş bir süreyle yarattı. Ve muhakkak ki insanların çoğu Rablerine mülaki olmayı, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı inkar edenlerdir. Onlar yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki onlardan öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna baksınlar? Kuvvet bakımından onlardan daha güçlüydüler ve yeri, toprağı altüst etmişlerdi. Onların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onların resulleri onlara beyinelerle, ispat vasıtaları ve delillerle gelmişti. Allah onlara zulmetmiyordu ve lakin onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı. Sonra fenalık yapanların akıbetleri, Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları ve onunla alay etmiş olmaları sebebiyle çok kötü oldu. Allah ilk olarak yaratmaya başlar, sonra onu geri çevirir, eski haline iade eder. Sonra ona döndürülürsünüz. Ve o saatin, kıyametin vuku bulduğu, koptuğu gün, mücrimler cennetten ümitlerini keserler. Ve şirk koştukları ortaklarından şefaatçileri olmaz. Ve onlar o gün ortaklarını inkar edenlerdir. Ve o saatin vuku bulduğu, kıyametin koptuğu gün, izin günü onlar fırkalara ayrılırlar. Fakat amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve aminus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar, onlar bahçelerde nimet verilip sevindirilirler. Ve onlar ki kafirlerdir, ayetlerimizi inkar ve tekzip ettiler, yalanladılar. Ve ahirete ulaşmayı, hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmayı tekzip ettiler. İşte onlar azap içinde hazır bulundurulanlardır. Öyleyse akşam ve sabah vaktinde Allah'ı tesbih edin, münezzeh kılın. Ve göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. İkindide ve öğle vaktinde ona hamd edin. O ölüden diriyi çıkarır ve diriden ölüyü çıkarır.
ve arzı toprağa ölümünden sonra diriltir. Ve işte tıpkı bunun gibi topraktan çıkarılacaksınız. Ve onun ayetlerinden, mucizelerindendir ki sizi topraktan yarattı. Sonra siz beşer insan haline gelince çoğalıp yeryüzünde yayılırsınız. Ve onun ayetlerinden olarak sizin için nefslerinizden zevceler yaratmıştır ki onunla sükun bulasınız. Ve sizin aranızda sevgi ve rahmet, merhamet kıldı, oluşturdu. Muhakkak ki bunda tefekkür eden, düşünen bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki gökleri ve yeri yaratmıştır ve lisanlarınız ve renkleriniz birbirinden farklıdır. Muhakkak ki bunda alimler için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki siz gece uyursunuz ve gündüz onun fazlından istersiniz. Muhakkak ki bunda işiten bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki korku ve ümit olarak size şimşeği gösterir ve gökten su indirir. Böylece onunla ölümünden sonra arzı toprağa diriltir. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki gök ve yer onun emriyle dengede durur. Sonra sizi bir tek davetle çağırdığı zaman yerden, kabirden çıkacaksınız. Ve göklerde ve yerde bulunan herkes O'nundur. Hepsi O'na kanetindir. Ve O, O'dur ki ilk yaratışı başlatır ve sonra O'nu iade eder, eski haline döndürür. Bu O'nun için çok kolaydır. Göklerde ve yerde yücelik sıfatı O'nundur, O'na aittir. Ve O azizdir, çok yücedir, hakimdir, hikmet ve hüküm sahibidir. Allah size kendi nefslerinizden örnek verdi. Sizi rızıklandırdığımız şeylerde sizin sağ elinizin altında bulunan sahip olduğunuz kölelerinizden ortaklarınız var mı ki o putlarda Allah'a ortak olsun, böylece onlarla eşit olasınız. Onları birbirinizi saydığınız gibi sayasınız. Akıl eden bir kavim için ayetleri işte böyle açıklıyoruz. Hayır, zalimler ilim sahibi olmaksızın heveslerine tabi oldular. Bundan sonra Allah'ın dalalette bıraktığını kim hidayete erdirebilir? Ve onların yardımcıları da yoktur. Artık hanif olarak kendini, vecihini din için ikame et. Allah'ın hanif fıtratıyla ki Allah insanları onun üzerine hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. Kayyum olan, kaim olacak, ezelden ebede kadar yaşayacak din budur. Fakat insanların çoğu bilmez. Ona, Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin, namaz kılın ve böylece müşriklerden olmayın. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar kendilerinde olanla ferahlanırlar. Ve insanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Sonra onlara kendisinden rahmet tattırdığı, Rahim esmasıyla hidayete erdirdiği zaman onlardan bir kısmı Rablerine şirk, ortak koşarlar, hidayetteyken dalalete düşerler. Onlara verdiklerimizi inkar etsinler. Böylece metalansınlar, faydalansınlar. Yakında bilecekler. Yoksa onlara bir sultan, delil, kitap indirdik de böylece o kitap onlara, ona Allah'a şirk koşmalarını mı söylüyor? Ve insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman onunla ferahlarlar, şımarırlar. Ve eğer elleriyle takdim ettiklerinden dolayı onlara bir kötülük isabet ederse o zaman onlar ümitsizliğe düşerler.
Ve onlar Allah'ın dilediğine rızkı genişlettiğini ve dilediğine takdir ettiğini daralttığını görmediler mi? Muhakkak ki bunda mümin bir kavim için ayetler, ibretler vardır. Öyleyse akrabalara, miskinlere ve yolculara haklarını ver. Bu Allah'ın vechini Allah'a ulaşmayı dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar felaha erenlerdir. Ve insanların mallarında artış olsun diye faizden faiz olarak verdiğiniz şey, Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir, o takdirde Allah'ın katında artmaz, nefsinizin kalbindeki nurları oluşturmaz ve arttırmaz. Allah'ın vechini, Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat, yaptığınız zikirler, işte böylece kat kat nefsinizin kalbindeki nurları arttıranlar onlardır. O Allah ki sizi yarattı, sonra sizi rızıklandırdı, dünyada rızık verdi ve nefsinizin kalbini nurlarla doldurdu. Sonra sizi öldürecek, sonra da sizi diriltecek. Sizin ortaklarınızdan, putlarınızdan bunlardan birini yapacak var mı? Allah sübhandır, her şeyden münezzeh ve şirk koştukları şeylerden yücedir. İnsanların elleriyle kazandıkları sebebiyle karada ve denizde fesat zuhur etti, ortaya çıktı. Yaptıklarının bir kısmının onlara tattırılması için. Umulur ki böylece onlar Allah'a dönerler, yönelirler. De ki, yeryüzünde dolaşın. Böylece daha öncekilerin akıbetinin sonlarının nasıl olduğuna bakın. Onların çoğu müşrik idiler. Öyleyse Allah'ın onu geri döndürmeyeceği o gün, kıyamet günü gelmeden önce vechini, kayyum, ezelden ebede kadar devam edecek olan din için ikame et, kıyamda tut. İzin günü onlar bölük bölük ayrılırlar. Kim inkar ederse küfrü inkarı kendi aleyhinedir. Ve kim salih amel nefs tezkiyesi yaparsa onlar böylece kendi nefsleri için hazırlık yaparlar. İşte bu ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel nefs tezkiyesi yapanları kendi fazlından mükafatlandırmak içindir. Muhakkak ki o Allah kafirleri sevmez. Ve onun Allah'ın ayetlerindendir ki rüzgarları müjdeleyici olarak gönderir ve rahmetinden size tattırır ve emriyle gemileri yüzdürür. Ve onun fazlından istersiniz ve böylece siz şükredersiniz. Ve andolsun ki senden önce onların kavmine resuller gönderdik. Böylece onlara beyineler, kesin deliller getirdiler. Bunun üzerine mücrimlerden intikam aldık. Müminlere yardım bizim üzerimize hak oldu. O Allah'tır ki rüzgarları gönderir, böylece bulutları hareket ettirir. Sonra semada onu dilediği gibi yayar ve onu kısımlara ayırır. Bundan sonra onun arasından yağmurun çıktığını görürsün. Böylece kullarından dilediğine onu yağmuru isabet ettirdiği zaman onlar sevinirler. Ve onlar onun yağmurun onlara indirilmesinden önce gerçekten ümitlerini kesenlerdi. Öyleyse Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Ölümünden sonra arzı yeryüzünü nasıl diriltiyor? Muhakkak ki o, ölüleri işte böyle gerçekten diriltendir ve o her şeye kadirdir. Ve eğer biz rüzgarı göndersek, böylece onu ekinleri sararmış görseler bile, bundan sonra mutlaka inkara devam ederler. Öyleyse muhakkak ki sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına dönüp gittikleri zaman sağırlara da daveti duyuramazsın. Ve sen körleri dalaletlerinden kurtarıp hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere duyurursun. İşte onlar teslim olanlardır. O Allah ki sizi güçsüz, zayıf bir şeyden, nutfeden yarattı. Sonra zayıflığın ardından sizi kuvvetli kıldı.
Sonra sizi kuvvetin ardından zayıf ve ihtiyar kıldı. O Allah dilediğini yaratır. Ve O alimdir, en iyi bilendir, kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve o saatin geldiği, kıyametin koptuğu gün, mücrimler bir saatten fazla mezarda kalmadıklarına yemin ederler. İşte böyle döndürülüyorlardı. Ölümden hayata döndürülüyorlardı. Ve ilim ve iman verilenler, andolsun ki Allah'ın kitabındaki beyaz, yeniden diriliş gününe kadar mezarda kaldınız dediler. İşte bu beyaz yeniden diriliş günüdür. Lakin siz bilmiyordunuz. O zaman izin günü, kıyamet günü zalimlere mazeretleri, özürleri fayda vermeyecek. Ve onlardan Allah'ı razı etmeleri de istenmez. Ve andolsun ki bu Kur'an'da insanlar için bütün meselelerden örnekler verdik. Ve eğer onlara bir ayet getirsen kafirler mutlaka, siz sadece batılla uğraşan kimselersiniz derler. Allah bilmeyenlerin kalplerini işte böyle tab eder, mühürler. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve yakin hasıl etmemiş olanlar, kesin bilgi sahibi olmayanlar sakın seni hafifliğe sürüklemesinler. Lokman Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 34 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Bunlar hakim, hikmet ve hükümle dolu olan kitabın ayetleridir. Muhsinler için hidayete erdirici ve rahmettir. Onlar namazı ikame ederler, namaz kılarlar ve zekatı verirler. Ve onlar ahirete Allah'a ulaşmaya yakın hasıl ederler, kesinlikle inanırlar. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzerindedirler. Ve işte onlar felaha erenlerdir. Ve insanlardan bir kısmı boş sözleri satın alırlar, ilimleri olmaksızın Allah'ın yolundan saptırmak için. Ve onu eğlence, alay konusu edinirler. İşte onlar için muhin, aşağılayıcı bir azap vardır. Ve ona ayetlerimiz okunduğu zaman onu işitmemiş gibi kibirlenerek döner gider, onun kulaklarında vakra, işitme engeli varmış gibi. Öyleyse onu elim azapla müjdele, ikaz et, uyar. Muhakkak ki amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar için naim cennetleri vardır. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah'ın vaadi haktır ve O azizdir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Gökleri gördüğünüz gibi direksiz olarak yarattı ve sizi sarsar sarsmasın diye sabit ve yüksek dağlar oluşturdu. Orada her çeşit yürüyen hayvandan üretip yaydı. Ve gökten su indirdik. Böylece orada her kerim ikram edilmiş bitkiden çift yetiştirdik. Bu Allah'ın yaratmasıdır. Öyleyse ondan başkaları ne yarattı? Bana gösterin. Hayır, zalimler apaçık dalalet içindedirler. Ve andolsun ki Lokman'a hikmet verdik ki Allah'a şükretsin. Ve kim şükrederse o takdirde sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse, inkar ederse o takdirde muhakkak ki Allah ganidir, kimsenin şükrüne ihtiyacı yoktur, hamittir, hamd edilendir. Ve Lokman oğluna vaaz ederek, öğüt vererek şöyle demişti. Ey yavrum! Allah'a şirk koşma. Muhakkak ki şirk azim, çok büyük bir zulümdür. Ve biz insana anne ve babasına bakmasını vasiyet ettik, farz kıldık. Onu annesi zorluk üzerine zorlukla taşıdı. Ve onun sütten kesilmesi 2 yıldır. Hem bana
hem anne ve babana şükret. Dönüş banadır. Ve bilgin olmayan bir şey hakkında şirk koşman için seninle mücadele ederlerse ikisine de itaat etme. Ve dünyada onlara güzellikle sahip ol. Bana yönelenlerin, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin yoluna tabi ol. Sonra dönüşünüz banadır. O zaman yaptığınız şeyleri size haber vereceğim. Ey yavrum! Muhakkak ki o amelin bir hardal tanesi kadar dahi olsa ve o bir kaya içinde veya göklerde veya yerde bile olsa Allah onu kıyamet günü hayat filminde karşına getirir. Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, haberdar olandır. Ey yavrum! Namazı ikame et, namaz kıl. Maruf ile, irfanla, iyilikle emret ve münkerden, kötülükten nehyet, münkeri yasakla, mani ol. Ve sana isabet eden şeylere, musibetlere sabret. Muhakkak ki bu, azmedilen, mutlaka yapılması gereken işlerdendir. Ve insanlardan kibirlenerek yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Muhakkak ki Allah, çalımla yürüyenlerin ve çok övünenlerin hiçbirini sevmez. Ve yürüyüşünde mütevazi, alçak gönüllü ol ve sesini alçalt. Alçak sesle konuş. Muhakkak ki seslerin en çirkini, elbette hamirin, merkebin sesidir. Göklerde ve yerlerdeki her şeyi Allah'ın size musahhar, emrinize amade kıldığını görmediniz mi? Ve sizin üzerinizdeki görünen ve görünmeyen açık ve gizli nimetlerini tamamladı. Ve insanlardan bir kısmı hala ilmi, bir hidayete erdiricisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında mücadele ederler. Ve onlara Allah'ın indirdiği şeye, kitaba tabi olun denildiği zaman, hayır, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye, putlara tabi oluruz dediler. Ve şeytan onları alevli ateşin, cehennemin azabına çağırıyor olsa da mı? Ve kim muhsin olarak vecihini Allah'a teslim ederse, o takdirde sağlam bir kulba tutunmuş olur. Ve işlerin sonucu Allah'a ulaşır. Ve kim inkar ederse, onun küfrü, inkarı seni mahzun etmesin, üzmesin. Onların dönüşü bizedir. Böylece yaptıkları şeyleri, amelleri onlara haber vereceğiz. Muhakkak ki Allah, sinelerde olanı en iyi bilendir. Onları biraz metalandırırız, geçindiririz. Sonra onları ağır bir azaba maruz bırakırız. Ve eğer onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan, mutlaka Allah derler. Hamd Allah'a aittir de. Hayır, onların çoğu bilmezler. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Muhakkak ki O, ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, hamiddir, hamd edilendir. Ve eğer arzda, yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem olsa ve denizler mürekkep olsaydı ve ondan sonra onun 7 katı daha deniz eklenseydi, Allah'ın kelimeleri tükenmezdi. Muhakkak ki Allah azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Sizin yaratılmanız ve beyaz edilmeniz, yeniden diriltilmeniz ancak tek bir nefsin yaratılması, beyaz edilmesi gibidir. Muhakkak ki Allah semidir, en iyi işitendir, basirdir, en iyi görendir. Allah'ın geceyi gündüzün içine ve gündüzü gecenin içine soktuğunu görmedin mi? Güneşi ve ayı musahhar, emre amade kıldı. Hepsi belirli bir süreye kadar yörüngesinde seyreder. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. İşte bu Allah'ın hak olması sebebiyledir. Ve ondan başka taptıkları şeyler mutlaka batıldır. Muhakkak ki Allah alidir, yücedir, kebirdir, büyüktür. Gemilerin denizde Allah'ın nimetiyle yüzerek seyrettiğini görmedin mi?
ayetlerinden size göstermek için. Muhakkak ki bunda çok sabredenlerin ve şükredenlerin hepsi için elbette ayetler, deliller, ibretler vardır. Ve karanlık gölgeler gibi dalgalar onları sardığı zaman dini ona halis kılarak Allah'a yalvarırlar. Böylece onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman bundan sonra onların bir kısmı mutedil davranırlar, aşırı gitmezler. Çok gaddar ve çok nankör olanlardan başkası ayetlerimizi ısrarla bilerek inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun ve o günden korkun ki baba oğluna karşılık veremez, yardım edemez ve oğul da babasına bir şeyle karşılık veremez. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Garur, tağut Allah'a karşı sakın sizi kandırmasın. Muhakkak ki o saatin kıyametin ilmi Allah'ın katındadır. Ve yağmuru o indirir ve rahimlerde olan şeyi o bilir. Kimse yarın ne kazanacağını bilemez, idrak edemez. Ve kimse arzın neresinde öleceğini bilemez, idrak edemez. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, habirdir, haberdar olandır. Secde Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Hakkında şüphe olmayan kitabın indirilişi alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Hayır, o Rabbinden bir haktır. Senden önce kendilerine nezir, peygamber gelmemiş olan kavmi uyarman içindir. Umulur ki böylece onlar hidayete ererler. O Allah ki gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde halketti, yarattı. Sonra arşa istiva etti, arşı sevva etti, dizayn etti, vecihi arşta karar kıldı. Sizin ondan başka dostunuz ve şefaatçiniz yoktur. Hala tezekkür etmez misiniz? Gökten arza kadar emri, Allah'tan gelen ve Allah'a dönen her şeyi tedbir eder, düzenler. Sonra bir günde ona yükselir ki, o bir günün süresi sizin dünya ölçülerine göre saymanızla 1000 senedir. İşte o, gaybı görünmeyeni ve görüneni bilen azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ki o, her şeyin yaratılışını en güzel yapan ve insanı yaratmaya ilk defa tinden, nemli topraktan başlayandır. Sonra onun neslini basit bir suyun özünden, nutfeden kıldı, yarattı. Sonra Allah onu dizayn etti ve onun içine vecihin, fizik vücudun içine ruhundan üfürdü ve sizler için semi, işitme hassası, basar, görme hassası ve fuat, idrak etme hassası kıldı. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve dediler ki, biz yerde toprağın içinde toprağa karıştığımız zaman biz mutlaka yeni bir yaratılış içinde mi olacağız? Hayır. Onlar Rablerine mülaki olmayı, ulaşmayı inkar edenlerdir. De ki, size vekil kılınan ölüm meleği sizi vefat ettirecek, öldürecek. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ve keşke mücrimleri Rablerinin huzurunda başlarını eğerek, Rabbimiz, biz gördük ve işittik. Bundan sonra bizi dünyaya geri döndür. Salih amel yapalım. Muhakkak ki biz mukinun, yakin hasıl edenler olduk derken görseydin. Ve eğer dileseydik, bütün nefslere kendi hidayetlerini elbette verirdik, herkesi hidayete erdirirdik. Fakat benim mutlaka cehennemi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım sözüm hak oldu. Öyleyse bu likae
Allah'a ulaşma gününüzü unutmanızdan dolayı azabı tadın. Muhakkak ki biz de sizi unuttuk ve yaptıklarınız sebebiyle ebedi azabı tadın. Fakat bizim ayetlerimize iman edenler, ameni olanlar onlardır ki, ayetlerimiz zikredildiği zaman hemen secde ederek yere kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler ve onlar kibirlenmezler. Yanlarını yataktan uzaklaştırırlar. Yan üstü yatarken kalkarlar. Rablerine korku ve ümitle dua ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler, verirler. Artık hiçbir nefs, hiç kimse yapmış olduklarına mükafat olarak onlar için göz aydınlığından nelerin saklı olduğunu bilmez. Öyleyse mümin olan kimse, fasık olan kimse gibi midir? Onlar müsavi, eşit olmazlar. Fakat âmeni olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, işte onlar için yapmış olduklarından dolayı ikram olarak meva cennetleri vardır. Ve fakat fasık olanlar, onların mevası barınağı ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya iade edilirler, geri döndürülürler. Ve onlara, ateşin azabını tadın ki onu tekzip etmiştiniz, yalanlamıştınız denir. Ve biz mutlaka büyük azaptan önce daha yakın olan azaptan onlara elbette tattıracağız. Umulur ki böylece onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a dönerler. Ve Rabbinin ayetleri zikredildikten, hatırlatıldıktan sonra ondan yüz çeviren kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki biz mücrimlerden intikam alacak olanlarız. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitap verdik. Bundan sonra sen ona Allah'a mülaki olmaktan, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaktan şüphe içinde olma. Ve onu Tevrat'ı, İsrailoğulları için hidayet rehberi, Allah'a ulaştırıcı kıldık. Ve onlardan emrimizle hidayeti erdiren imamlar kıldık, sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde yakın hasıl etmiş oldukları için. Muhakkak ki senin Rabbin, o kıyamet günü ihtilaf etmiş oldukları şey konusunda onların arasını haklıyı haksızdan ayırır, hüküm verir. Onları hidayete erdirmedi mi? Onlardan önceki nesillerden nicelerini helak ettik, etmiş olmamız. Onların evvelce meskun oldukları yerlerde, yurtlarında dolaşıyorlar. Muhakkak ki bunda elbette ayetler, deliller, ibretler vardır. Hala işitmeyecekler mi? Onlar suyu kurak araziye nasıl sevk ediyoruz, görmediler mi? Böylece onunla ekinler çıkarırız. Ondan hayvanları ve onlar kendileri yerler. Hala görmüyorlar mı? Ve eğer siz sadıklarsanız, bu fetih ne zaman derler? De ki, fetih günü kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere imanları bir fayda vermez ve onlara süre verilmez. Öyleyse artık onlardan yüz çevir ve bekle. Muhakkak ki onlar da bekleyenlerdir. Ahzab Suresi Medine'de nazil olmuştur. 73 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nebi Peygamber! Allah'a karşı takva sahibi ol ve kafirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve sana Rabbinden vahyedilene tabi ol. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Ve Allah'a tevekkül et. Ve Allah vekil olarak yeter. Allah bir adama göğsünde iki kalp kılmadı, yaratmadı. Zihar yaptığınız, sen bana benim annemin sırtı gibisin diyerek boşamak istediğiniz zevcelerinizi sizin anneleriniz kılmadı. Ve evlatlıklarınızı sizin oğullarınız kılmadı. İşte bunlar sizin ağızlarınızdaki sözlerdir.
Ve Allah hakkı söyler. Ve O kendine ulaştıran yola hidayet eder. Onları, evlatlıklarınızı babalarının namı ile çağırın. Bu Allah'ın katında daha adaletlidir. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman onlar dinde sizin kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Ve hata ettiğiniz şeylerden dolayı sizin için günah yoktur. Fakat kalplerinizin taammüden, kasten yaptırdığı şeylerden günah vardır. Ve Allah gafurdur, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Nebi peygamber, müminler için kendi nefslerinden daha evladır, yakındır. Ve onun nebinin zevceleri, onların anneleridir. Ve rahim sahipleri akrabalar, onlar birbirlerine Allah'ın kitabında müminlere ve muhacirlere yakın olduklarından daha yakındır. Ancak dostlarınıza iyilik yapmanız hariç. İşte bunlar kitapta satır satır yazılıdır. O zaman ki biz nebilerden onların misaklerini almıştık. Ve senden ve Hazreti Nuh'dan ve Hazreti İbrahim'den ve Hazreti Musa'dan ve Meryem oğlu Hazreti İsa'dan ve onlardan ağır bir misak aldık. Sadıklara sadakatlerini sorması içindir. Ve kafirlere elim bir azap hazırladı. Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size, üzerinize ordular gelmişti. O zaman onların üzerine rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular gönderdik. Ve Allah, yaptığınız şeyleri görendir. Onlar, sizin yukarınızdan ve aşağınızdan üzerinize geldiği ve gözlerin yıldığı ve kalplerin hançereye ulaştığı, yüreklerin ağza geldiği zaman Allah'a karşı zanlarda bulunuyordunuz. Orada müminler imtihan edildiler. Şiddetli sarsıntı ile sarsıldılar. Ve münafıklar ve kalplerinde maraz, hastalık, şüphe bulunanlar, Allah ve Resulü gururdan, aldatmaktan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Ve onlardan bir taife topluluk, ey Yesrib Medine halkı, sizin için burada duracak yer yok, artık dönün dedi. Onlardan diğer bir grup peygamberden, muhakkak ki evlerimiz muhafazasızdır, korumasızdır diyerek izin istiyorlardı. Ve evleri korumasız değildi. Sadece savaştan kaçmak istiyorlardı. Ve eğer onların üzerine onun şehrin her tarafından girilseydi ve sonra da fitne çıkarmaları istenseydi, mutlaka ona fitneye, karışıklığa gelirlerdi, fitne çıkarırlardı. Pek azı hariç orada kalmazlardı. Ve andolsun ki onlar daha önce geri dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a ahd vermişlerdi. Ve Allah'ın ahdi bir mesuliyettir, sorumluluktur. De ki, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçarsanız, firar, kaçış size bir fayda sağlamaz. O zaman az bir süre hariç metalandırılmazsınız. De ki, eğer Allah sizin için bir kötülük dilese, sizi Allah'tan kim korur, koruyabilir? Veya sizin için rahmet dilese, onlar Allah'tan başka kendilerine dost ve yardımcı bulamazlar. Sizden muavvik olanları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardıma mani olanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri Allah kesinlikle biliyordu. Ve onlar pek azı hariç savaşa gelmezler. Size karşı cimridirler. Fakat korku gelince ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimse gibi gözleri dönmüş olarak sana baktıklarını görürsün. Oysa korku gidince, hayra karşı cimrilik ederek keskin dilleriyle, yaralayıcı sözlerle sizi incitirler. İşte onlar mümin değildirler. Bu sebeple Allah onların amellerini heba etti, yok etti. Ve işte bu Allah'a göre çok kolay oldu. Onlar münafıklar
birliklerin düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlar. Eğer birlikler gelseler, Arapların arasında olup arasına karışıp sizin haberlerinizi sormak isterlerdi. Ve şayet sizin aranızda olsalardı, pek azı hariç savaşmazlardı. Andolsun ki sizin için ve Allah'a ve ahiret gününe, Allah'a ulaşma gününe ulaşmayı dileyen ve Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır. Ve müminler düşman birliklerini gördükleri zaman, bu zafer Allah'ın ve onun Resulünün vaat ettiği şey. Allah ve onun Resulü doğru söyledi dediler. Ve bu onların sadece imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı. Müminlerden bir kısım erkekler Allah'a yaptıkları ahde, savaşta şehit oluncaya kadar sebat edeceklerine dair verdikleri söze sadık kaldılar. Böylece onlardan bir kısmı verdiği sözü yerine getirdi, şehit oldu, bir kısmı da şehit olmayı bekliyorlar. Ve onlar ahdlerinden bir şey değiştirmediler. Bu, Allah'ın sadıkları sadakatlerinden dolayı mükafatlandırması ve münafıklara azap etmesi veya dilerse tövbelerini kabul etmesi içindir. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret eden, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet eden, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve Allah kafirleri öfkeleriyle geri çevirdi, bir hayra nail olamadılar, galip gelemediler. Ve Allah savaşta müminlere onları galip kılarak kafi geldi. Ve Allah kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yücedir, galiptir. Ve kitap ehlinden onlara arka çıkanları, yardım edenleri kalelerinden indirdi. Ve onların kalplerine korku düşürdü. Bir kısmını öldürüyordunuz ve bir kısmını esir alıyordunuz. Ve sizi onların topraklarına, diyarlarına, ülkelerine, mallarına ve ayak basmadığınız arazilerine varis kıldı. Ve Allah her şeye kadirdir.

mutluluk, Allah-u Teala'nın sizi ulaştırmak istediği temel hedef. Acaba şu dünyada benden daha mutsuz insan var mıdır diyen kimse, ona sesleniyorum. Başkaları seni mutsuz ettiği için mutsuz değilsin. Sen kendinden mesulsün ve mutlu olamıyorsan arkasında başkaları yok. Sen varsın.

Öyleyse çok zor şeylerden bahsedeceğimi zannediyorsan büyük bir yanılgı içindesin. Sana ben diyeceğim ki şimdi, ey benim aziz kardeşim, ey mutsuz insan. Sadece bir tek şey istiyor Allah Teala senden. Allah'a ulaşmayı dilemeni istiyor.

Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah derhal o kişiye namazı sevdirir, zikri sevdirir, mürşidi sevdirir, tasavvufu yaşayanları sevdirir ve o kişi kendisini ve Allah'ı sevenlerin içinde bir güzelliği yaşamaya başlar. Allah'a ulaşmayı ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek, sizi her konuda kurtuluşa ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracak olan, büyüden, hüddamdan kurtaracak olan, hüzünden kurtaracak olan, huzursuzluktan kurtaracak olan yegane anahtar, o anahtar sizde, bizde değil. O anahtar sizin bir talep sahibi olmanızdır. Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dileyin, gerisini biz temin edelim.

dikkat edin ki hükmümüz sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Öyleyse bu söylediklerimi dikkatle dinlediyseniz anahtarın sizde olduğunu göreceksiniz.

Öyleyse bir insan 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diler, 14. basamakta mürşidine ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu andan itibaren o kişiye hitam yapılamaz, o kişiye büyü yapılamaz. Yapılırsa ne olur? Yapılırsa büyü o kişiye tesir etmez. Allah onu kesin şekilde onun üzerine gönderdiği muhafızla önlüyor. Şeytanın sultanlığı Allah'ın dostlarına geçerli değildir. Onların hepsi başlarının üzerinde onun sultanlığını sıfırlayacak olan ondan daha güçlü bir ruh taşırlar. O devrin imamının ruhudur. Öyleyse devrin imamının ruhunun pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından her zaman daha ötededir.

Anahtar evvela sizde, siz Allah'ı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren biz size gerekli yardımı hemen ulaştırırız. Ne büyü ne hüddam üzerinizde bir tesir oluşturamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutsuzluğa imzasını atmış olan kişidir. Bu dünya hayatında da, cehennemde de. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğa imzasını atmış kişidir. Bu dünyada da, cennette de. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın reçetesinden bahsediyoruz. Biz onun doktoruyuz. Kim mutsuzsa, o mutsuz olanları bizim sözümüz. Biz sizi mutsuzluktan kurtaracak olanız. Ama anahtar ancak siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz bize ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerden hiçbirisi bizden Allah'ın manevi yardımını alamaz. Şeytandan şeytanın zulmani güçlerini alır ve ömrünü devamlı kudursuzlukla geçirir. Öyleyse sığınağın altına girmek isteyenler mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde olanlardır. Özellikle şeytanın zulmüne uğrayanlara sesleniyorum. Anladınız mı Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini? Sadece bir dileğinizle şeytanın bütün zulmani ilimlerinin tesirsiz kılındığı bir ortama alıyor sizi. Hem de Allah'ın bütün ibadetlerini Allah sevdirerek kendisine ulaştırıncaya kadar siz mutlak bir emniyet altında yolculuğunuzu yapıyorsunuz. Yaptıran siz değilsiniz, Allah.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir Kur'an tefsiri konusunda. Nahl Suresinin 64. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Buyuruyor Allah-u Teala, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اِلَّا لِتُبَيُّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا ف۪يهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma enzelna, ve biz indirmedik. Aleyke el kitabe, sana kitabı, illa den başka, hariç. Litübeyyine, açıklaman için, beyan etmen için. Lehüm, onlar, onlara,

ihtelefu, ihtilafa düştükleri şey, fihi, onun hakkında. Ve hüden, ve hidayet edici, ve rahmeten, ve bir rahmet, li kavmin, bir kavim için, yu'minun, inanırlar, mümin olurlar. Cümlecikler, ve ma enzelna, ve indirmedik, aleykel kitabı, sana kitabı, illa li tübeyyine lehum, senin onlara beyan etmenden başka, açıklamandan başka, ellezî ihtelefû fîhî, hakkında ihtilafa düştükleri şeyi, ve hüden ve rahmeten, hidayet ve rahmet olması, li kavmin yu'minûne, mümin bir kavme. Ve şöyle oluyor cümlecikler. Neticesi ve kitabı sana hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara beyan etmenden, açıklamandan ve mümin bir kavme hidayet ve rahmet olmasından başka bir şey için indirmedik. Burada Allah-u Teala'nın açıkladığı şey, kitabı sana diyor, hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara beyan etmen için gönderdik. Bir, ve mümin bir kavme hidayet olsun diye gönderdik ve rahmet olsun diye gönderdik. Gerçekten Kur'an-ı Kerim Yahudilerin, Hristiyanların ve İslam'ın arasında olan ihtilafların çözümü için gönderilmiştir. Doğru bu kitaptadır. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Aslında Hristiyanlık da, Musevilik de, İslam da sadece Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Hazreti Musa'dan da Hazreti İsa'dan da evvel yaşayan Hazreti İbrahim Allah'ın hanif dinini yaşadı. Ve o hanif dinin muhtevasıyla öğretti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hanifti. Allah-u Teala Rum 30'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hanif olarak veçini dine doğrulttu. O hanif fıtratı ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı diyor. Herkes Allah'ın ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini teslim etmek için yaratıldı ve her peygamberin zamanında bu olay etraflı bir şekilde herkese anlatılmasına rağmen aradan geçen asırlarda bu hakikatler, Allah'a teslim hakikatleri yani hidayet konusu ve Allah'ın rahmetiyle bütün bunların oluştuğu konusu hep unutuldu. İnsanların arasında ihtilaflar doğdu. Ayrı ayrı peygamberlerden menkul olduğu için sonuçlar ve aradan geçen asırlarda şeytan onların anlattıklarının büyük kısmını yok ettiği cihetle ihtilaflar baş gösterdi. Başka başka peygamberlere tabi olan insanlar sanki o peygamberlere Allah-u Teala'nın verdikleri başka peygamberlere verdiklerinden farklıymış gibi bir ihtilafın içine girdiler. Oysa ki tek bir din var oldu. Hazreti İbrahim'in hanif dini. Ve Allah-u Teala hidayet olsun diye indirdik diyor. Yani insanların ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim ederek bu dört hidayete de ersinler diye indirdik bu kitabı diyor. Allah razı olsun. Ve 65. ayet-i kerime. Vallahu enzele minessemai, Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu enzele minessemai ma'en ve ahya bihil arda ba'de mevtiha. İnne fî zâlike le âyeten likâmin isme'ûn. Vallahi ve Allah
enzele indirdi. Mine semai, semadan ma'in su. Fe ahya, böylece diriltti, hayat verdi. Bihi el arda, onunla arza yeryüzüne. Bade sonra mevtiha, onun ölümü. İnne muhakkak fizalike, bunda vardır. Le ayeten, elbette bir ayet, bir delil. Li kavmin, bir kavim için. Yesme'un, işitenler, işitirler, işitiyorlar. Vallahu enzele, cümlecikler. Allah ve Allah indirdi. Mine semai ma'in, semadan suyu. Fe ahya, böylece hayat verdi. Bihil arda, onunla arza, yeryüzüne. Bade mevtiha, onun ölümünden sonra. İnne fî zâlike, muhakkak ki bunda vardır. Le ayeten, elbette bir ayet, bir delil. Li kavmin, esmeun, işiten bir kavim için. Ve Allah semadan suyu indirdi. Böylece onunla ölümünden sonra arza, yeryüzüne hayat verdi. Her kışta tabiat ölür. Ağaçların bütün yaprakları dökülür. Ağaçlar ölü hüviyetine girerler. Bütün bitkiler. Bir kısmı müstesna. Ondan sonra tekrar Allah-u Teala indirdiği sularla her tarafı yemyeşil kılar. Bununla diyor Allah-u Teala, işiten bir kavim için elbette bir ayet, bir delil vardır. Ne demek istiyor işiten bir kavim? İnsanlar işitmiyorlar. Doğdukları andan itibaren insanlar işitmiyorlar. Ne zaman işitmeye başlıyor insanlar? Ne zaman insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse ondan sonra işitiyorlar. Kulaklarındaki bakra alındığı için manaya varmaya başlıyorlar. Gözlerindeki hicab-ı mestürü alındığı için irşat makamını tanımaya başlıyorlar. Kalplerindeki ikindet alındığı için ve yerine ihbat konulduğu için idrak etmeye başlıyorlar. O zaman insanlar da diriliyorlar. Allah-u Teala burada bu ayette ağızla insanı beraberce devreye sokmuş. Nasıl tabiat kışın ölüyorsa, sonra Allah-u Teala semadan rahmet indirerek onu tekrar hayata getiriyorsa, bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah rahim esmasıyla tecelli ederek, yani insana da, ölü olan insana da rahmet göndererek onun gözünü açmak, kulağını açmak, kalbindeki ekinleti çıkarıp idraki sağlamak ile rahmetiyle onu da ölümden hayata kavuşturuyor. Tıpkı yeryüzü gibi. Ayet açık bir şekilde bu beraberliği sağlamış. Ve 66. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inne leküm fil enami le ibreh. Nuskikum mimma fi butunihi min beyni fersin ve demin lebenen halisen. Saigan liş şaribin. Ve inne, ve muhakkak ki, lekum, sizin için vardır. Fi el enami, fil enami, hayvanlarda ibreten, mutlaka elbette bir ibret vardır. Nuskikum, sizi sularız, size içiririz. Mimma şeyden, fi butuni, onun karnında, min beyni arasında, fers, fersin, fers, sindirilmiş gıda, fosa ve demin ve kan, süt, lebenen, halisen, halis, saf, saygan, içimi kolay, boğazdan kolay geçen, le eşşaribin, içenler için, tadanlar için. Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Ve inne leküm fil enami le ibreten, ve muhakkak ki hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. Fil enami le ibreten. Nuskikum, size içiriyoruz. Saka, içki getiren, suyu taşıyan demek. Saki, içkiyi, içecek olan şeyi veren demek. Aynı kökten gelen nuski kelimesi. Nuskikum, size içiriyoruz oluyor. Mimma fi butuneyi, onun karnında olan, oluşan şeyden.
min beyni fersin ve demin fersindirilmiş gıda ile kan arasında. Lebenen halisen, halis, saf süt. Saigan li şaribine, tadanlar için boğazdan kolayca geçen. Cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Ve muhakkak ki hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. Size onların karnında fers, sindirilmiş gıda ile kan arasından oluşan, tadanlar için boğazdan kolayca geçen halis, saf süt içiliyoruz. Yani Allah-u Teala ayet-i kerimeyle bütün bu hayvanlar var ya diyor, hepsi sizin için yaratıldı. Hepsinde size ayrı ayrı faydalar vardır. Nahl suresinin 62. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala arıya diyor, biz emrettik ki yaylım yollarına çık da insanlar için bir şifa olan balı üret, oluştur. Ve burada da bize süt verecek olan ineklerden, koyunlardan, keçilerden bahsediyor Allah-u Teala. Belki de deveden de bahsediyor. Ve bunun hayvanın vücudunda nasıl oluştuğunu da şekle sokmuş. Açıklama getirmiş Allah-u Teala. Ve 67. ayet-i kerime, Nahl suresi 67. ayet-i kerime. Ve min semeratin nahili vel anabi tettehizune minhu sekeren ve rızken hasena. İnne fî zâlike le âyeten likâmin yâkulûn. Ve min semeratin ve meyvelerden en nahili hurma ağaçları ve el anami ve üzüm bağlar tettehizune edinirsiniz, ittihaz edersiniz, yaparsınız minhu ondan sekeren şeker, hurma şerbeti, üzüm suyu, şıra ve rızkan ve bir rızık hasenen güzel. İnne muhakkak ki fî zâlike bunda vardır. Le ayeten bir ayet. Li kavmin bir kavim için yâkülûn akıl edenler için. Akıl eden bir kavim için. Ve min semerâtün nahili vel anâbi hurma ve üzümden ve hurma ve üzümden tettehizune minhu ve ondan yaparsınız

Hurma ve üzüm meyvelerinden. Tettehuzune minhu, ondan yaparsınız. Sekeren ve rızkan hasenen, şeker, yani hurmadan hurma şerbeti, üzüm suyu, şıra. Ve rızkan hasenen ve güzel bir rızık. İnne fî zâlike le âyeten, muhakkak ki bunda elbette bir ayet vardır. Likamin yâkılûn, akıl eden bir kavim için. Hurma cümlecikleri birleştiriyor. Hurma ve üzümden. Seker, hurma şerbeti, üzüm suyu, şıra ve güzel bir rızık edinirsiniz. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için elbette bir ayet vardır. Allah Teala meyvelerden bahsediyor. Sekerden bahsediyor. Hurma şerbeti, üzüm suyu, şıra. Bunlara seker diyor Allah Teala. Ve bunlarda da, bu tatlı olan şeylerde de insanlar için bir rızık olduğunu söylüyor. Tatlı, güzel, hoş bir rızık. Bismillahirrahmanirrahim. Ve 68. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve evha Rabbuke ilen nahli enittehizi minel cibali buyuten ve mineş şeceri ve mimma ya'rişûn. Ve evha ve vahyetti Rabbike, senin Rabbin, illa ennahli, bal arısına, en ettehizu, edinmek, edinmesini, minel cibali, dağlardan, buyuten, evler, ve mineşeceri şeceri, ve ağaçlardan, ve mimma şey ve şeyden, yarışun, çardak kuruyorlar, yapıyorlar. Ve evha Rabbike ilen nahli ve senin Rabbin bal arısına vahyetti. Enittehizi minel cibali buyuten, dağlardan evler, kovanlar edinmelerini. Mineşeceri ve ağaçlardan ve mimma ya'rişun ve onların, insanların kurdukları çardaklardan. E senin Rabbin bal arısına, dağlardan, ağaçlardan ve onların, insanların kurdukları çardaklardan evler, yani kovanlar edinmelerini vahyetti.

Sevgili kardeşlerim, bazı insanlar diyorlar ki Allah yalnız peygamberlere vahyeder, peygamberlerin dışında kimseye vahyetmez. Allah Teala Maide 111'de Hazreti Musa'nın, affedersiniz, Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini söylüyor. Allah Teala bu Nahl suresinin 68. ayet-i kerimesinde arıya vahyettiğini söylüyor. Ve Enam suresinin bir ayet-i kerimesinde Hazreti Musa'nın annesine vahyettiğini söylüyor. Öyleyse ne Hazreti Musa'nın annesi peygamberdi, ne Hazreti İsa'nın havarileri peygamberdi, ne de arı peygamber. Öyleyse iddiaların ne kadar boş olduğunu, ne kadar yanlış olduğunu, insanların kendi kendilerine bir şeyler uydurup ona inandıklarını ve doğruları o yüzden o yanlışa inanmaları sebebiyle kabul etmediklerini Allah Teala bu ayetlerle çok güzel anlatıyor hepimize. Allah razı olsun. Ve Nahl suresinin 69. ayet-i kerimesi. Sümme kulli min Sümme kulli min kullis semavati kullis semerati feslu ki subule rabbi ki sulula yahrucu min butuniha şerabun muhtelifun elvanuhu fihi şifaun linnâsi inne fi zâlike le âyeten li kavmin yetefekkerun. Sümme sonra kuli yiyin min kulli es-semerati meyvelerin, ürünlerin, çiçeklerin hepsinden fesluki fe usluki. Böylece suluk edin, yolculuk edin, uçun subule yollar. Sebil yol, subul yollar. Rabbi ki senin Rabbinin zulülen zelil edilmiş, boyun eğdirilmiş, emrine verilmiş yahrucu çıkar min butuniha onun karnından şarabin içecek. Muhtelifun muhtelif çeşitli. Elvanühü onun renkleri levn renk elvan renkler. Fihi onun içinde vardır. Şifaün bir şifa li ennasi insanlar için inne muhakkak fi zalike bunda vardır li ayetin elbette bir ayet bir delil li kavmin bir kavim için li tefekkürün tefekkür eden sümme kuli sonra yiyin. Min kullis semerati sümme kuli sonra yiyin. Min kullis semerati meyvelerin çiçeklerin hepsinden Fesliki subule Rabbiki zululen. Rabbinin emre avade kılınmış yollarında suluk edin,
uçun, dolaşın. Yahrucu min butuniha, onun karnından çıkar. Şarabin muhtelifun elvanühü, muhtelif çeşitli renklerde içecek. Fihi şifaün linnâse, onda insanlar için şifa vardır. İnne fî zâlike, muhakkak ki bunda vardır. Ve ayetin elbette bir ayet delil. Li kavmin yetefekkerun, tefekkür eden bir kavim için. Sonra meyvelerin, çiçeklerin hepsinden yiyin. Kime diyor Allah Teala? Arıya diyor. Sonra meyvelerin, çiçeklerin hepsinden yiyin. Rabbinin emri amade kılınmış yollarında sülük edin, uçun, dolaşın. Onun karnından muhtelif çeşitli renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Muhakkak ki bunda tefekkür eden bir kavim için elbette bir ayet, delil vardır. Allah Teala bu ayet-i kerimede balın insanlar için bir şifa olduğunu kesinleştiriyor. Bal gerçekten bir şifadır. Kim peklik çekiyorsa balı sıcak suyla karıştırıp şerbet haline getirip içerse pekliği geçer. Kim ishal olmuşsa o da balı soğuk suyla karıştırıp şerbet haline geçirip içerse onun da rahatsızlığı geçer, normal hale dönüşür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, 70. ayet-i kerimeye geliyoruz. Allah Teala buyuruyor: Vallahu halakakum summe yetevaffakum ve minkum men yureddu ila erzelil umuri. Li key la ya leme ba de ilmin şey a innallâhe alimün kadir. Allah Teala buyuruyor kelime kelime: Vallahi ve Allah halakaküm, sizi yarattı. Sümme, sonra yeteveffakum, vefat ettirecek, ettirir. Ve minkum, ve sizden men yureddu, geri döndürülen kimse, kim geri döndürülürse ila erzeli, en rezil hale, en aşağı hale, el umiri, el umuri, ömür, likeyla, olmaması için, ya'leme, bilir, bade, sonra, ilmin, bir ilim, şey'en, bir şey, innallâhe, muhakkak ki Allah, alimün, en iyi bilendir, kadirün, her şeye gücü yeten, kadir olan. Vallahu halakaküm, ve Allah sizi yarattı. Sümme yetevaffakum, sonra vefat ettirecek. Ve minkum men yureddu, ve sizden kim geri, yani hidayetten delalete döndürülürse, ila erzelil umuri, ömrünün en rezil, en aşağı devresine, li keyla ya'leme, bilememesi, idrak edememesi içindir. Bade ilmin şeye, şey'a, bir şey konusunda ilim sahibi olduktan, hidayeti öğrendikten sonra. İnnallâhe alîmün kadîrün, muhakkak ki Allah en iyi bilendir, kadir olandır. Her şeye gücü yetendir. Ve Allah sizi yarattı.
Sonra sizi vefat ettirecek. Ve sizden kim ömrünün en rezil devresine geri döndürülürse, yani hidayetten dalalete düşerse, döndürülürse, bu bir şey konusunda ilim sahibi olduktan, hidayeti öğrendikten sonra bilememesi, idrak edememesi içindir. Muhakkak ki Allah en iyi bilendir, kadir olandır, her şeye gücü yetendir. Sevgili kardeşlerim, bu ayet-i kerimeye birçok insan farklı yorumlarda bulunmuşlar. Farklı olmasının sebebi onların bilmemeleri. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hidayet diye bir müessesesi var. Öyleyse bu hidayete dikkatle bakın. Hidayet müessesesi Allah'ın hidayetidir. Hidayet, ruhun ve cin, nefsin, iradenin Allah'a teslimidir. Burada Allah-u Teala ruhun hidayetinden bahsediyor. Sizden kim ömrünün en rezil devresine geri döndürülürse, yani hidayete ulaştıktan sonra fıska düşerse, diyor Allah-u Teala. Bu bir şey konusunda ilim sahibi olduktan, hidayeti öğrendikten ve yaşadıktan sonra bilememesi, idrak edememesi içindir. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği anda Allah rahmetine vesile tecelliye başlıyor. O kişiye 10 tane ihsan veriyor. 10. ihsan mürşidine ulaşma. Kişi burada da 10 tane nimet alıyor. Sonra nefs tezkiyesi başlıyor kişide. Nefs tezkiyesine her %7 nefsin kalbinde fazilet birikimine paralel olarak o kişinin ruhu Allah'a doğru gök katlarında birer birer yükselmeye başlıyor. İlk %7 nur birikimi ruh birinci gök katında, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleri ruh ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında, yedinci katta, yedinci katın yedi alemini geçtikten sonra Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Bu hidayettir. Kişi oraya kadar ilim sahibi olmuştur. Gerçekten burası ilmel yakin kademesinin sonudur. Kişi ilim sahibi olmuştur o noktaya ulaştıktan sonra. Nahl suresinin 70. ayet-i kerimesi ilmel yakinin sonunun burası olduğunu söylüyor. Kişi ilim sahibi olduktan sonra artık bilememek durumuna geliyor. Ruhu Allah'a ulaşıyor, kişi ilim sahibi, ama iblis onunla öyle bir konuda, öyle bir standartta bir temasın içine giriyor ki iblis değil, sadece insan şeytanlar ve cin şeytanlar o kişiyle öyle bir münasebetin içine giriyorlar ki, yani tağut o kişinin kalbini nurdan zulmete götürüyorlar. Bakara suresi 257. ayet-i kerime. Allahu veliyyullezina amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri. Vellezina keferu evliyahumut-tagut yuhricunahum minen-nuri ilez-zulumati.
Allah'a amin olanların dostudur. Onların kalplerini zulmetten nura ulaştırır. Kimler de kafirlerse onlar tağutun dostlarıdır. Ve onlar da tağut tarafından nurdan zulmete ulaştırılır diyor Allah-u Teala. Allah'ın dostlarıyla tağutun dostları. İşte her kim nurdan zulmete götürülmüşse o hidayetten tekrar fıska ve dalalete düşmüştür. Başlangıçta herkes fıskadır. Kim dilerse Allah'a ulaşmayı, o kişi fısktan ve dalaletten derhal kurtulur, mürşidine ulaştırılır Allah Teala tarafından. Tabiyet anında o kişinin mümin olması söz konusudur. Ve dalaleti orada sona ermiştir. Bu kişi hidayete erdikten sonra ki o noktada ilim sahibi olur. Kişinin ilmel yakinin sahibi olduğu nokta 21. basamaktır. 22, 23, 24, 25. basamaklar ilmel yakinle aynel yakin arasında bir köprüdür. Öyleyse Allah-u Teala bu ayet-i kerimede ne kadar yanlış yorumlar yapılmıştır sevgili kardeşlerim. Mesela şu an önümdeki bir meal şöyle diyor. Allah sizi yarattı, sonra sizi öldürüyor. Sizden kimi de bildikten sonra bir şey bilmesin diye ömrün en aşağı ucuna yani yaşlılığa geri çevrilir. Şüphesiz Allah bilendir, her şeye güç yetirendir. İnsanlar ilim sahibi olmuşlardır. İlimden bade ilmin şeyen. İlimden sonra ilim sahibi olduktan sonra diyor Allah Teala. Kendilerine ilim verilenler var, onlar ilim sahibi değildir. Ama bade ilim şeyen, ilim sahibi olduktan sonra. Öyleyse Allah Teala bu ayet-i kerimede vuslattan sonra, hidayete erdikten sonra yeniden dalalete düşmeyi ifade ediyor. Kişi idrak ettikten sonra ne olmuştur? Bu kişinin bu idraki süresince ne olmuştur? Gözlerindeki icab-ı mestur alınmıştır. Kulaklarındaki vakra alınmıştır. Kalbindeki ekindet alınmıştır. Kalbinin içine ihbat konulmuştur. Sonra ne olmuştur? Kalbinin içine iman yazılmıştır. Kalbindeki küfür kelimesi dışarı alınmıştır. Peki bu kişi hidayetten düştükten sonra ne olur? Hidayetten düştükten sonra kalbinin içine tekrar küfür yazılır. Kalbi tekrar mühürlenir. Kişi küfre geri döner. Arkasından kişinin gözlerine tekrar hicab-ı mestüre geri döner. Kulaklarına tekrar vakra takar Allah Teala. Kalbine tekrar ekinleti koyar. Kişi idrak ettikten sonra idrak edemez hale gelir. Allah'a dönük olan kalbi de tekrar şeytana dönük hale getirilir. Öyleyse kişi ilimden sonra idraksizliğe düşer. Burada da Allah Teala onu söylüyor. İlimse sahibi olduktan sonra bilememesi, idrak edememesi içindir. İdraki sağlayan kalpteki ekinnetin alınmasından sonra kalbe konulan ihbattır. Ve kişi o ihbat tekrar kendisinden alınınca, kalbine tekrar ekinnet geri gönderilince artık idrak edemez olur. Allah-u Teala'nın söylediği ne kadar açık, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bunları bilmeyen insanlar
neler uydurmuşlar. Allah'ın idrak müessesesini ihtiyarlık olarak, gençlik olarak, idraksizliği de ihtiyarlık olarak vasıflandırmışlar. Eğer insanlar bilmiyorlarsa öyle yapacaklardır. Ama biz size onların öğretisini değil, Allah'ın öğretisini öğretmekle vazifelendirildik. Öyleyse ayetler dört dörtlük olarak yerli yerine oturmalıdır. Ve oturuyorlar. Çünkü biz bu ilmi kendimizden size söylemiyoruz. Allah'ın öğretisini sizlere, o Kur'an'ı indirenin öğretisini sizlere öğretmekle mükellefiz. Allah razı olsun. Ve 71. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu faddele ba'dakum ila ba'din. Ala ba'din. Fir rızkı femellezine fuddilu bi raddi rızkıhim. Ala ma meleket eymanukum fehum fihi sevaun efe bi ni metullahi yechadun. Allah Teala kelime kelime şöyle buyuruyor: vallahi ve Allah faddale üstün kıldı. Ba'deküm sizin bir kısmınızı, alâ ba'din bir kısmı üzerine. Fî er-rızkı rızıkta, rızık konusunda. Femellezîne, fema ellezîne, o kimseler değiller. Fuddilû, üstün kılındılar. Bi raddi, verme, iade etme hususunda. Rızkıhim, onların rızıklarını. Alâ mâ meleket eymânehum, onların ellerinin altında olanlara. Meleke sahip oldu. Eymanehum, onların elleri. Fehum, oysa halbuki onlar. Fihi, onda, o konuda, bu konuda sevabın eşittir, birdir. Efe bi nimeti Allah'ı, artık Allah'ın nimetini mi yeçadun, bilerek inkar ediyorlar. Ve cümlecikler: vallahu faddale, ve Allah üstün kıldı. Ba'deküm ala ba'din, sizin bir kısmınızı bir kısmı üzerine. Fir rızkı, rızık konusunda. Femellezine fuddülü, fakat üstün kılınan kimseler değiller. Bi raddi rızkıhım, onların rızkını veren, verici. Ala ma meleket eymanühüm, ellerinin altında bulunanlara. Fehüm fihi sevaun, oysa onlar onda rızıkları konusunda eşittirler. Efe bi nimetullahi yeçetün, onlar Allah'ın nimetini bilerek mi inkar ediyorlar? Bu cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Üstün kılınan kimseler ellerinin altında bulunanlara rızıklarını veren, verici değiller. Üstün kılınan kimseler ellerinin altında bulunanlara rızıklarını veren değiller. Oysa onlar rızıkları konusunda eşittirler. Onlar Allah'ın nimetini bilerek mi inkar ediyorlar? Bu ayette Allah-u Teala Allah'ın kendisine rızık verdiklerinin ellerinin altında bulunanların karınlarını doyurma hususunda vazifeli olduğunu ifade ediyor. Bir başka ifadesi daha var, ikinci bir cepheden. Allah-u Teala onlara
rızıklarını veren onlar değildir diyor. Elleri altındakilere onların rızıklarını veren, onları ellerinin altında tutan kişiler değildir diyor Allah Teala. Acaba neden öyle söylüyor sevgili kardeşlerim? Çünkü rızkın sahibi sadece Allah'tır. Nasıl hayatı Allah veriyorsa, Allah'tan başka kimse cansız bir şeyi canlı yapamazsa, canlıyı yaratma kabiliyeti sadece Allah'ınsa, rızkı veren de sadece Allah'tır. Kimse kimsenin rızkını veremez. Rızkı veren Allah'tır. İnsanlar Allah'ın verdiği rızkı rızık olarak veremezler, infak ederler. Bir insandan başka bir insana ulaşan Allah'ın rızkı artık rızık değildir. Birinci kişiye Allah'ın tarlada verdiği rızık, buğday, herhangi bir meyve, sebze, mahsul rızıktır. Allah'la kul arasındaki bir ilişkidir bu. Bu rızkı tarlasından toplayan kişi bir başkasına verdiği zaman o başkasına rızık vermemiştir. O başkasını infak etmiştir. Nafakalandırmıştır. Neyle? Allah'ın rızkıyla. Başka birisinden bu nafakayı alan kişi için o kişiyle Allah arasındaki ilişkide o aldığı gıda maddesi gene rızıktır. Ama o kişiyle Allah arasındaki ilişkide. O kişiyle o rızkı kendisine veren kişi arasındaki ilişkide o gıda maddesi rızık değildir. Nafakadır. Rızık sadece Allah'la onun kulları arasındaki bir ilişkidir. Rızkımızı bize insanlar veremez. Rızkın sahibi insan değildir. Rızkın sahibi Allah'tır. Diyelim ki tarladan mahsul alındı. Siloya konuldu. Silodan satılıyor. Veya silodan alıyor rızk, o rızkın sahibi. Birinci sahibi için, tarladan o mahsulü alan kişi için o bir rızıktır. Allah'la kişi arasındaki ilişki, arada başka kimse yoktur. Allah vardır, kişi vardır. O bir rızıktır. Bu kişi onu aldı, bir çuvalını bir fakire verdi. O kişiyle, veren kişiyle alan kişi arasında bu bir rızık değildir. Veren kişi infak etmiştir. O rızkı bir başkasına vererek o kişiyi nafakalandırmıştır. Ama alan kişi için, aldığı kişiyle arasındaki ilişki, o mal için, o buğday için nafaka iken, aynı buğday nafaka olarak onu alan kişiyle Allah arasındaki ilişkide gene rızıktır. Bu kişi de o buğdayın bir kısmını başka birine verse, başka birini nafakalandırsa, üçüncü kişiyle ikinci kişi arasındaki olay gene bir infak müessesesidir. Ama üçüncü kişiyle de Allah arasındaki ilişki bir rızık ilişkisidir. Öyleyse yediğimiz her türlü gıda maddesinin bizimle Allah arasındaki ilişkisi rızık kelimesiyle ifade buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama başka insanlar arasındaki ilişkilerde o bir rızık değildir. İnfaktır, nafakadır, infak etmektir. İşte bu hususu Allah-u Teala burada son derece net olarak söylüyor. Üstün kılınan kimseler, ellerinin altında bulunanlara rızıklarını veren değiller.
Çünkü parantez içinde onu yazalım. Çünkü rızkı veren sadece Allah'tır. Rızkın sahibi sadece Allah'tır. Allah razı olsun. Ve 72. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu ceale lekum min enfusikum ezvacen ve ceale lekum min ezvacikum benine ve hafedeten ve rezekakum minet tayyibat. Efe bil batili yuminune bi nimetillahi hum yekfurun. Vallahu kelimeler ve Allah ceale kıldı, halk etti. Lekum size, sizin için. Min enfusikum, sizin nefslerinizden. Ezvacen, eşler, zevciler ve ceale ve kıldı, halk etti. Lekum sizin için. Min ezvacikum, sizin eşlerinizden, zevcilerinizden. Benine oğullar ve hafedeten ve torunlar. Ve rezekaküm, ve sizi rızıklandırdı. Bakınız gene rızıklandıran Allah. Minet taibati, temiz, helal olanlardan. Efe bi elbatili, hala batıla mı yu'minun, inanıyorlar. Ve bi nimeti Allah'ı ve Allah'ın nimetini, hüm onlar, yekfurun, inkar ediyorlar. Ve cümlecikler, vallahu cealelekum, ve Allah sizin için kıldı. Min enfusikum ezvacen, sizin nefsinizden zevciler, eşler. Ve cealelekum min ezvacikum, ve sizin zevcelerinizden kıldı. Benine ve hafedeten, oğullar ve torunlar. Ve rezekaküm minet taibati, ve sizi tayyip helal rızıklarla rızıklandırdı. Gene rızıklandıran gördüğünüz gibi Allah. Efe bil batili yu'minun, hala batıla mı inanıyorlar? Ve bi nimetillahi hum yekfurun, ve onlar Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Ve Allah sizin için, sizin nefsinizden zevciler, eşler ve sizin için zevcelerinizden oğullar ve torunlar kıldı. Ve sizi tayyip, yani helal, temiz rızıklarla rızıklandırdı. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Gene rızık Allah'a ait. Rızkın sahibi Allah'tır. Hala batıla mı inanıyorlar? Ve onlar Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Eğer o kişi Allah'ın 10 tane ihsanla mürşidine ulaştırdığı bir kişi ise, o rızık artık nimet hüviyetine dönüşmüştür o kişi için. Bütün ihsanların nimet olduğu yer 14. basamakta, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin başının üzerine devren imamının ruhunun bir nimet olarak gelmesiyle bütün ihsanlar nimete çevrilir. Nimetin başlangıç noktası devrin imamının ruhunun bir nimet olarak kişinin başının üzerine gelmesiyle tahakkuk eder. Ali İmran 164'te ve Bakara 150'de Allah-u Teala devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesini bir nimet olarak değerlendiriyor. Nimetin tamamlanması, kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhunun yerleşmesiyle tahakkuk ediyor. Nimet oluşuyor. Daha sonra bir nimet daha var. Salah nuru. Orada nimet tamamlanıyor. Öyleyse o kişi eğer mürşidine ulaşmışsa, artık onlar o kişi için bir nimet hüviyetindedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir güzel akşamda sizlerle bir Kur'an
beraberliğinde Allah-u Teala bizleri mutlu kıldı. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde gene beraber olduk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden bütün gönlümüzce dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, temennilerimizle. El-Fatiha me'as-salavat.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah Teala bizlerle beraber oluyor. Bir defa daha Allah'ın ülkesinde yaşıyoruz. Allah ruhumuz ve kazanmakta olduğumuz dereceler itibariyle bir mutluluk üçgeninin içindeyiz. Allah'tan bahsettiğimiz için ve bir Allah'ın zikir sohbetini yaptığımız için, ilim ve irfan Allah-u Teala'nın bir dizaynını ortaya koyuyor. İrfan, ilmin ötesidir. İlmin ufuklarının açılması halidir. Alimle arif arasında acaba ne fark vardır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, men arefe nefsihi arefe Rabbihi. Nefsine arif olan Allah'a arif olur. Öyleyse arif olmak. Kur'an'dan bir tabir hep dikkatinizi çekmiştir. Allah Teala buyuruyor ki, münkerden nehyetmek, nehyi anil münker. Marufla emretmek, emri bil maruf. Konumuzla alakası var mı? Elbette var. İrfanın aksi münkerdir. Allah'ın yasak ettiği fiiller, Allah'ın emirlerinin yapılmaması standartları. Öyleyse marufla emretmek, aynı kökten gelen irfanla emretmek demek. Kim irfanın sahibi ise o kişi ariftir. Öyleyse ilimde irfanda olmayan bir şeyler var mı? Hayır. İlim müessesesi ilmi ihata ettikten sonra ilmel yakinin bittiği yerden itibaren irfan genel hatlarıyla başlayabilir. İstisnalar yok mu? Var. Allah-u Teala daha kişi tasavvufa adım atmadan da onun kalp gözünü açar. Ona hiç sormadan mürşidini gösterir. Arif, alimden farklı neyin sahibidir? İki şeyin sahibidir. Birisi kalp gözü, ikincisi kalp kulağı. Arif, Allah'ın kalp gözüne gösterdiklerini görendir. Arif, Allah'ın kalbindeki kulağa söylediklerini işitendir. Öyleyse başkalarından farklı bir olgu. Ve bir adam bir arife soruyor. Sen diyor arifmişsin. Benden diyor ne farkın var ki? Benim gibi bir insansın netice itibariyle. Sen benden üstün değilsin diyor. Ben senden üstünüm diyor. Sonra mı o arif onu ağırlıyor. Allah senden razı olsun diyor. Olabilir diyor.

Benden üstün olabilirsin. Herkes üstün olabilir benden diyor. Ve öyle sükunetle konuşuyor ki adam onu aşağıladığına pişman oluyor. Hep diyor ariflerin bizlerden, alimlerden üstün olduğu söylenir. Ben bunca yıl din okudum, öğrendim her şeyi. E şimdi senin benden üstün olduğunu söylüyorlar diyor. Ne üstünlüğün var? O da diyor ki hiçbir üstünlüğüm yok. Ama diyor bana mutlaka bir misal göstermeni istiyorum. Arif bakmış ki adamın elinden kurtuluş yok. Demiş ki şu gökteki aya bir bakar mısın, ne var gökte? Ay demiş. Güzel demiş. Şimdi demiş kapat demiş gözlerini. Kapatmış. Ne görüyorsun demiş. Gözlerim kapalıyken demiş tabiatıyla hiçbir şey görmüyorum demiş. Arif de demiş ki işte ben Allah-u Teala'nın lütfuyla, lütfu keremiyle gözlerim kapalıyken de görürüm demiş ayı. İşte çok basit bir standartta Arif'in alimden ayrıldığı nokta. Sevgili kardeşlerim, alim dediğimiz zaman herkesi alim sanmayın. Allah-u Teala'nın alim standartlarına Allah'ın öğretisinin sahipleri girer. İşte Kur'an-ı Kerim, işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki İslam, işte aradan geçen 14 asır, işte 14 asır sonra Kur'an ilmi. 14 asır sonra artık Kur'an ilmi diye bir şey yok. İnsanları Allah'ın cennetine götürebilecek olan bir Kur'an ilmi, bir İslami ilim artık mevcut değil. Nerede mevcut değil? İslam'ın %90'ından fazlasında mevcut değil. Nerede mevcut değil? Üniversitelerde mevcut değil. Liselerde mevcut değil. Din öğretilen bütün kurumlarda mevcut değil. İstisnalar hariç. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. İlim bir insanı, eğer o ilim Kur'an ilmi ise, kurtuluşa, felaha götüren ilimdir. Zamanımızdaki din ilmi insanları felaha değil, insanları cehenneme mahkum ediyor. Felaha ulaştırmak şöyle dursun, insanları cehenneme mahkum ediyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'dan geriye ne kalmış? Kur'an'dan geriye ne kalacak? Kur'an'ın bütünü kalmış. Hiçbir eksikliği olmadan 14 asır evvelki Kur'an-ı Kerim aynen dimdik ayakta. Güzel. O zaman ikinci sual, insanlar onun farkında mı? İkinci cevap, hayır. Farkında değiller. İslam'dan geriye ne kalmışın cevabını şimdi verelim. İslam'ın 5 şartı kalmış. İslam'ın 5 tane şartı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugünkü İslami öğretideki ilim, bütün üniversitelerde öğretilen İslam ilmi, insanları Allah'ın cennetine, felaha ulaştırır mı? Hayır, ulaştıramaz. Ne yazık ki ulaştırması mümkün değil. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim artık unutulmuş. İnsanlar dinlerini Kur'an-ı Kerim'den, Allah'ın öğretisinden öğrenmiyorlar. İnsanların asırlar boyu yazdığı
kitaplardan öğreniyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey aslında öylesine güzel ki, İblis bu kadar güzelliği toptan nasıl mahvetmeyi başarıyor? Gerçekten inanılması güç bir başarı. Ama insanların %90'dan fazlasını her devirde bu korkunç mahlukun kandırdığı kesin. İnsanları ilim diye ilimsizliğe sevk ettiği kesin. İnsanları cennet diyen insanları cehenneme sevk ettiği kesin. Öyleyse ilmi yeniden dizayn etmek mecburiyetindeyiz. Neye dayalı olarak dizayn etmek mecburiyetindeyiz? Kur'an'ın kendisindeki 14 asır evvelki öğretiye göre. Öyleyse ilim müessesesi İrfanla birlikte bir bütündür. İlmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakinin dizayn içerisinde ilmel yakin, ilmi, aynel yakin ve hakkul yakin irfanı ifade eder. Ama aynel yakin de hakkul yakin de irfanı hikmet ve onun ötesindeki seviyede ifade eder. Aynel yakinde hikmet seviyesinde, hakkul yakinde hikmetin ötesi seviyesinde bir irfan mevcuttur. İrfanın başlangıç noktasını kesinleştirmek mümkün mü? Mümkün değil. Allah-u Teala ne zaman dilerse o zaman kişinin kalp gözünü açar, kalp kulağını açar, söylediklerini ona işittirir, göstermek istediklerini de gösterir. Kişi sonsuz bir mutluluğun içindedir. Allah'ın başka insanlara vermediği iki güzelliği, kalp gözü ve kalp kulağı kendisine verdiği için kişi Allah'a sonsuz hamd ve şükürler eder. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Arif'in basiretinden bahsedilir. Basiret, kalp gözünün görme yeteneğinin kazanılmasıdır. Basar hassası kalbin, kalp gözünün basar hassası çalışmaya başlamıştır. Kişi kalbinin gözleriyle görür. Allah'ın gösterdiği her şeyi görür. Bu en son kademede nereye ulaşır? Allah'ın zatının görülmesine, rüyetullah'a ulaşır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhunun baş gözleriyle Allah'ı görmüştür. O rüyet etmiştir Allah'ın zatına ve kalbi gördüklerini tekzip etmemiştir, yalanlamamıştır. Çünkü Allah'ı miraca çıkarak gördüğünde neler olmuşsa, Allah'ı nasıl görmüşse, ondan önce kalp gözünü Allah-u Teala kendisini yüzlerce defa göstermişti. Miraç bir yükseliş ve Allah'ın zatına ulaşma müessesesidir. İnsanlar zamanımızda göklerde bir Allah yoktur diyebilecek kadar ilim ve irfandan yoksun hale gelmiş durumdalar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmak için 7 tane gök katını aşmak mecburiyetindesiniz. Sırat-ı müstakimi aşmak mecburiyetindesiniz.
Allah Teala sırat-ı müstakiminin Allah'a ulaştıran yol olduğunu söylüyor. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. İşte Âl-i İmrân 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve o, hüve işte o, el hüda, hidayettir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse ilmin irfandan ayrıldığı bir yer var. Alimle arifi birbirinden kesin şekilde ayıran bir ölçü var mı? Evet. Kalp gözü ve kalp kulağı. Kalp gözü ve kalp kulağı arife ait olan bir hususiyettir. Allah'ın bir nimetidir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Alimsiniz. Allah gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi kaldırıyor, kulaklarınızdaki bakrayı kaldırıyor, kalbinizdeki ekinleti kaldırıyor, yerine ihfat koyuyor, kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor, zikir yapıyorsunuz, nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti sızıyor. Buraya kadar alimsiniz ve hacet namazını kılıyorsunuz. Rüyanızda Allah size mürşidinizi gösteriyor. Gene alimsiniz. Ve o mürşide ulaşıyorsunuz, tabi oluyorsunuz. Allah'ın size verdiği 10 tane insanla tabiyet. 14. basamaktasınız. İlmel yakin devam ediyor, alimsiniz. Öğreniyorsunuz, her geçen gün ilminiz artıyor. Ne yapıyorsunuz? İrşad makamına ulaşıp tabi olduktan sonra 10 tane Allah'tan nimet aldınız. Allah kalbinizin kapısını açtı, mührünü açtı, küfür kelimesini aldı, kalbinizin içine iman kelimesini yazdı. Devrin imamının ruhu başınız üzerine gelip yerleşti. Onun emri üzerine ruhunuz vücudunuzu terk edip Allah'a doğru yola çıktı, sırat-ı müstakime ulaştı. Nefs tezkiyesine başladınız, nefsinizin kalbine iman yazıldığı için. Fizik vücudunuz nefs tezkiyesi oranında şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başladı. Bütün günahlarınızı Allah'a sevaba çevirdi. Ve nefsinizin afetleri azaldıkça iradeniz güçlenmeye başladı. Allah Teala size o güne kadar 1'e 10 verirken her sevabınıza o güne itibaren 1'e 100 vermeye başladı. Ve nefsinizin kalbindeki faziletler arttıkça bu 100'de 10, bu 1'e 10, 1'e 100'e çıktıktan sonra 1'e 200'e, 300'e, 400'e, 500'e, 600'e, 700'e kadar yükselecektir. Ve arif olmanız devam edecek. Nefsinizin kalbindeki ilk yüzeyin nur birikimiyle ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaşır. Nefsinizin kalbinde fazilet birikmiştir. Bu fazilete dikkat edin. Nefsinizin kalbinde fazilet birikimi söz konusu. Ve
%7, %7 faziletler artıyor.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böylece 14. basamakta başlayan ruhunuzun Allah'a doğru yolculuğu 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaştığı yerde son bulur. 21. basamak. Bu noktaya kadar nefsinizde %51 nur birikimi olmuştur nefsinizin kalbinde. Fazilet birikimi olmuştur. Ve ruhunuz Allah'a ulaşmayı başarmıştır. Burası bu nokta, ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz nokta, 21. basamak, ilmel yakinin sonudur. Alim olma hüviyetinin burası son noktası olabilir veya bundan sonraki fena, beka, züht ve musinler makamlarından birisine kadar gene arif olarak devam edebilirsiniz yolunuza, kalp gözünüz açılmadıkça. Ama burada Kur'an'ın ruhu verilir. Ruhun birinci kesimi, birinci ruh, fena makamında, Kur'an-ı Kerim'in ikinci ruhu beka makamında, üçüncü ruhu züht makamında, dördüncü ruhu muhsinler makamında verilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bütün güzellikleri sizin için. Bu dört makamın bir tanesinde kalp yüzünüzün açılması mümkündür. Daha evvel açılması, bu dört makamda açılması kadar geniş bir ihtimale sahip değildir. Daha evvel de kalp gözleri açılanlar var. Onları istisna kabilinden düşünmek söz konusu olsa gerek, ama mümkün. Daha ruhları Allah'a ulaşmadan evvel de kalp gözü açılanlar var. Hatta Allah'ın yoluna daha girmeden Allah'ın mürşitlerini gösterdiği insanlar var. Öyleyse ne zaman arif olacağınız hiç belli olmaz. Böyle bir durumda hiç ilmi olmayan birisi bir de bakarsınız arif olmuş. Allah Teala öyle istemiş. Allah'a göre o kişi buna layık. Açmış kalp gözünü. Daha konunun başlangıcındayken Allah'a ulaşmayı belki dilemeden Allah ona mürşidini göstermiş. Gösterir mi? Evet, gösterir. Nasıl isterse öyle yapar. O zaman o kişi alim olmadan arif olmuştur. Allah onu sırrına ehil görmüştür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın ilmel yakinini yaşamak normal standartlarda 21. basamağa kadardır. Bu fena, beka, züht ve musinler makamlarının birinde kalp gözünüzün açılması, kalp kulağınızın açılması bir mümkünlük taşır. Bir belli ölçüde ihtimaliyet taşır. Bu arada kalp gözünüz ve kalp kulağınızın açılması ihtimali büyümüştür. Artmıştır. Ama bu bir garanti değildir. Öyleyse ilmel yakinin bu noktasına ulaşmanıza rağmen, Kur'an'ın ruhuna girmenize rağmen kalp gözünüz ve kalp kulağınız açılmayabilir. Açılmadı. Fizik vücudunuzu da 25. basamakta Allah'a teslim ettiniz.
kalp gözünüz gene açılmadı. Mümkün mü? Evet, mümkün. Peki ne oldu? Hala alimsiniz. Arif olmak konusunda bir adım atmış değilsiniz. Ama bütün alimlerin mutlaka arif olacakları bir nokta var mı? Kesinlikle var. Kim daimi zikrin sahibi olursa o kişi hikmet sahibi olur. Aynel yakine geçer. Aynel yakin irfan kademesinin hikmeti de içeren bölümüdür. Eğer fena, beka, züht ve muhsinler makamlarında, velayetin ilk dört makamında kalp gözünüz ve kalp kulağınız açılmışsa, siz hikmet sahibi olmayan bir arifsiniz. Alim olmayı açtınız. İrfan sahibi bir alim oldunuz ama hikmet sahibi olamadınız. Hikmetin sahibi olduğunuz yer neresidir? Ulu'l-Elbab makamı. Daimi zikre ulaştınız. Ulaştığınız anda aynel yakindesiniz. Bunun manası artık siz o seviyede bir arifsiniz ki hikmet sahibi bir arif. Ne oldu? 7 tane vasfın sahibi oldunuz. İlk dördü bir daimi zikrin sahibisiniz. İki bu sebeple daimi zikre ulaştığınız için nefsinizin kalbindeki bütün afetler sona ermiştir. 3 bütün bu afetlerin sona erişinden sonra kalp gözünüz mutlaka açılmıştır. 4 kalp kulağınız da mutlaka açılmıştır. Bunlar hikmet ehlinin 4 temel vasfı. Bu 4 vasıf o kişi tarafından mutlaka kazanılır. Hikmet kademesinin muhtevası bunu mutlaka ihata eder. Bundan ötesi de kazanılmış 3 vasıf olarak, hikmet ehlinin 3 vasfı olarak oluşur. Birincisi o kişi ehli hayırdır, hayır sahibi olmuştur. Neden? Çünkü daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaştığı için devamlı derecat kazanmaktadır. Hayır, derecat kazandıran bütün işlevlerin adıdır. Şer, derecat kaybettiren bütün işlemlerin adıdır. Öyleyse bu kişi ehli hayır olmuştur. Daimi zikirde olduğu için her saniye devamlı derecat kazanmaktadır. Öyleyse birinci vasfı kazanılmış olan muhtesep vasıf 3 tanedir. Birisi ehli hayır olmak, ikincisi ehli tezekkür olmak, mütezekkir olmak, üçüncüsü ehli hikmet olmak. Bütün aynel yakindaki arifler hepsi hikmet ehlidir. Ehli tezekkür ne demek? Allah ile dilediği an müzakere edebilen kişi demektir. Allah'tan dilediği an sualler sormak yetkisinin sahibi olan kişi demektir. Bu Allah'tan sorduğu suallerin cevaplarını Allah dilerse o kişiye verir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu kişinin 7. vasfı hikmet ehli olmasıdır. Hikmet ehli kimdir? Ayet-i Kerime'ye baktığı zaman belki onun bir evvelki bir sonraki ayetlerine de bakmak suretiyle ama o ayetin hangi basamağa ait olduğunu mutlaka ortaya koyan kişidir.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın sizlere ulaştırdığı dizayna Allah isim veriyor. Ulaştığınız yer orasıysa siz aynel yakin sahibisiniz. Yani kalbinizdeki aynla, gözle görüyorsunuz. Kalp gözünüz açık. Ve mutlaka hikmet sahibisiniz. Hikmet sahibinin özelliği nedir? Hikmet sahibi adaletli bir hakimdir. Hikmet sahibi adaleti tam olarak yerine getiren bir hakemdir.

hikmet sahibi, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin oturduğu 28 basamaklık İslam yelpazesindeki yeri gerçek anlamda bilen kişidir. Öyleyse hikmet ehli orada irfan mevcuttur. Hikmetle birlikte mevcuttur. Ulu'l-Albab makamı, İhlas makamı, Salah makamının dört mertebesi hikmetle birlikte irfanı içerir. Aynel yakin Salah makamının dördüncü kademesinde sona erer. Hikmet ehli olan ariflerin orası son noktası mıdır? Hayır. Son noktası aynel yakinin ötesindeki hakkül yakindir. Ne zaman iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim ederseniz hikmetin ötesine geçersiniz. Orası hakkül yakini ifade eder. İradeniz Allah-u Teala tarafından Allah'ın iradesine bağlanır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, iradenizin Allah'ın iradesine bağlandığı yer hakkul yakin, bir hakkın takva, hakkı tukatihi takva. Bakara suresi 102. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: Ya eyyühellezine aminittekullâhe hakka tukatihi. Ey amin olanlar, hakka tukatihi seviyesinde takva sahibi olun. Öyle bir takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Bütün takvaların ötesine geçen son takva olsun. Bir başka ifadeyle hakkul yakin takvası olsun. Hakkul yakin dördüncü emanetinde Allah'a teslim bulunduğu yerdir irade. O kişinin artık iradeye ihtiyacı kalmamıştır. Ne demek istiyoruz? O kişinin iradeye ihtiyacı kalmamıştır. Neden kalmamıştır? Çünkü irade nefsin afetlerinin yapacakları taşkınlıklara karşı onları önleyen kuvvetin adıdır. Aklın emrindeki bir güç. Kimlere karşı kullanılır? Nefsin afetlerine karşı. Ya nefsin afetleri kalmadıysa, daimi zikre ulaştıysanız, nefsin afetleri bütün olarak kalbinizi terk ettiyse, tekrar gelmeleri de mümkün değilse, o zaman iradeye ihtiyacınız yoktur. Ama iradeye ihtiyacınızın kalmadığı nokta, nefsinizin 12 mertebe müzeyyen olduğu noktadır. Bir başka ifadeyle irşada ulaştığınız noktadır. Orası hakkül yakini ifade eder. Arif olmanın en üst makamı hikmet kademesinde arif olunan iradenin tesliminden sonraki 3 kademedir. İrşad makamına Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle tayin ettiği insanlar bütün
ülkelerdeki, bütün milletlerdeki Resuller ve en üstte de devrin imamı. Hepsi irfan ehlidir. Hepsi hikmetin ötesinde irfan ehlidir. Bu üç kademenin üçü de adın cennetlerinin sahipleridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın her şeyi en güzel standartlarda uygulamaya koyduğu bir dizayn var Kur'an-ı Kerim'de. İşte 14 asır sonra bugün bu dizayn devreden çıkarılmış iblis tarafından. İnsanlar unutmuşlar dinlerini. 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Bugün insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Alim standartlarında kendilerini sayan insanlar Allah'ın ilminden haberdar değiller. Onları felaha götüren bir ilim sahibi olamamışlar. Şeytan insanlık tarihi kadar eski olan gayretlerinin neticesinde bütün dinlerdeki insanların %90'dan fazlasını kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmayı başarmış durumda. Öyleyse ilim, Allah-u Teala'nın ilmi faydalı ilim ve faydasız ilim olarak ikiye ayrılıyor. Nedir faydalı ilim? İnsanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıran Kur'an ilmi. Nedir faydasız ilim? İnsanları cehenneme ulaştıran Kur'an ilmi. İkisi de biz Kur'an'ı biliriz diyorlar. Ama bir kısmı Kur'an'da Allah-u Teala'nın ona öğrettiği Kur'an bilgisiyle insanların cennete ulaşmasını sağlıyor. Diğer kısım Kur'an'dan bugünkü ilmin öğrettiği kitabi bilgilerle, emani bilgilerle, emaniye bilgilerle insanları sadece cehenneme sürüklüyorlar. Öyleyse ilim açısından Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman İslam'ın 7 tane safha içerdiğini görüyoruz. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek var. İkinci safhada 10 tane ihsanla mürşide ulaşmak var. Üçüncü safhada ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek var. Dördüncü safhada fizik vücudu Allah'a teslim etmek var. Beşinci safhada nefsi Allah'a teslim etmek var. Altıncı safhada irşada ulaşmak var. Yedinci safhada iradeyi de Allah'a teslim etmek var. İşte bu yedi safhanın ilk dördü alimleri sonraki üçü de arifleri oluşturur. Bu ayrım galip ihtimaliyet standartlarında. Bundan evvelki arif olmalar bu temel çerçevenin dışındaki istisnalardır. Öyleyse arif olmayı her yere yerleştirebilirsiniz. O zaman ilmin hudutları irfanla karışık bir hüviyet gösterir ki doğrusu da budur. Allah-u Teala'nın kime nerede kalp gözü ihsan edeceği, kalp kulağı ihsan edeceği hiç bilinmez. Allah-u Teala'nın
layık olmayanlardan bunları geri alacağı da bir vakadır. Allah Teala kişiye verir, karşılığını alamazsa o da emanetini geri alır. Öyleyse bundan 14 asır evvele baktığımızda bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediklerini, bütün sahabenin mürşitleri olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıp tabi olduklarını, bütün sahabenin ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştırdıklarını, bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini, bütün sahabenin nefslerini Allah'a teslim ettiklerini, bütün sahabenin irşada ulaştığını, bütün sahabenin iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini Kur'an-ı Kerim söylüyor. Kur'an-ı Kerim geleceğe projekte edilmiş bir peygamber ve sahabe hayatını açık ve kesin çizgileriyle koyuyor ortaya. Üzerinde tartışılamaz bir şekilde bütün sahabenin irşat makamına ulaştığını görüyoruz. Sahabeye tabi olmuşlar, adları tabi'in. Öyleyse ne demek istiyoruz? Öyleyse son derece açık bir olgudan bahsediyoruz. Allah'ın güzellikleri yaşanıyor. On dört asır evvel İslam'ın yedi safhasını yaşamış sahabe. Genel çerçeve içinde fizik vücutlarının da teslimine kadar, kalp gözlerinin açılmadığını düşünsek bile, nefsin tesliminde, irşada ulaşmada ve iradenin tesliminde hepsinin kalp gözlerinin açık olduğu kesin, aynel yakinin sahibi oldukları kesin ve iradelerini de Allah'a teslim ettikleri kesin. Öyleyse hikmetin de içinde bulunduğu bir muhteşem istihale geçirmişler. Güzele doğru devamlı değişen bir hayat. Bütün güzellikleri yaşamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda sahabeyi ve Kur'an-ı Kerim'i beraber ele almak mecburiyetindeyiz. Kur'an-ı Kerim'de ne varsa sahabe onları gerçekleştirmiş. İslam'ın yedi safhasında yaşamışlar. Bütün peygamberler ve onlara tabi olanların yaşadığı İslam'ın yedi safhası ya da Hazreti İbrahim'in Hanif dininin yedi safhası. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca ikinci bir din hiç olmamıştır. İlmel yakini, aynel yakini ve hakkul yakini ifade eden 28 tane basamaktan oluşan, 4 teslimle noktalanan bir din öğretisi. İşte o İslam'dır. O Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. O kainatın tek dinidir. Ve bugün hangi dinden olurlarsa olsun o insanların aslında dini hep aynı dindir, tek dindir. Adı Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İşte o dini bundan 14 asır evvel yaşayan sahabe delilleriyle yaşamışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. İlmel yakinin temelinde bu var.
Allah'a ulaşmayı dilemek. Yoksa din yok. Ve bugün insanların %90'dan fazlası için, bütün dinlerdeki insanların %90'dan fazlası için din yok. Onlar okullardan din öğreniyorlar, üniversitelerden din öğreniyorlar, master yapıyorlar, doktora yapıyorlar, doçent oluyorlar, profesör oluyorlar ama dinlerini bilmiyorlar. İlmel yakinin de dışındalar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir kademede hedefe yürümek, sahabenin yaşantısına bakıyoruz, ne yapmışlar, soruyoruz gayri ihtiyari, Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Kesin. Bakınız ne diyor Allah Teala. Rad 20-21-22. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudunel misak ve lezine yasulune ma emrallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Ve misaklarını bozmazlar. Naksetmezler, bozmazlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Kötü hesaptan, cehennemden korkarlar. Kaybettikleri derecelerin kazandıkları dereceleri aşarak onları cehenneme götürmesinden korkarlar. Onlar Allah'a karşı huşu sahibi olmuşlardır. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar mı? Hepsi. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar, onlar hidayete erdiler diyor. Tüm sahabe hidayete ermişler, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler kimlermiş? Ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştıranlar. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. İlmel yakinin birinci kademesi bütün sahabe gerçekleştirmiş. Bugün bütün dinlerde insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden haberdar bile değiller. Ruhlarını hatta ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına dair de hiçbir bilgileri yok. Tam aksini iddia ediyor adamlar. Hatta göklerde ulaşılacak bir Allah yoktur diyen insanlar da var aralarında. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Bütün sahabe tabiyetlerini gerçekleştirmişler mi? İkinci safa tabiyetin gerçekleşmesi. Elbette gerçekleştirmişler. Hepsi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuşlar. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Habibim, sana biat etmek Allah'a biat etmek demektir. Orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardır diyor Allah Teala. Biat ettikleri kesin, tabi oldukları kesin. Öyleyse 3 safa Allah'a ulaşmayı dilemek, 14 asır bütün sahabe o ilmin sahibi. İrşada ulaşıp, irşat makamına ulaşıp tabi olmak, bütün sahabe o ilmin sahibi, tatbikatın da sahibi. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, bütün sahabe gerçekleştirmiş. Zümer suresi 18. ayet-i kerime.
Hepsi hidayete ermişler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Daha ötesi var mı? Tabii var. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. İlmin son noktası, ama bu noktada çoğu zaten irfan sahibi olmuşlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim edene kadar çoğu irfan sahibi olmuş. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? İşte Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime. Habibim ümmileri ve kitap sahiplerinde ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Daimi zikre ulaşmışlar mı? Zümer 17 ve 18 bütün sahabenin nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini, ulul elbab olduklarını, daimi zikrin sahibi olduklarını söylüyor Allah Teala. Onlar ulul elbab oldular diyor. Kimdir ulul elbab? Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab kullarımız var ya diyor Allah Teala. Onlar ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmış. İrşada ulaşmış mı? Elbette ulaşmışlar. İşte Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, ey sahabe, bilin ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinize tabi olsaydı, siz bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. O iman kelimesiyle kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala bütün sahabe için. Hepsi irşada ulaşmışlar. Daimi zikre ulaştıkları an hikmet sahibi arif olmuşlar. Ondan sonra hep hikmet sahibi arif olmaları devam ediyor. İrşada ulaşıyorlar. Hikmet sahibi arifler bunlar. Sonrası da var mı? Evet, sonrası da var. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim edip Allah'ın irşat makamına tayin ettikleri olmuşlar. Hakkül yakin standartlarına ulaşmışlar. Hakkül yakinin 3 işareti var. Birincisi fevzün azim, ikincisi hazzün azim, üçüncüsü ecrün azim. İşte en yüksek hazzı, sonsuz hazzı, sonsuz mükafatı, en yüksek mükafatı ve en yüksek ücreti sahabe kazanmış. Kimler kazanıyor? Hakkül yakin takvanın sahipleri, Allah'ın zatını görenler. İşte Allah Teala bütün sahabe için şunu söylüyor Tövbe 100'de. O sahabe kunel ebedin var ya, bir kısmı ensardan da bir kısmı macirinden de, bir de ensara ve macirine İslam'la tabi olanlardan da diyor. Ensara da macirine de tabi olunmuş ve İhsan'la tabi olunmuş. Hepsi gerçek anlamda irşada memur ve mezun kılınmışlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda her şeyin en güzeli oluşturduğu bir ortam söz konusu olmuş bundan 14 asır evvel. Burada onlar hakkül yakin seviyesinde, yani hikmetin ötesinde arifler. Öyleyse bu faydalı ilim. 14 asır evvel bütün sahabe ilmi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, Kur'an'dan aldılar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla. Bugün Kur'an duvara asılmış ve bir kişi öldüğü zaman arkasından Yasin okumak üzere kullanılıyor sadece. Sevgili kardeşlerim, ilim de unutulmuş, irfan da unutulmuş,
dünya insanının %90'ından fazlası tarafından, o insanlar hangi dinin içinde olurlarsa olsunlar, kullanılmıyor. Ama o insanlar hangi dinin sahibi olurlarsa olsunlar, aralarında belki %3-4'lük, %5-6'lık bir grup, ama Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. İlmel yakini de, aynel yakini de, hakkul yakini de yaşıyorlar. Allah-u Teala'nın kendini ilim sahibi sanıp da ilme sahip olamayan, faydasız ilimle iştigal eden, faydasız ilimle iştigal eden herkese faydalı ilmin mensupları kılmasını, onları aynel yakine ve hakkul yakine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Kağıt öyle. El Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, insanlar eğer tasavvufi bir terbiye

Ayaktayken de kıyamen, otururken de kuuden ve yan üstü yatarken de ve ala cunubihim. Ve öyleyse eskurunallâhe, Allah'ı zikredin. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyordur. Acaba Allah Teala bu ayet-i kerimede neden yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor? Oradaki hikmet şu sevgili kardeşlerim. Yan üstü yattığınızda kulağınızı biraz yastık üzerinde hareket ettirirseniz bir yerde kalbinizin atışlarını kulağınızda duyduğunuzu hissedeceksiniz. İşte Allah'ın istediği şey bu. Kulağınızın atışları çifttir. Böyle atar. Elimizde yaptığımız gibi. Ve kalbimizin her atışında Allah kelimesi iç dünyamızda tekrar edilmelidir. Onun için bu çift atışların her birinde Allah kelimesini dilinizi kımıldatmadan tekrar etmeyi öğrenmelisiniz. Bunu başardığınız gün ki başarmamak mümkün değil, çabucak halledersiniz. O zaman en güzel sona ulaşmak üzere kendinizi kontrol altına alın. Yatağınızı kıbleyi sağ alacak şekilde dizayn etmeye çalışın eğer müsaitse. Değilse şartlar neyi gerektiriyorsa onu yaparsınız. Ama sağınıza dönerek sağ kulağınızı yastığa dayayarak uyuyacaksınız. Yastığın üzerinde yüzünüzü birazcık oynatırsanız kulağınızı sağa sola bir noktada kalbinizin atışlarını kulağınızda hissettiğinizi göreceksiniz. Kalbinizin atışlarını hissedeceksiniz kulağınızda. İşte o noktada kalın. Kulağınızda bu standartta kalbinizin atışlarını duyacaksınız ve de böyle bir noktada Allah, Allah, Allah, Allah, Allah kelimelerini tekrar etmeye başlayın. Başlangıçta dilinizle de olabilir. Ama uykuya dalmaya yaklaşırken dilinizi kımıldatmadan kalbinizin atışlarına paralel olarak Allah kelimesini iç dünyanızda yankılatmaya çalışın. Kısa bir zamanda buna adapte olacaksınız. Başardığınızı göreceksiniz. Ve kalbinizin atışlarına paralel bir şekilde zikrederek uyuyacaksınız. Önemli mi? Çok önemli. Hele bu gayretlerinizden sonra bir gün uyanırken zikrederek uyandığınızı yaşadığınızda. O zaman konunun ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. Çünkü Allah Teala ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de Allah Teala'yı zikredin diyor. Yatarken de demiyor. Yan üstü yatarken de diyor. Muradı ne? Muradı yan üstü yatarken kulağınızı yastığa dayayarak kalbinizin atışlarını sağ kulağınızda kıbleye dönük olan yüzünüzün sağ kulağınızda hissedilmesi. Sağ kulağınızda kalp atışı.

diye uyumanız. Murat ne? Murat bir gün uyandığınızda hala içinizdeki sesin tekrar ettiğini göreceksiniz. İşte bu sesi devam ettirin sevgili kardeşlerim. İsterseniz bir alet alın, kulağınıza koyun. Allah kelimesini tekrar ettirsin. İsterseniz elinizi nabzınıza koyun. Allah kelimesini tekrar ederek, dilinizi de kımıldatmadan tekrar ederek yaşamayı öğrenin. Ama ne zaman sabah kalktığınızda, kalkarken Allah kelimesinin iç dünyanızda yankılandığını duyarsanız, o zaman zaferi kazandınız demektir. Allah'ın söylediği neydi? Otururken, ayaktayken ve yen üstü yatarken hep Allah'ı zikredin. İşte siz gece yatarken Allah'ı zikirle başladınız ve uyandığınızda hala zikrin devam etmekte olduğunu gördünüz. İşte geceyi, bütün geceyi zikirle geçirdiniz. Sevgili kardeşlerim, o gün sevinçten uçarsınız. Bu başarıya ulaştığınız gün sevinçten uçarsınız. Ne yapacağınızı şaşırırsınız mutluluktan. Bağırmak, çağırmak falan gelir içinizden. Allah'a şükretmek gelir. Göklere haykırmak gelir. Allah'ım sana sonsuz hamd olsun, şükür olsun ki ben gece yatarken zikirle yattım. Sabah kalktığımda da zikirle kalkmayı sen bana nasip kıldın. Bu çok büyük bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Allah Teala farz kılmış üzerimize. Ne olur öyle yaparsak nefsimizdeki bütün afetler yok olur. Nefs tezkiyesi zikirle vücut bulan bir müessesedir. Allah, Allah, Allah, Allah dedikçe nefsinizin kalbindeki afetlerin yok olması söz konusu olur. Afetler yok olur, yok olur, yok olur. Ve daimi zikirde artık Allah'tan gelen nurlar kesintisiz bir şekilde nefsinizin kalbini devamlı aydınlatır. Kalbinizde hiçbir karanlık nokta kalmaz. Önce başlangıçta giren %2 rahmet nurundan sonra fazıllar 7 kademede %7'lik birikimlerle önce %49'a ulaşırlar. Sonra gene 7'şer kademelik 7 safhada 1.49 daha gerçekleşir. Ve eder 98, %98 başlangıçtaki %2 nur birikimiyle sonuç %100'e ulaşır. Allah Teala bildiğiniz gibi Kehf 105'te anlaşıldığı gibi Allah Teala göğsünüzü yarıyor ve teslime açıyor. Göğsünüzü yarmaktan muradı teslime açmak. Ne olur göğsünüzü yararsa Allah Teala, göğsünüzü yararsa o yarıktan Allah'ın nurları girmeye başlayacaktır. Başlangıçta %2 rahmet nuru önce olarak gelir, nefsinizin kalbine ulaşır. Ama önemli olan ondan sonra gelecek olan %98'e kadar ulaşan iki defa 7 kademelik fonksiyonel bir zikir sistemi. Sevgili kardeşlerim, unutmayın Allah Teala hepinizi insan olarak yarattı. Öyleyse Allah'ın

En çok sevdiği mahluk olan insan sıfatıyla, insan muhtevasıyla yaratıldığınız için Allah-u Teala'nın size üfürdüğü, doğumunuz anında üfürdüğü ruhu ona teslim etmek. Diyor Allah-u Teala ve nefaha fihi ruhihi. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Allah'ın ruhu sadece bir tek mahluka üfürülür. O mahluk insandır. Bunun için kainattaki en şerefli mahluk insandır. Çünkü Allah Teala tarafından doğar doğmaz ruh onun içine üfürülür ve üfürülen ruh mutlaka hemen onun şeklini alır. Kaşıyla, gözüyle, her şeyle %100 aynı standartlarda oluşan bir muhteva. İnsanın bir fizik vücudu vardır. İşte şu anda konuşan, sizinle konuşan, bu konuşmayı yapan fizik vücut. Sizin hissedebildiğiniz fizik vücudunun konuşması. Ama bir de nefsimiz var. Başlangıçta %100 afetlerle dolu olan nefsimiz. Bizi mahveden nefsimiz. Bir insanın cehenneme gitmesinin temel sebebi nefsindeki afetlerdir. Nefsi bütün insanların afetlerle doludur. Doğduğu andan itibaren. Allah Teala dengeyi nasıl gerçekleştirmiştir? Nefsten bu nefsi afetlerle dolu olarak insana mal eden Allah Teala onun içine ruhundan üfürerek bir o kadar da güzelliği insana sağlamıştır. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu ama ruhunuz da %100 hasletlerle dolu. Öyleyse ne diyordu Allah Teala? Biz her şeyi çift yarattık diyor Allah Teala. Zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Öyleyse bir dayanılır olmayan mutlak bir denge unsuru var. Her şey zıttıyla kaim kılınarak çift yaratılmış. İşte insanın fizik vücudunu vücuda getiren Allah Teala onun aynı olan nefsi onunla beraber kılıyor. İkisi de yaratık. Fizik vücudumuz da yaratık, nefsimiz de yaratık. Dengeyi sağlıyor. Ama bir de insana ruhundan üfürüyor. İnsanı geriye kalan bütün mahlukatın üzerinde en üst seviyeye çıkaracak olan budur, bu özelliktir. Allah-u Teala'nın insanın içine üfürdüğü ruh. Nefs ne kadar afetlere doluysa, 19 grup afet, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, düşmanlık vesaire. Ruh da 19 tane hasetin sahibi. Öfke mi?
Sükunet. Öfkenin karşılığı sükunet. Nefret mi? Nefsteki nefret afetine karşılık ruhta sevgi var. Kıskançlık afetine karşılık en güzel şekilde kıskanmama olayı söz konusu. Kine karşılık, nefrete karşılık sevgi ve bütün güzellikler ruhumuzda toplanmış. Çünkü ruh Rabbimizin emrinden. Emir Allah'ın gönderdiği ama sonradan tekrar Allah'a geri dönecek olan her şey emirdir. İşte Allah Teala ruhundan üfürüyor ve insan ruhu dilediği anda vücudundan ayrılabiliyor. Sonuç ne olacak? Sonuç ölümle birlikte ruhunuzun Allah'a geri dönmesi tabii. Ruhunuz ölümle birlikte Allah'a geri dönecektir. Ne olacaktır? Geldiği yere iade edilecektir. Ne olur? Ruh Allah'a geri döndüğü zaman fizik vücut nefs içinde sadece bir görüntü olur. Nefs artık fizik vücudun içine girip onun canlı unsurunu teşkil edemez. İşte sevgili kardeşlerim, ruh, nefs ve fizik vücut bir üçlüdür. İnsan Allah Teala tarafından üfürülen ruh topraktan salsalinden oluşan fizik vücut ve afetlerle dolu olan nefsten oluşuyor. Fizik vücut bir tarafa konulursa denge unsuru olan nefs ve ruh başlangıç itibariyle neden denge unsuru? Nefs bütünüyle afetlerle dolu, ruh bütünüyle hasletlerle dolu. Denge böyle kuruluyor. Ama sonra ne oluyor? Sonra ruh Allah'a geri iade ediliyor, teslim ediliyor. Biliyorsunuz ki ruhu Allah'a teslim etmek hepimizin üzerine borçtur. İrci'i ila Rabbike Rabbine geri dön. Ruha hitap ediyor Allah Teala. Geri dönerek Rabbine ulaş.

Ric'i ila Rabbiki, Rabbine rücu et. Sevgili kardeşlerim, ruh bir emanettir. Ruh, vücuttan ayrıldığı zaman fizik vücut artık bir hiçtir, bir cesettir. Toprağın altına girecektir. Orada çürüyüp yok olacaktır. Toprağa karışacaktır. Geriye sadece kemikler kalacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bütün mahlukatını yarattıktan sonra en son insanı vücuda getiriyor. Ve Allah'a kul olmak üzere vücuda getiriyor. Allah'a teslim olmak üzere vücuda getiriyor. Ve ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi ve nefsin teslimi üç tane bu tarzdaki muhtevanın teslimidir. Ama muhlis olmayı takip eden yeni bir teslim var. İradenin teslimi. İnsanın serüveni Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra mürşide tabiiyet. Sonra ruhun Allah'a teslimi. Sonra fizik vücudun teslimi. Dört etti. Nefsin teslimi beş. Muhlis olmak altı. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek yedi. Yedi safa. Ruhun teslimi. Fizik vücudun teslimi. Nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Dört tane de teslim. Her teslim dünya hayatını yaşayan fizik vücudun daha çok, daha çok, daha çok Allah'a teslim olmasını gerektirir. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmamamız lazım gelen en önemli şey Allah-u Teala'nın bütün insanlardan sadece onların mutlu olmasını istediği hakikatidir. Tüm insanlar Allah-u Teala mutlu olsunlar diye yaratıyor ve onlara bu imkanı sağlayacak olan unsurlarla teçhiz edilmek imkanını veriyor. Herkes Allah'tan üfürülen ruhun sahibi. Herkesin vücuduna Allah-u Teala ruh üfürür. Buna karşılık ruhtaki %100 hasletlerin karşılığı olarak İnsanın bir nefsi vardır, %100 afetlerle donatılmıştır. Ne yapmış Allah Teala? Fizik vücudun dışındaki iki unsura ruha ve nefse birbirinin zıttı olan hüviyetler bahşederek, hüviyetler vererek onları dengeye getirmiş. Sıfır noktasından biri ne kadar uzaksa öteki de o kadar uzak. Her şey Allah'ın kuracağı zıttıyla kayık olarak çift yaratılma statüsüne bağlı. Ve Allah Teala insan adı verilen bu mahlukunun mutlu olmasını istiyor ve diyor ki ben sizin mutluluğunuzun yarısını size hediye ediyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse
Ben onu kendime ulaştırırım. Bunu gerçekleştirdiğim zaman da o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimini sağlarım. Yani nefsinin kalbi yarı yarıya nurla benim tarafından doldurulur diyor Allah Teala. Öbür yarısı henüz karanlıktır. Aydınlanması mümkün mü? Elbette mümkün. Kişi yoluna devam ederse zikrini devamlı arttırmak kaydıyla nefsinin kalbi %100'e kadar nurlarla dolacaktır. Tam nurlanma daimi zikirle mümkündür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanları mutlu olsunlar diye yaratmış ve onlara mutluluğun sağlanacağı ortamı hediye etmiş. Hem nefsi vermiş afetlerle dolu, hem de ruhundan üfürmüş hasletlerle dolu dengeyi kurmuş. Fizik vücut bu denge ortamının kuşatıcı faktörü. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Allah'ı dört ayrı kademede değerlendirebilirsiniz. Önce Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra Allah'ı seversiniz. Sonra Allah'a aşık olursunuz. Daimi zikirden sonra ise bu aşk hayranlığa dönüşür. Allah'a hayran olursunuz. Diyorsunuz ki başlangıçtaki üç unsurda bir seviye söz konusu değildir. Haklılık. Ama hayran olmak deyince sevgili kardeşlerim farklı bir olaydır. Hayranlık sevginin ötesidir. Tarafın başka bir tarafa, ikinci tarafa hayranlık duyması, onun hoşlanmak, sevmek, aşık olmak kademelerini geçerek hayran olma noktasına ulaşmış olduğunu gösterir. İşte biz Allah'a hayranız sevgili kardeşlerim. Bu olaysa daimi zikirden evvel kimse için gerçekleşemez. Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. İnsanlar Allah Teala'yı sevdikçe mutlulukları artar. Sevmek, hoşlanmak, sevmek, aşık olmak. Sevmek, aşık olmaya ulaştırır. Aşık olmaksa hayranlığa ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki yaşadıkça Allah'a olan hayranlığınız artar. Hayranlığınız arttıkça mutluluğunuz artar. Hayranlığın artması zikir seviyesinin yükselmesiyle mümkündür. Çünkü kişi zikir seviyesi arttıkça nefsinin afetlerinin azaldığı, yerine başlangıçta %2 rahmet nuru, 10
Ondan sonra %98'e ulaşacak, %98'e kadar ulaşan iki defa %49'luk yedi kere yedi birinci 49, yedi kere yedi ikinci 49, 98 eder, başlangıçtaki %2 ile beraber %100'lük bir kalp aydınlığı. Nefsin kalbindeki nurlarla, yani aydınlıkla kişinin mutluluğu paralel bir seyir takip edecektir. Nefsinizin kalbi ne kadar aklanırsa, nurla donarsa o kadar mutlu olursunuz sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel, öylesine hayran olacak şekilde dizayn edilmiş ki yüce yaratıcı olan Allah tarafından ona hayranlık duyabilirsiniz sadece. Sevgili kardeşlerim, bütün bu fonksiyonel merdiven basamaklarının çıkılmasında ortak payda zikirdir. Zikir nefsinizin kalbinin anahtarıdır. Mutluluğa açılan kapıyı zikir açar. Bir de o kapıdan geçerek yarı mutluluğa, sonra da daimi zikirle tam mutluluğa ulaşırsınız. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı gün dünyadaki en mutlu insanlardan birisi siz olursunuz. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki Allah Teala hepinizi çok seviyor. Ve bu sevgisiyle size her zaman yakın, en yakınınızda Allah var. O zaman ona layık olmak bir mecburiyet olarak çıkmalı karşınıza. Ben Allah'a layık olmalıyım demelisiniz. Beş vakit namazla kimse Allah'a layık olamaz. Bu yeterli bir ibadet değildir. Bir defa vakitler 5 değil 7'dir. Sabah namazı 1. Kuşluk sünneti 2. Öğle namazı 3. İkindi namazı 4. Ve arada kuşluk sünneti var. Akşam namazı, yatsı namazı, yatsı ile sabah namazı arasında teheccüd sünneti. Sevgili kardeşlerim,

Sabahla öğle arasında kuşluk sünneti, yatsıyla sabah arasında da teheccüd sünneti. Demek ki 5 vakti 2 vakit daha eklemek mecburiyetindeyiz. 7 vakti doldurmalıyız. Bu bir mutluluk sürecidir. Bu bir mutluluk döner dolabıdır. Dönme dolabıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepsini farz kılmasından muradı ne? Muradı sadece sizi mutlu kılmak. Siz diyor benden bana ulaşmayı dileyin. Bunu yaptığınız zaman diyor siz bana ulaşmayacaksınız. Sizin ruhunuzu siz bana ulaştırmayacaksınız. Ben ruhumu kendime ulaştıracağım. Size namazı bir zevk olarak yaşatacağım. Zikir sizin için doyulmaz bir zevk olacak. Benim emirlerimi yerine getirmekten büyük mutluluk duyacaksınız. Bu Allah'a yani bana ulaşmayı dilediğinizden ruhunuzu bana ulaştıracağınız, daha doğrusu ruhumu benim kendime ulaştıracağım noktaya kadar sizi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi yapacağım diyor Allah Teala. Herkese bunu bedava veriyorum diyor. Sadece bir dilek benim için yeterli diyor. Sadece diyeceksiniz ki ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur yüce Allah'ım benim de ruhumu sana ulaştır. Tamam. Bu kadarı diyor Allah Teala benim için yeterli. İşte böyle bir sonuca ulaşmak Allah'ın yardımıyla mümkün. O ise her zaman hazır. Çünkü istediği bir tek şey var. İnsan adı verilen bu mahlukunu mutlu etmek. En çok sevdiği mahluku, en çok sevdiğinin ispatı da sadece ona, sadece insana kendisine ait olan ruhtan üfürmüş olması. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar çok hamd etmemiz, şükretmemiz lazım Allah-u Teala'ya, öyle değil mi? Hamd ederiz, şükrederiz sevgili kardeşlerim. Sevmek Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti. O kadar güzel ki her şey. Severseniz İnsanları severseniz mutluluğunuz adım adım artacaktır. Ayırt etmeden herkesi sevebilirsiniz. Göreceksiniz ki sizin elinizde olmayan bir muhteva ile karşı karşıyasınız. Yani bazı insanları çok seveceksiniz, bazı insanları az seveceksiniz. Bu sizin elinizde olan bir şey değil. Buna kalbiniz karar veriyor. Kalbin ise ilişkisi Allah iledir. O Allah'ın kendisine dizayn ettirdiği şeyleri oluşturabilir. Ve sevgi ruhunuzun azığıdır. Allah Teala seviniz diyor. Ayrıca nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi gelin herkesi sevdiğimiz bir platforma beraberce ulaşalım. Hiç kimse bize düşman olanlar da düşmanımız olamasın. Biz onlara düşman olmayalım. Başkaları bize düşman olabilirler. O onların problemi ve hesabını Allah'a verecekler. Ama biz bize düşman olanlara da düşman olmamayı başarırsak,
O zaman Allah'ın dostları olunuz. Her zaman size kötülük eden birileriyle karşılaşacaksınız. Bu eşyanın tabiatına çok uygun bir sonuçtur. Çünkü herkesin nefsi var. Ama siz ne zaman size en büyük kötülüğü yapanlara bile düşman olmamayı başarırsanız, o zaman Allah'ın sevgilisi olursunuz. Allah-u Teala'nın hepinizi sevgililerinden kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgimizin boyutunu Allah tayin eder. Biz çok ama çok diyebiliyoruz sadece. Hudutsuz bir sevgi bu. Bizi sevmeyenler de sevgi standartlarımızın, bizim sevgi alanımızın içindedirler. Onları da severiz. Kimseden Allah-u Teala bizi şimdiye kadar nefret ettirmedi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve huzurlarınızdan sevginin bu muhteşem nuruyla ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Es-Salavat.

0: Tövbe.
1: El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha biz sohbette birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu çok açık bir şekilde söylemek istiyorum. Allah Teala hepinizi sever. Ve herkesin cehennemden kurtulmasını, herkesin cennete girmesini ister. Allah'ın yaratmasındaki temel hedeftir. Herkesin en üst boyutta Allah'a en yakın standartlara ulaşması Allah'ın temel hedefidir ve insan buna göre dizayn edilmiştir. Ama bu dizaynda bir denge unsurunun her zamanki gibi var olduğunu hiç unutmayın. Allah Teala ne diyordu? Biz her şeyi zıttıyla kayım kılarak çift yarattık. Öyleyse bir fizik vücudumuz var. Bir de nefsimiz. İkisi de yaratık. Birbirinin zıttı olarak yaratılmışlar. Diyeceksiniz ki iyi de bir de ruhumuz var. Ruhumuz Allah-u Teala'nın ruhu. Öyleyse biz insanlar bir nefs ve bir fizik vücuttan çift olarak vücuda getirilmişiz. Ama ilk yaratılan fizik vücudumuz. Allah Teala salsalin adı verilen organik dönüşüme uğrayabilecek olan bir kirli topraktan Adem Aleyhisselam'ı vücuda getiriyor. Adam uzun zaman geçtikten sonra ona ruhundan üfürüyor. Onu canlı kılıyor. Bu sebeple biz insanlar Allah'ın bize üfürdüğü bir ruhun muhtevası bizi cehenneme götürmek isteyen bütün afetlere dolu olan bir nefsin ve de muhtevası bizi Allah'a en yakın kılacak olan bütün güzelliklere donatılmış olan bir ruhun sahibi kılmış Allah Teala. Ya da ruh bize sahip olmuş.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın yarattığı bütün mahlukatın içinde en çok sevdiği insandır. Düşünün bir defa ki insandan başka hiçbir varlığa ruhundan üfürmemiştir. Ne meleklerde, ne cinlerde böyle bir olay söz konusu değildir. Öyleyse Allah Teala bizleri seviyor mu sualinin cevabı kesinlikle evettir. Ne ister Allah Teala peki bizden? Bizim yücelmemizi ister. Allah'a yakın olmamızı ister. Bu yakınlık mertebeleri de teslimlerle ilişkilidir. Allah Teala bunlardan birincisi olan, ilki olan ruhun teslimini kendi üzerine görev olarak almış. Diyor ki siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Gerisini bana bırakacaksınız. Ben size benim size olan emirlerim istikametinde hangisinde probleminiz varsa o problemlerin çözülmesini sağlayacağım. Namaz kılmaktan hoşlanmıyorsunuz. Size mutlaka namazı sevdireceğim. Oruç tutmak sizi perişan ediyor. Baygınlıklar geçiriyorsunuz. Sizi mutlaka oruç tutan ama rahatsız olmayan bir hüviyete sokacağım. Zikir yapmak size sıkıntı veriyor. Zikri zevk haline getireceğim. Hangi konuda probleminiz varsa onu halledeceğim. Zekat vermek hoşunuza gitmiyorsa onu size hoş gösterecek olan bir hüviyete sokacağım sizi diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın kurduğu bir denge var. Nefsimizin başlangıç noktası %100 afetlerle dolu olması, ruhumuzun değişmez statüsü ise sadece hasletlerden ibaret olması. 19 tane haslet ruhun özelliklerini ifade eder. 19 grup. 19 grup negatif faktör de nefsin afetlerini ifade eder. Yani her şey dengeli olarak yaratılmıştır. Böyle bir dizaynda eğer Allah-u Teala'nın irci-i emri varsa ruh için, irci-i, bana rücu et, bana geri dön emrini veriyor Allah-u Teala. İrci-i ila Rabbiki. Radiyeten vardiye. Rabbine geri dön, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak geri dön. Bedavadan geri dönüş yok sevgili kardeşlerim. Nefs tezkiyesi denilen bir olayda Allah'ın rızasını kazanarak ve Allah'tan razı olarak Allah'a döneceksiniz. Bunlardan birisi radiyedir, Allah'tan razı olmak. Mardiye de Allah'ın sizden razı olması. İnsan ruhunun Allah'a, Allah'ın emri üzerine geri dönmesi, 7 tane gök katına paralel olarak 7 safa gösterir. Biliyorsunuz ki Allah Teala bütün bir yaratma sistemini hep 7 rakam üzerine bina etmiştir. Mesela dünyanın etrafında 7 tane atmosfer kademesi söz konusudur.
Dünyada verilen bu yer kürenin muhtevasına baktığımız zaman 7 tane katmandan ibaret olduğunu görüyoruz. Yerlerde, göklerde yedili bir sistemle dizayn edilmiş. İşte bu Allah'a kadar ya da Sittet-i Münteha'ya kadar ulaşan demek daha doğru. Çünkü Sittet-i Münteha'dan sonra artık atmosfer falan hiçbir şey yok. Sittet-i Münteha insan ruhlarının dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaştıkları noktadaki ağacın adıdır. Görmediğiniz bir güzellikte ki renklerle donanmış olan yaprakları bir ağaç bu. Oradan Allah'a doğru dikey bir yolculukla ruh tek başına yükselir ve sahibine, Allah'a geri döner. Allah'ın zatına ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur. İşte bu fena fillah'tır. Fena, fani olmak, yok olmak. Fi, içinde Allah, Allah. Allah'ın içinde yok olmak. Allah'ın içinde fani olmak. İfna kelimesi de aynı kökten gelir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın insan adı verilen mahlukunu bütün hayatı diğer mahlukattan fazla sevmesinin ardında onlar ruh üflemesi temel sebep olarak görünür. Ruh Allah'ın ruhudur. Yani Allah Teala kendinden bir varlığı ruhunu yarattıklarından birine yardım etsin diye gönderiyor. Vazifeli kılıyor, üfürüyor ruhundan ona. Neden? Ona güzel olan şeyleri, Allah'ın emirlerini hatırlatsın diye, yasak ettiği fiilleri işlememesini temin etsin diye Allah Teala ruh gönderiyor. Hem gönderiyor, üflüyor, hem de arkasından da diyor ki ben ruhumu geri isterim diyor. Ey insanoğulları diyor, hepinizin üzerine bir vazife bu. Ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken bana ulaştırmak zorundasınız. Bu sizi üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Gerçekleştirmeniz de son derece kolay bir dizayn içinde tahakkuk edecektir. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ve de siz ulaştırmışsınız gibi sizi mükafatlandıracağım. Sevgili kardeşlerim, yani iki katlı ekmek kadayıfı hem de kaymaklı. Her şey insan için.
Şimdi biz nasıl sevinmeyiz sevgili kardeşlerim? Allah'ı bu kadar tanıdıktan sonra, onun azatsız kölesi olduktan sonra ne dersiniz? Biz Allah'ın kölesiyiz. Azatsız bir köle. Ölene kadar hep onun kölesi olarak yaşayacağız. Bu dünyadaki nimetlerin en büyüğüdür. Allah'ı, Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a hayran olmak. En üstün kademe Allah'a hayran olmaktır. Hoşlanmanın ve sevmenin standartlarında eşit iki varlıktan bahsedebilirsiniz. Ama hayran olmak söz konusuysa, hayran olan, hayran olunandan mutlaka daha aşağıda bir rütbenin sahibidir. İşte biz Allah'ın bir yaratığı, bir mahluku olan bir insanız. Bizi O yarattı. Bize O ruhundan üfürdü. Bize bu ilmi O öğretti. Başka türlüsü mümkün olabilir miydi sevgili kardeşlerim? Dinle hiç ilişkisi olmayan, dinsiz bir ortamda büyümüş olan, bir solcu Allah Teala tarafından seçiliyor. Hiçbir zaman kim olduğumuzun bilincinde olmadık. Allah Teala bize kim olduğumuzu anlatana kadar. Söylediğimiz gibi ortada da değildik. Açık ve kesin bir şekilde solun müdafiyeydik.

Çünkü dinsiz büyümüştük. Bizim çocukluğumuzda okullarda kütüphaneler Allah'ın mevcut olmadığına dair kitaplarla doluydu. Öğretmenler de bize Allah'ın mevcut olmadığını anlatmaya çalışırlardı. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini geceleri gizli gizli okuyan, başka insanlara öğretenler yakalanıp karakolda iyice bir dayağa çekildikten sonra, adam akıllı dövüldükten sonra bir iki gün karakolda hapsedilip serbest bırakılırlardı. Her tarafta Allah yoktur imajını bütün insanların kalbine işlemeye çalışan bir sistem ülkemize hakimdi. Ve bunun tabii sonuçlarını görüyorsunuz şimdi. Ne demek istiyoruz? Biz Osmanlıyız. 6 asırlık Osmanlı'nın evvelinde de vardık. Yani neslimiz Bozok Han, Osmanlı İmparatorluğu'ndan evvelki bir devredin hanıydı. Evrenos Bey'den başlayarak neslimiz Osmanlı boyunca hep var oldu. Soykütüğümüz bütünüyle bunu ifade eder. Hiçbir yanlış olmadan bugüne kadar atalarımızdan gelen bir soykütüğüne sahibiz. Sevgili kardeşlerim, işte öyle bir ortamda öğrendiğimiz şeyler,

Solun gerçek kimliğini Rus komünizminde tetkik ettiğimiz zaman ne kadar çok aldandığımızı gördük. Çin komünizmi de ondan aşağı kalır bir taraf, bir şeye sahip değildi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, diyorsunuz ki komünizm felsefesi bugün artık yoktur, yok olmuştur. Şeytanın taraftarlarının ortaya koyduğu bir büyük yanlışlık, milyonlarca insanın ölümüne sebebiyet veren, savaşlarda katledilmesine sebebiyet veren bir korkunç düşmanlık fırtınası. Sevgili kardeşlerim, güzel nedir? Güzel, insan adı verilen mahlukun Allah ile olan ilişkisinin kalbini aksetmesi, oradan da yüzüne vurmasıdır. Onların yüzünde nefret okuyamazsınız. Nefret oluşmaz. Her zaman sevgi vardır. Onlar kendilerine düşman olanları da severler. Bilirler ki o düşman olanlar gelseler, onunla konuşsalar, gerçekleri anlatsa onlara, onlar da Allah'ı sevecekler. Onlar da Allah'a ve onun Resulüne dost olacaklar. Sevgili kardeşlerim, bir insanın mutluluğu, iç dünyasında mutluluk, nefsi ile ruhu arasındaki kavganın bitmesi. Dış dünyasındaki mutluluk, başka insanlarla arasındaki kavganın bitmesi. Allah ile ilişkilerindeki mutluluk, Allah'ın emirlerine riayet etmezken, yasaklarını işlerken, Allah'ın emirlerine riayet etmesi, uyması ve yasaklarına sırtını çevirmesi, onları devre dışı bırakması. Her biri ayrı bir açıdan mutluluğu ifade eder. Ve Allah insanı mutlu olsun diye yarattı. Ona mücadele hüviyetini kazandırdı. Ne yaptı? Nefsine afetleri koydu. Ruhunda da zaten hasletler var. Böylece iki düşman kardeş, nefs ve ruh, ikisi de fizik vücudun içine Allah Teala tarafından konuldu. Denge, evet. Denge bütünüyle var. Peki bu dengede bir değişim oluyor mu? Dengede bir değişim oluyor fakat Allah'ın koruması altında vücuda geldiği için dengesizlik hissedilmiyor. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği takdirde itibaren bir mürşit ihtiyacı duyacaktır. Bu vazgeçilmez bir duygudur. Ve de gece saat 1'den sonra, şimdiki saate göre konuşuyoruz. Yani gece yarısından sonra bu kişi boy abdesti alıp tahaccüd namazını kıldığı zaman Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Mürşidine ulaşabilecek durumu yoksa kişinin, o zaman ulaşabileceği o mürşidin bir yetkilisini ona söyler, ona gösterir, ona ulaştırır, o mürşidine götürüp ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ı ve onun vücuda getirdiği dizaynı sizdeki parametrelerle ve Allah'ın yardımıyla çözdükçe mutluluğunuz artar, artar, artar. Sevgili kardeşlerim, ne yaparsanız yapın, o filme alınır. Ne kadar gizli yerde, ne kadar gizli şeyler yaparsanız yapın, hepsi kiramen katibin tarafından, melekleri tarafından filme alınır. Hem de bu film iki ayrı hüviyet taşır. Bir, fizik standartlarda hangi olayı gerçekleştirmişseniz, fizik açıdan sizi izleyen kiramen katibin meleklerin bir sürücü, bir şahit olmak üzere sizin fizik vücudunuzun yaptığı her olayı filme alır. Hangi olayda ne kadar taammüt miktarı var? Bunu bilemez. Bir olayı isteyerek mi vücuda getirdiniz? Yoksa bu sizin o istikamette bir talebiniz olmadan mı gerçekleşti? Bir başkasına bir zarar vermeniz söz konusuysa, bu zarar iç dünyanızdaki hangi tesirle oluştu? İşte bunu sağlayabilecek olan bir ikinci grup melek daha vardır. Gene Kiramen Katibin meleği. Fakat onlar aksiyonlarınızı değil, düşüncelerinizi filme alırlar. Ve size verilen dereceler düşüncelerinizle fiiliyatınızın karşılaştırılmasıyla her an gerçekleşir. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü bir insan görünüşte birine yardım ediyor ama aslında ona kötülük etmek istiyorsa o kötülüğü yapabilir. Burada acaba hangi sahik, hangi faktör onu oraya itti? Başka insanlara suçluluğunu hissettirmemek, suçlu olduğunu onlardan gizlemek ve böylece insanların uyguladığı cezadan, hukuki açıdan uygulayacakları cezadan kurtulmak. Hedef buysa insanlar bunun için türlü desiseler uydururlar. Ama Allah'ın melekleri kişinin düşüncelerini de, ki düşüncelerimiz şekillerledir. Bir odayı düşündüğümüz zaman o odanın içindeki koltukları, sandalyeleri, masayı, havluları, halıları, duvarları, duvarlardaki tabloları gözümüzün önüne getiririz. Hep şekillerle düşünürüz. Kişilerin yaptığı işlemleri düşündüğümüz zaman yine onların fizik vücutları gözümüzün önündedir. Düşüncemizin standartlarını temin eder.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İki grup kiramen katibinden birinci grup fiillerimizi dışarıdan filme alırlar. Her yaptığımız olayı, vücuda getirdiğimiz her saniye derecat kazanırız veya kaybederiz. Bu kazandığımız ve kaybettiğimiz derecelerin neticesinde hayatımız sona erdiğinde eğer kaybettiğimiz dereceler fazlaysa gideceğimiz yer bir daha çıkmamak üzere cehennemdir. Eğer kazandığımız dereceler fazlaysa gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insan olarak yarattığı bu üstün mahlukunun hepsinin cennete girmesini ister. Ama eğer bunu kendisi yaparsa, o zaman insan olmanın bir hükmü kalmaz. İnsanlar da melekler gibi olur. Hangi istikamette emir almışlarsa sadece o emri gerçekleştiren birer varlık. Allah Teala insana meleklerde olmayan bir hüviyet kazandırmış, serbest irade vermiş. Sana diyor akıl verdim diyor Allah Teala ve yolunu da gösterdim. Bu yolda hareket etmeni istiyorum. Onun için yarattım seni. Başka insanlara yardımcı olasın diye. Başka insanların mutluluğu için çalışasın diye. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir şey ki, bir insanın kendisini başkalarının mutluluğuna adaması, sadece onun için hayatını devam ettirmesi. İşte dünyadaki en mutlu insanlar başkaları için yaşayanlardır. Bir başkasına huzur verecek olan, mutluluk verecek olan bir davranışta bulunduğunuz zaman Allah Teala size onun yaşadığı mutluluktan çok daha fazlasını, onun bir mislini ulaştırır. Siz bir başkasına bir iyilik edip de güzel bir davranışla onun mutlu olmasını temin ettiyseniz, Allah Teala bunun sevincini yaşatır size. O zaman bir ömür boyu hep kendilerini insanların mutluluklarına adayan insanlar çıkar ortaya. Onlar her zaman mutludurlar. Her zaman huzur içindedirler. Bir ömür boyu mutluluğu yaşayacaklardır. İşte onlar gerçek mürşitlerdir. Allah'ın irşat makamına tayin ettiği insanlar. Çünkü onlar başkalarına mutluluk verdikçe mutlu olduklarını, mutluluklarının o mutluluk verdikleri insanların yaşadığı mutluluğun katlısı olduğunu fark ederler. Ve bunu bir defa insan fark ettikten sonra, bu büyük mutluluğu yaşadıktan sonra ondan vazgeçemez. Allah'ın yarattığı hedefe ulaşmıştır, mutlu olmuştur. Ve bunu başkalarını mutlu ederek sağlamıştır. Ve o noktadan itibaren hayatını buna adamıştır. Başka insanlara da Allah'ın ilmini öğretmek, başka insanları mutlu etmek, onların nefslerindeki afetleri yok etmek konusundaki Allah'ın kendilerine öğrettiği
ilmi, nefs tezkiyesini ve tasfiyesini onlara öğretmek. Yarısı, yani nefs tezkiyesi, Allah'ın garantisi altında. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah o kişinin nefsini tezkiye etmek üzere, o kişiye bir hareketler dizisi tayin eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o kişi Allah-u Teala'nın dizaynı içindedir. Her iki istikametten bakarsanız eğer, kim başka insanların mutluluğu için Allah-u Teala tarafından teçhiz edilmişse, Allah-u Teala ona o görevi vermişse, o kişi hayatını başka insanları mutlu etmeye adamıştır. Ve onların her birine verdiği mutluluğun iki katını Allah-u Teala ona verecektir. Ve o insan, mutlu ettiği insanların sayısı arttıkça, kendi mutluluğunun hangi ölçüde irtifa kaydettiğini, yükseklik kaydettiğini fark edecektir. Mutluluğu yükselecektir, yücelecektir. Bu mutluluğun yarısını Allah-u Teala bütün insanlara vermiş. Nefs tezkiyesi, herkesin Allah-u Teala tarafından ulaştırılacağı bir sonuç. Nefsin kalbinin yarısının afetlerden kurtulması, kim Allah'a ulaşmayı dilerse herkes üzerinde gerçekleşir. Bu dileyenlerin hepsi, eğer 7-8 aylık bir ömürleri varsa, Allah-u Teala mutlaka onların ruhunu kendisine ulaştırır. Bu serüveni onları yaşatır. Bu süreç içerisinde ruh her gök katında yükseldikçe nefsin kalbindeki afetler %7 azalacaktır. Başlangıçtaki bir %2 rahmet girişinin arkasından nefsin kalbine ruh her gök katına ulaştıkça %7 fazıl birikimi gerçekleşecektir, ulaşacaktır nurlar. Nefsin o kapkaranlık kalbini aydınlık hale getirecektir. Bu aydınlık %51'e ulaşır. Allah-u Teala'nın mutlak yardımıyla gerçekleşir. Herkese kapılar ardına kadar açıktır. Sadece bir dilek yeterlidir. Ve kişi Allah tarafından mutlaka nefsinin kalbi %49 fazıl nuru, %2 rahmet nuru olmak üzere Allah-u Teala tarafından aydınlatılır. Nurlarla kaplanır kalbi. Bu Allah-u Teala'nın nimetidir, ihsanıdır, hediyesidir. Herkese kapılar ardına kadar açıktır. Kim kalpten bir dilekle Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır, o kişinin ruhunu. Bu da nefsin kalbinin %51 terbiye edilmesi, tezkiye edilmesidir ya da nurlarla kaplanmasıdır daha güzel bir ifadeyle. Öyleyse bu Allah'ın hediyesi. Bundan sonrası kişisel iradeye bırakılıyor. Ve dik yokuş burada başlıyor. Çünkü ruhun Allah'a tesliminden sonra gelen husus fizik vücudun teslimidir. Ama fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilmek istiyorsanız, nefsinizin kalbindeki nurları %80'in ötesine ulaştırmanız gerekir. Bir başka ifadeyle, günde 3 saat civarında zikir yapan, ruhunu Allah'laştırmış olan kişi, bu 3 saatlik zikri 18 saate çıkarmak mecburiyetindedir.
Burada büyük bir problem görünüyor. Çünkü Allah Teala'nın koruyucu kalkanı kalkmıştır. Şeytan bütün gücüyle sizi Allah'ın yolundan uzaklaştırmak için her şeyi yapacaktır. Bütün gayretiyle ruhlarını Allah'a ulaştırmış olan insanların bu hedeften ayrılmalarını, düşmelerini ister. Cennetten cehenneme düşmeleri mecazi anlamda bunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar cenneti hak etmek üzere yaratılmışlardır. Ve de garanti edilmiştir cennetleri. Onlar sadece bir dileğin sahibi olacaklar. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bu kişinin talebidir. Böyle bir talebi kişinin gerçekleştirmesi halinde Allah-u Teala onu mutlaka bu hedefe ulaştıracaktır. Allah onun ruhunu kendine ulaştıracaktır. Bu süreç içerisinde o kişinin nefsinin kalbini %51 nurlarla da Allah dolduracaktır. Böylece kişinin doğru davranış biçimleri %51 olacaktır. Yanlış davranış biçimleri de olacaktır %49 oranında. Sevgili kardeşlerim, olay bu kadar basit, bu kadar açık. Ve Allah-u Teala hiç kimseye ayrı tutmamış. Diyor ki kim bana mülaki olmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Öyleyse içimizden hep o geliyor. Bütün insanlara ne duruyorsunuz? Hadi işte Allah-u Teala sizi kendisine ulaştırmak üzere reçeteyi vermiş. Sadece kalbinizden bir dilekle dileyeceksiniz. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte meselenin can alıcı noktası. Acaba gerçekten samimiyetle bunu söylüyor musunuz? Birçok kardeşimiz bize soruyor. Biz Allah'a ulaşmayı diledik mi? Aslında dileyip dilemediğini o zaten biliyor. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demişse ama hayatında hiçbir değişiklik olmamışsa, hala huzursuzsa, hala sıkıntılıysa, hala sinirliyse o zaman o Allah'a ulaşmayı falan dilememiş. Dilinden bir sözle bunu söylemiş sadece. Buradan sevgili kardeşlerim, kalpten bir taleple söyleyeceksiniz. O zaman bize sormanıza gerek var mı? 7-8 aylık bir dönem içinde öyle büyük bir mutluluğu yaşayacaksınız ki, bu sizin Allah'a ulaşmayı dilediğinizin kesin işaretini ifade eder. O zaman bize sormak gereğini duymayacaksınız. Ben Allah'a ulaşmayı sahiden diledim mi diye soranlar, dilememiş olanlardır. Hayatlarında dilemelerine rağmen hiçbir değişiklik olmamış, gelip bizden soruyorlar. Olur mu sevgili kardeşlerim? Dilinizle söylediğiniz bir Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a hiçbir şey ifade etmez. Gerçek anlamda isteyeceksiniz, kalbinizden dileğiniz olacak. Allah'a bunca ermiş evliya nasıl ulaştırmışsa ruhlarını, siz de onu gerçekleştirmek için Allah'tan talepte bulunacaksınız. Talebiniz sahih ise, sahih olmanın standardı kalbinizden olup olmadığına bağlıdır. Kalbinizden bir talepse mutlaka neticeyi Allah-u Teala size ulaştırır. Değilse hayatınızda hiçbir değişiklik olmaz. O zaman niye bize soruyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde
Allah'ın sizlerden sadece mutlu olmanızı istediğini hiç unutmayın. O Allah'tır ve sizi çok sever. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, Asr-ı Hidayet'e damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihr dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihr dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Ezeli konumuz ve ebedi konumuz. Mutluluk. Evvela şunu hatırlamalısınız. Siz bir numarasınız. Çünkü insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Sevgili kardeşlerim, herhangi bir şey olarak yaratılabilirdiniz. Bir ağaç, bir balık, bir kuş veya herhangi bir varlık. Ama öyle yaratılmadınız. İnsan olarak yaratıldınız. Öyleyse biliniz ki şu kainattaki bütün mahlukatın içerisinde en kıymetli olan, en üst seviyeyi temsil eden sizlersiniz. Buyuruyor ki Allah Teala, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi katımızdan sizlerin emrine amade kıldık diyor. Musahhar kıldık, amade kıldık diyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi. Eğer Allah Teala başka bir varlığı, insanı değil de mesela cinleri daha üstün olarak yaratsaydı, melekleri daha üstün olarak yaratsaydı, diyecekti ki, bu dünyada insanları indirdiği kitabına, sizleri de meleklerimiz için yarattık. Sizleri de cinlerimiz için yarattık. Hayır, öyle demiyor. Bizden başka yarattığı her şeyi bizlerin emrine musahhar kılmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Hazreti Süleyman'ı hatırlayın. İnsanlardan bir ordusu vardı, cinlerden bir ordusu vardı, şeytanları da kontrolü altına almıştı. Şeytanlar da onun için çalışıyorlardı. Öyleyse Hazreti Süleyman bir insandı. Ama kuşların da onun emrinde olduğunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Öyleyse en üstün olan sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Biz insanlar Allah-u Teala'ya çok hamd etmeliyiz, çok şükretmeliyiz ki şu kainatta mevcut dizaynın en üstün örnekleri bizleriz, insanlar. Sadece insan, başka hiçbir mahlukatta olmayan, hiçbir mahlukta olmayan bir emanet taşıyor, ruh. Şu anda beni dinleyenlerin çoğu bu emaneti taşımıyor. Çünkü çoktan emanet Allah'a doğru yola çıktı. Büyük kısmınızda hamdolsun ki emaneti sahibine tevdi ettiniz. Ne diyordu Nisan suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala? اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri onların sahibine, sahiplerine değil, sahibine tevdi etmenizi, yani teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Emanetin birincisi ruhunuzdur. Allah'a ait bir emanet.
0: Allah Teala diyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ruhumdan üfürdüm. Allah'a ait bir ruh biz insanlarda ve ruh onun sahibi olan Allah'a geri dönmek mecburiyetinde 12 defa üzerimize farz kılmış Allah-u Teala. Allah'a yönelmeyi ve Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah sizi bekliyor. Emanetinizi Allah'a iade etmenizi istiyor. Öyleyse böyle bir muhtevada biz insanlar mecbur muyuz ruhumuzu Allah'a geri göndermeye, emaneti sahibine iade etmeye? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de neyi farz kılmışsa biz bütün insanlar onu yapmaya mecburuz. Bunlardan hayati olanlar var, olmayanlar var. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Dilemezseniz benim ayetlerimden gafilsiniz. Dilemezseniz küfürdesiniz. Dilemezseniz dalalettesiniz. Dilemezseniz hüsrandasınız. Dilemezseniz fıstasınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Halik'tir, yaratan. Biz insanlarsa hepimiz sadece mahlukuz. Yaratılanlar. Ve yaratılanlar yaratının emrinde hayat kazanmışlardır. Onları hayata getiren Allah'tır. Onlara hayat veren, onları dizayn eden Allah'tır. Ne kadar muhteşem bir dengeler sistemiyle hayattasınız sevgili kardeşlerim. Her biriniz bir kainatı temsil ediyorsunuz. Kainatta tam sizin vücudunuz şeklinde yaratıldı. Ve Allah'ın en çok değer verdiği mahlukusunuz. En çok sevdiği, üzerine titrediği, en çok değer verdiği mahluku Allah-u Teala'nın insandır. Yani sizlersiniz. En çok sevilen de. Öyleyse sevgi, liyakatin bedelidir. Sevgili kardeşlerim, sevgiye ne kadar layık olursanız, o kadar sevilirsiniz Allah-u Teala tarafından. Allah'ı ne kadar severseniz, o kadar sevilirsiniz. Sevgi, fedakarlıkla ölçülür. Ben Allah'ı çok seviyorum, diyor birisi. Ona sorun. Hay Allah razı olsun deyin. Çok memnun oldum Allah'ı çok sevdiğin için. Peki ne kadar zikrediyorsun? 15 dakika. O zaman diyeceksiniz siz Allah'ı hiç sevmiyorsunuz. 24 saatlik bir zaman parçasının yüzde ne kadarında Allah'ı zikrediyorsanız Allah'ı o kadar oranda seviyorsunuz. Eğer 24 saatlik bir zaman parçasında 2,5 saat Allah'ı zikrediyorsanız, siz Allah'ı %10 seviyorsunuz. 12 saat zikrediyorsanız, %50 seviyorsunuz. 18 saat zikrediyorsanız, %75 seviyorsunuz. Ne zaman ki daim zikre ulaştınız, işte o zaman Allah'ı en çok sevenlerin arasına girdiniz. Onlar da kendi aralarında sınıflara ayrılırlar. Ulul albab makamı İhlas makamı, Salah makamının ilk dört basamağı ve beşinci basamağı. İşte böyle sevgili kardeşlerim. O Allah, hiç unutmayın, sizi çok seviyor. Mutlaka sizin sevginiz onun karşısında Everest dağıyla bir insanın mukayesesi gibidir. Sizin Allah'ı sevdiğinizin binlerce, on binlerce katı Allah sizi sever. Siz o sevginizi iki katına çıkardınız, Allah sizi bin kat seviyorsa 2000 kat sevmeye başlar. Karşılıklı bir oran içerisinde, bir sevgi halesi içerisinde hayatınızı devam ettiriyorsunuz. Eğer hayatınızda Allah yoksa mutlu olamazsınız. Şu dünyada neyle meşgul olursanız olun, dünyanın neyi sizi tatmin ediyorsa onların hepsinin sahibi olsanız da mutlu olamazsınız. Tatmin olmak, mutlu olmak demek değildir sevgili kardeşlerim. İnsan var, kumarla tatmin olur. İnsan var, hırsızlıkla tatmin olur. İnsan var, öldürerek mutmain olur. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'ı severek mutmain olmalısınız. Allah Teala diyor ki, Ela bi zikrullahi tatme'innul kulübü. Allah'ın zikriyle kalpler tatmin olur, öyle değil mi diyor Allah Teala. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur, öyle değil mi? Ellezine tatme innül kulubu diyor Allah Teala. Onların kalpleri ellezine amenu ve tatme innül kulubu. Onlar amin olmuşlardır ve kalpleri mutmain olmuştur. Ela bi zikrullahi tatmeynül kulübü. Biliniz ki sadece Allah'ı zikretmekle kalpler mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala. Öyleyse şu zikir dediğimiz nedir? Mutluluğun anahtarıdır. Bir gemi yola çıkacak sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Gemi iskeleden yola çıkacak. 7 tane liman geçeceksiniz yukarıya doğru. Allah'a ulaşmayı dilemek kaptanın seyir emri vermesidir. Gemi iskeleden halatları çözüp yola çıkar. Ruh, Allah'a doğru henüz yola çıkmamıştır. Ama sizin Allah ile alakalı olan mutluluk geminiz yola çıkmıştır. Birinci kat cenneti kazandınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Siz başka bir insana benzemiyorsunuz artık. Siz o noktada tağutun kulu iken Allah'ın kulu olmayı başardınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz bu konu için yeterli. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse tağutun, yani insan ve cin şeytanların kulu olmaktan kendisini kurtarır ve Allah'ın kulu olur. Tağutun dostu olmaktan kendisini kurtarır, Allah'ın dostu olur. İşte amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Bakınız, Yunus suresinin 53. ayet-i kerimesi ne söylüyor? 63. ayet-i kerimesi, affedersiniz. Diyor ki, اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ. Onlar amin oldular ve takva sahibi oldular. Lehumül büşra fil hayatet dünya fil ahireti 64. ayet-i kerime. Onlar için dünya hayatında da cennet hayatında da mutluluk vardır. Ameni oldunuz mu? Cennetin birinci kat mutluluğunu mutlaka yakaladınız. Ama 7 tane ameni olma kademesi var. Kur'an-ı Kerim'de birincisindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Temel handikapı açtınız. Ya cehennem, ya cennet, ya Allah'a ulaşmayı dilememek ya da dilemek. Dilemeyen, cehennemden kurtulması mümkün olmayan biridir. Öyleyse mutluluk mu diyorsunuz adına sevgili kardeşlerim? O zaman mutluluk iki ayrı cepheden oluşur. Birinci cephesi cennet saadeti, ikinci cephesi dünya saadeti. Cennet saadeti hemen elde edilir, kıyametten sonra yaşanır. Dünya saadeti yavaş yavaş elde edilir. Ama bu dünyada yaşanır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz. Birinci kat cennet sizin. Cehennemden paçayı kurtardınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ne oldunuz? Şeytanın dostuyken Allah'ın dostu oldunuz. O zaman Yunus Suresinin sadece 63. ayet kelimesini değil, 62, 63 ve 64. ayetleri okuyalım. Allah Teala buyuruyor ki, Ela inne evliya Allahu la hafün aleyhim ve lahum yahsunun. O Allah'ın evliyası var ya diyor Allah Teala. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Evliya olmak ne demek biliyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Birinci seviye evliyasınız. İrşat makamına ulaştınız, ikinci seviyedesiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız, üçüncü seviyedesiniz. Fizik vücudunuzu teslim ettiniz, dördüncü seviye. Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz, beşinci seviye. İrşada ulaştınız, altıncı seviye. İradenizi de Allah'a teslim ettiniz. İrşada memur ve mezun kılındınız. Yedinci ve en üst seviye. Yedi tane ameni olma kademesi. 7 tane takva kademesi, 7 tane teslim kademesi, 7 tane sırat-ı müstakim kademesi, 7'şerli kademeler. Bu 7 kademe 7 kat cenneti ifade eder. Bu 7 kademenin ikincisinden sonra dünya saadeti başlar. İkinci kademeye kadar dünya saadetiniz başkalarından farklı değil. Burada dikkat etmeniz lazım gelen şey, mutluluk deyince neyi kastettiğimiz, neyi kastediyoruz? Kimdir mutlu insan? Size soruyorum. Sevgili izleyenler, dinleyenler, size bir sualimiz var. Mutlu musunuz? Özellikle bize hafif tertip kızanlar tabii mutluyum diyecek. Sen de kim oluyorsun ki bana mutluluğu soruyorsun? Biz Allah'ın dostuyuz. Mutluluğunuzu sormak üzere vazifeli kıldığı kişiyiz. Bilmem anlatabildik mi? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, kim olursanız olun, ne yaparsanız yapın, ne cennet saadetinin, ne dünya saadetinin sahibi olamazsınız. Olamazsınız, olamazsınız. Size din öğreten kimlerse, onların bütün öğretilerini çıkarın bizim karşımıza, hepsini birer birer çürütelim. İşte size açık ve kesin bir teminat, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, Allah'a yönelmezseniz, Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı istemiyorsanız, o zaman dünyadaki herkes bir araya gelse sizi hiç kimse Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Ve cehenneme gitmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse çok zor bir şey mi sevgili kardeşlerim? Bir tek dilek. Allah Teala sizden çok zor bir şey mi istiyor? Bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Neden? Bu söylediklerimizi başka bir yerde görmediğiniz için, okumadığınız için, insanlar Kur'an-ı Kerim'i unuttuğu için, "A benim sevgili canlarım, neden bize düşman olursunuz? Biz sizin dostunuzuz, can dostunuzuz. Allah'ın sizin mutluluğunuz için görevlendirdiği kişi o biziz." Hala bize çok kızanların olduğunu görüyorum. Onlara şunu söylemek istiyorum. Sizin bilgisayarlarda bizim aleyhimize yazdığınız şeyleri kardeşlerimiz okuyup bize haber veriyorlar. Biz çok üzülüyoruz. Bunu tahmin edemezsiniz ne kadar çok üzüldüğümüzü. Sizin söylediklerinizden kendimizin üzerine pay alıp da etkilendiğimiz için mi? Hayır sevgili kardeşlerim. Orası bizi hiç etkilemiyor. Ama Osmanlı'dan geriye ne kaldığının o hazin tablosu var ya, işte o bizi ta buradan, ta yüreğimizden yaralıyor. Neler kaybetmişiz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O cihan imparatorluğunun cihan şumul olduğu devrede onlar bizim size anlattığımız, yaşamanızı istediğimiz her şeyi sadece bilmiyorlardı, yaşıyorlardı. Allah'ın 7 kademesini de yaşıyorlardı. Hepsi Allah'a ulaşmayı diliyorlardı. Düşünün sevgili kardeşlerim. Bir ordu düşünün. Hepsi tasavvuftandı. Yükselme devresi boyunca bu denge hiç bozulmamıştır. Acemi oğlan olarak Yeniçeri Ocağı'na adım atan herkes mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen ve mutlaka tabiyetini gerçekleştiren birisi olmalıdır. Başka türlüsü yok. Esnafın yanına ister usta olsun o kişi, ister ticaret erbabı olsun, çırak olarak giren her delikanlı mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek zorundaydı ve mutlaka tabiyeti şarttı. Yalan söylemezlerdi. Kur'an onlar için mutlak bir hakimdi. İnsanların söylediklerine değil, Kur'an'a bakarlardı. Hakimler okullardan mezun olup da vasıfları ne olursa olsun hakimlik yapabilecek olan insanlar değildiler. Kadı sıfatına sahip olan, yani bugünkü tabirle yargıç dediğimiz kişilerin hepsi hikmet sahibiydi. Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Bunun manası bütün kararlarını Allah'tan sorarak verirlerdi. Kur'an'a tam uygun kararlar. Adaletsizlik mümkün değildi. Dava süresi bir gündü. Aynı gün dava dinlenir, şahitler dinlenir ve mutlaka karar verilirdi. Adaletin en kesin dizaynının olduğu bir Osmanlı. Osmanlı nizamı alemdi. Aleme nizam veriyordu Osmanlı. Osmanlı bu sebeple aleme nizam veriyordu. Vasıflı insanlardan oluşan bir esnaf, bir ordu, bir ilmiye sınıfı, bir halk. Bunların bir kısmı tamamen tasavvuf erbabıydı. Yani tasavvuf erbabı dememiz, birçoğunun zannettiği Kur'an'dan ayrı bir tasavvuf değil. Tasavvuf Kur'an'dır. Tasavvuf erbabı kimse, gerçek tasavvufu bugün yaşayanlar, onlar unutulmuş olan Kur'an'ı yaşayanlardır. Çoğu bunun farkında bile değil. Tasavvufun hala Kur'an'dan farklı bir şey olduğunu düşünüyorlar. Sevgili kardeşlerim, işte bizim hakkımızda çok şeyler yazıyorsunuz. Tamam, buyurun. Hay Allah razı olsun. Ama kendinizi Allah'ın katında ne kadar küçülttüğünüzün farkında mısınız? Ama Osmanlı'dan geriye bir çöplük kaldığını bizim şu kalbimize hissettirdiğinizin farkında mısınız? Neler kaybetmişsiniz farkında mısınız? Onlar dini sadece bilmiyorlardı, yaşıyorlardı. Ama siz hem yaşamıyorsunuz, hem bilmiyorsunuz, hem de öğretini suçluyorsunuz. Üç ayrı cepheden de sorumlusunuz. Bu sizi bugün alakadar etmeyebilir. Ama sevgili kardeşlerim, bir gün öleceksiniz. O zaman Kur'an'ın o ölünce neler yaptığını insanların gördüğünüz ayetlerini hatırlayacaksınız. Bize bunları söylemişler de diyeceksiniz. Onlar diyorlardı ki, ah keşke falancayı dost edinmeseydim. Ah keşke Resul'ün sözlerine dikkat etseydim de tabi olsaydım. Ah keşke hakikatleri bana söyleyenleri can kulağıyla dinleyip ben de onun gereğini yerine getirseydim. Onlar öldüler. Asırlarca evvel sahabe gibi yaşadılar. 400 yıl. 1299, 1699, 400 yıl sahabe gibi yaşadılar. Sonra öldüler. Mekanları cennet olacak. Peki ya sevgili kardeşlerim, hiçbir inceleme gereğini duymadan, üzülmeden, sıkılmadan insanlara saldırma gereğini duyan sizler neye dayanarak yapıyorsunuz bunu, farkında mısınız? Her söylediğiniz sözün yanlış olduğunu size ispat ediyoruz. Ve bu sizin sadece öfkenizi arttırıyor. Yanlış değil mi? İşte beni üzen Osmanlı'nın mirasının ne kadar ayaklar altında kaldığı, ne kadar zelil bir hale düştüğü, köprülerin altından ne kadar çok sular geçtiği ve İslam aleminin bu çöküntüsünün arkasında bu ilimsizliğin yattığı, bunları idrak etmek, sevgili kardeşlerim, siz bizim yerimizde olsaydınız üzülmez miydiniz? Allah'ın sizin kurtuluşunuz için ortaya koyduğu her şeyi unutmuşsunuz. Kurtuluşunuzun mümkün olmadığı bir ortamda bizi vazifelendiriyor Allah-u Teala. Ve size Allah'ın hakikatlerini anlatıyoruz. Ve siz bize Allah'ın bu emrini yerine getirdiğimiz için öfkeleniyorsunuz. Tamam, öfkelenin. Öfkeniz bizi alakadar etmiyor. Yani siz öfkeleniyorsunuz diye biz size kızmayız. Kızamayız. Üstelik sizin yaptığınız suçlar Allah'la sizin arasındaki bir hesaplaşmayı icap ettirir. Biz onun dışındayız. Bütün bunların arkasında söylediğiniz sözler bizi yaralamaz. Ama şu Osmanlı'nın mirası var ya, orası buraya dokunuyor sevgili kardeşlerim. Buraya. Osmanlı'dan geriye bir harabe kalmış. Farkında mısınız? Sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz şey ayaklarınızın altında, elinizi uzatsanız yakalayabileceğiniz kadar size yakın bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yolculuk başlayacak. Gemi iskeleden ayrılacak. Hedefi belli. Birinci, ulaştığınız yerde irşat makamına ulaşacaksınız. 14. basamak. Allah'a ulaşmayı dileyerek yola çıktınız. Gemi limandan ancak o zaman ayrılır. Ondan evvel iskeledesiniz. Hiçbir yere gidemezsiniz.

Kardeşlerim, kendinize ne kadar zulmetinizin farkında mısınız? Bir gün orada karşılaşacağız. Öldüğünüz zaman da bizi tanıyacaksınız. Biz size şimdiden hakkımızı helal ettik. Ama sahibimiz helal edecek mi? Ne kadar büyük yanlışlar yaptığınızı öldüğünüz zaman Allah Teala size göstermeyecek mi zannediyorsunuz? Öyleyse yol yakınken sözümüzü dinleyin. Kim size bizim söylediğimizin yanlış olduğunu söylüyorsa ona söyleyin, ispat etsin. Her şehirde konferans vereceğiz. Böyle söyleyen birileri varsa, sizlerden her kim öyleyseniz, konferans günü gelin, orada bize sorun, biz size yanınıza Kur'an da getirin. Biz size cevap verelim, siz de oradan tetkik edin bakalım. Sözlerimiz doğru mu, yanlış mı? Kendinize zulmettiğinizin farkında mısınız? Sizin sözleriniz sevgili kardeşlerim, yani bizim karşımızda olanlar, sizlere sesleniyorum. Sizin sözleriniz bizi üzmez, bizi yaralamaz. Ama vasfınıza üzülürüz. Anlamıyorsunuz tabii ne söylediğimi. Osmanlılığımıza üzülürüz. Sizler tarafından temsil ediliyor diye Osmanlılık. Onun için bu millete yazık oluyor. Onun için İslam'a yazık oluyor. Hepiniz Allah'ı unutmuşsunuz. Bu sınıfta olanlara sesleniyorum. Şeytan halinize bakıp kıs kıs gülüyor. Allah'ın dostu olması lazım gelenler, Allah'ın dostlarına karşı. Hala kendinize yazık etmediğinizden emin misiniz sevgili kardeşlerim? Mutluluk dediğimiz şey nedir? Gelin beraber bir bakalım. Mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Yani kavganın bittiği yerde başlayan bir vetire. Mutluluk kavganın bittiği yerde başlar. Bir, sulh ve sükun halidir. Sulh olmak, kavgayı bitirmek, sulh içinde, sükun içinde yaşamak. Dünya saadetinden bahsediyoruz. Size gelin söylediğimizi yapın da mutlu olun dediğimiz zaman birçoğunuzdan bir cevap alıyoruz. Ya kardeşim ben zaten mutluyum diyor. Peki en yakınınız öldüğü zaman üzülür müsünüz? Kendinize bu suali sorun ve cevap verin. Eğer mutlu olsaydınız Allah-u Teala o ölen kişiyle sizi daha o gece buluştururdu. Onun ölmediğini görürdünüz. Onunla beraber o gece sabaha kadar beraber olurdunuz. Ve sadece fizik vücudun sureta ölmüş olduğunu anlardınız. Neden öyle? Çünkü kıyamet günü bir saatlik falan bir ayrılıktan sonra tekrar dünyaya geldiğiniz zanneden birisi olacaksınız. Aradan ne kadar sene geçerse geçsin, size göre bir saatlik bir uykunun sonunda uyanmış birisi var sadece. Nefsiniz yaşamaya zaten devam ediyor. Fizik vücudunuz da o gün yarım saatlik bir ayrıldıktan sonra tekrar canlanmış olacak.

Ne kaldı geriye sevgili kardeşlerim? Mutluluk bir sülh ve sükun halidir dedik. Dünya mutluluğunun tarifi. İkinci vasıf, üç aleminizde birden sülh ve sükun hali. İç dünyanızda sülh ve sükun hali, yani nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi. İkincisi, dış dünyanızda sülh ve sükun hali, başka insanlarla aranızdaki kavganın bitmesi. Üçüncüsü, Allah ile olan ilişkilerinizde sülh ve sükun, hem emirler cephesinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeniz, hem de yasaklar cephesinde Allah'ın yasak ettiği şeyleri yapmamanız. Bitti. Bunlar var mı? Bunlar varsa siz mutlu bir insansınız. Ama bunlar bedavadan elde edilen şeyler değildir. Geminin yola çıkması Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Birinci safha, üçüncü basamak. Birkaç dakikada yedinci basamağa ulaşırsınız. Yedi furkan alırsınız. Ve kiralarınız örtülür. Evet, sadece bir tek dilekle. Yetmez. O bir tek dileğin cevabı daha gelecek. 14. basamakta Allah-u Teala'nın size sevdirdiği bir irşat makamına ulaşırsınız. Mutlaka onu seversiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onu kime ulaştırırsa, hangi müşteri ulaştırırsa, hacet namazı kılınca gösterir ve sevdirir. Onu seversiniz. Tabi olursunuz. Kalbinize iman yazılır. Başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. 14. basamak. İkinci safha. Hala Allah'ın garantisi altındasınız. Kim olursanız olun, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka 3. basamakta Allah-u Teala'ya ulaştıktan sonra, 14. basamakta mutlaka irşat makamına ulaşırsınız. 5-6 aylık bir hayatınız varsa, gerisi de mutlaka gelecektir. Nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Nefsinizdeki afetler %7 %7 azalarak yerlerine fazıllar %7 %7 yerleştikçe gök katlarınız, ruhunuz birer birer çıkar. 7. gök katının 7 alemine geçer. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Allah'a ermiş bir evliya olursunuz. Ruhunuz bir emanetti, o emaneti Allah'a teslim etmiş olursunuz. Allah'ın garantisi buraya kadar sevgili kardeşlerim. Geminin iskeleden ayrılarak ikinci ve üçüncü limanlara uğraşması, birinci limandan yola çıkıyorsunuz. İkinci liman, irşat makamına ulaşmanız, tabiiyetiniz. Üçüncü liman, ruhunuzun Allah'a ulaşması ve teslimi. 22. basamak, Allah-u Teala buraya kadar diyor. Diyor ki, Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde, Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine mutlaka ulaştırır diyor Allah Teala. Ulaştırıyor. Allah'ın zatında ruh yok oluyor. Fena makamının sahibisiniz. Velayetin birinci makamı. Makam sahibi bir evliyasınız artık. Ondan evvel makam sahibi değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren evliyasınız. Allah'ın dostusunuz ama makam sahibi değilsiniz. Üçüncü basamakta Allah'ın dostu olursunuz. Yirmi birinci basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur.
Ve Allah Teala onları kendisine ulaştırır sözünün karşılığını öder size. Ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ne elde ettiniz? Dilediğiniz anda birinci kat cennet sizin. İrşat makamına ulaştınız, tabiyetiniz anından itibaren ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Ve garanti altındasınız. Eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişseniz, mutlak olarak bunlar gerçekleşir sizde. 5-6 aylık bir ömür bu konu için yeterlidir. 33 bin zikirde ruh Allah'a ulaşmıştır. Devam edin zikrinize. 47 bine mutlaka ulaşmaya çalışın. Onu da hep devam ettirin. Her şey çok daha güzel olabilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer Allah'a tevekkül ederseniz, Allah Kur'an-ı Kerim'de söz verdiği için, Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde, ben Allah'a ulaşmayı dilediğim için benim ruhumu kendisine ulaştırdı. Ama gene sözü var, eğer Allah'ı vekil tayin edersem ve inanırsam ki Allah Teala fizik vücudumu da kendisine teslim alır, o zaman bilin ki fizik vücudunuzu da Allah teslim alır sizin. Oraya ulaştıktan sonra yakin hasıl ederek inanırsanız ki daimi zikre de Allah Teala sizi ulaştırır ve nefsinizi de Allah teslim edersiniz. Gene iradeniz külli irade tarafı, ilahi irade tarafından, Allah'ın iradesi tarafından kontrol altına alınır. Çünkü Allah'ı vekil tayin ettiniz. Nefsinizi de Allah teslim olur. Sonra irşada ulaştırır Allah Teala size. Hep bir inancın çevresi içerisinde, çerçevesi içinde gerçekleşir bunlar. Daimi zikrin 18 mertebe nefsinizin, kalbinin müzeyyen olması noktasında irşada ulaşırsınız. 19. mertebede ise son tesliminiz gerçekleşir. İradenizin Allah'a teslimi. Ve Allah Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle sizi irşat makamının sahibi yapar. Masal gibi değil mi? Kur'an'ı unutmakla neler kaybettiğinizi bir bilseniz sevgili kardeşlerim. O zaman sözlerimiz sizin için değerli olurdu. Belki bir gün anlayacaksınız bizim sadece sizler için yaşadığımızı. Sözlerinizin, davranışlarınızın bizi üzmediğini, hiçbir zaman bizim düşmanımız olarak bizim tarafımızdan vasıflandırılmayacağınızı, sadece iki seçeneğiniz olduğunu, Allah'ın dostu olmak veya şeytanın dostu olmak, şeytanın dostu olmayı tercih ettiğinizi acı acı öldüğünüz zaman hatırlayacaksınız. Neden sorabilir miyiz sevgili kardeşlerim? Neden bu dünyada değil de öldükten sonra? Sadece bir tek ayet, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Bakın ne kadar büyük bir hakikati söylüyor. Diyor ki Allah Teala vellezîne iştenebut tâgûte en yâbuduhâ ve enâbü ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî. Onlar tâguta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara
müjdeler vardır. Yani hem dünya müjdesi hem cennet müjdesi kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne diyor ayet-i kerime bize? Şeytanın dostuymuşlar. Sahabeden bahsediyor Allah Teala. İnsan ve cin şeytanların tağutun dostuyken sahabe Allah'a ulaşmayı denemişler. Allah'ın dostu olmuşlar. Hem dünya müjdesinin hem de cennet müjdesinin sahibi olmuşlar. Neden? Çünkü Allah Teala 22. basamağa kadar garanti veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Hayır, siz ulaşmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Sizin yapacağınız şey sadece çeşmeden su içmek gibi basit bir şey. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi anladınız mı Allah Teala'nın size ne kadar çok sevdiğini, hiçbirinizden vazgeçmek istemediğini, hiçbirinizi teslime, şeytana teslime, gönlünün razı olmadığını şimdi anladınız mı? Yoksa hala anlamadınız mı? Sahabe de sizin gibiydi başlangıçta. Herkes başlangıçta şeytanın kuludur ve şeytanın dostudur. İnsan ve cin şeytanların dostudur. Ta ki Allah'a ulaşmayı dilesin. Ayet-i kerime çok net değil mi? Allah'a ulaşmayı dilemeden sahabenin de tağutun dostu olduğu, Allah'a ulaşmayı dileyince kullarımız hitabına razı oldu. Kullarımız hitabına muhatap olduklarını, yani Allah'ın kulu vasfını kazandıklarını görüyoruz. Sadece o kadar mı? Hayır. Aynı zamanda şeytanın dostuyken, insan ve cin şeytanların dostuyken Allah'ın dostu olmuşlar. Bakınız, Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesini de söylüyor. Allahü veliyyüllezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe evvela mümin olamazsınız sevgili kardeşlerim. Amin olanların dostudur, onları zulmetten nura çıkartır. Amin olan kişi kimdir? Küfürden kurtulmuş kişidir, mümindir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'a inanmanız sizi müminler zümresinin içine sokamaz. Mümin olamazsınız. Ayet-i kerimenin geri kalanı zaten söylüyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ التَّاغُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Kafirlere gelince birinci kısımda müminlerden bahsediyor. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, yani müminler, Allah onların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır diyor. Kafirlere gelince onlar ki kafirlerdir diyor Allah Teala. Onlar tağutun dostlarıdır. Onlar da nurdan zulmete götürürler. Neymiş? Acaba sadece bu iki grup ayet-i kerime, bir Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi, bir de Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi size hiçbir şey söylemedi mi? Sevgili kardeşlerim, neden bizi Allah'tan sormuyorsunuz? Belki Allah Teala size bir şeyler gösterir. Ne kadar yanlış yaptığınızı o zaman görürsünüz. Unutmayın, siz bize kızabilirsiniz, düşman olabilirsiniz, her şeyi yapabilirsiniz. Ama biz sizi gene severiz. Biz size düşman olamayız. Bu mümkün değil sevgili kardeşlerim. Bir gün anlayacaksınız. İnşallah hayattayken anlarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Daha sonra ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Buraya kadar Allah'ın garantisi altındasınız.
Ondan sonra Allah'a tevekkül edebilirseniz, yani Allah'a vekil tayin edebilirseniz, devam edebilirsiniz Allah'ın vekaletine, fizik vücudunuzu da, nefsinizi de Allah'a teslim olacaktır. O gerçekleştirecektir. Siz gayretin sahibi olacaksınız sadece. Daha sonra da irşada ulaştıracak sizi. En sonra irşat makamına iradenizi de teslim alarak tayin edecek. Bu kadar çok güzelliği yaşadığınız zaman geriye dönüp düşüneceksiniz. Ben diyeceksiniz vaktiyle ona düşmandım. O zaman kalbiniz kanayacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Bir mutluluk sohbeti inşallah burada tamamlanıyor. Sonsuz mutluluklar, cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz sevgi. Allah'ın dizaynı söz konusuysa, orada her şey biliniz ki sevgi üzerine kurulmuştur. Ama kim şeytana dostsa, orada nefret vardır, kin vardır, düşmanlık vardır. Sevmesini öğrenemeyenler mutlu olamazlar. Her şeyden evvel sevgiyi kendinize değil, etrafınıza yönelteceksiniz. Bir insanın kendisini sevmesi yerine başkalarını sevmesi ancak Allah'tan dolaşarak ulaşan bir sevgidir. Kim kendisini değil de başka insanları öne geçirirse, o Allah'ın temel emirlerini yerine getiren birisidir. O, nefsinin afetlerine, öfke afetine, kin afetine, nefret afetine, düşmanlık afetine hakim olan bir insandır. Bütün insanlara karşı duyulan sevgi, Allah'a karşı duyulan sevginin kademe kademe Allah'tan sonra başkalarına yansımasını ifade eder. Öyleyse herkesi aynı seviyede sevemezsiniz. Herkesin kalbinizde farklı bir yeri vardır. Ya kendinize sevginiz, o sevgi Allah'a karşı olan sevginizle sizinki arasında mutlaka bir dengeyi oluşturur. Allah'ı sevmenin denge unsuru, bir başka ifadeyle ölçüsü, zikirdir ve bütün ibadetlerdir. Ya kendinizi seviyorsunuz, o zaman hiç ibadet etmiyorsunuz Allah-u Teala'ya. Zikir yapmıyorsunuz. Bir göreviniz size göre yok. İşte artık bizim ülkemizde insanların çoğu böyle yaşıyor. Büyük çoğunluğu. Allah ile ilişkileri kopmuş. Ve bu bizi utanç duymaya götürüyor sevgili kardeşlerim. Bir Osmanlı olarak o Osmanlı ki 600 yıl boyunca hep Allah'ı başkalarından önde tutmuştur. Hep insanlar önce Allah demişlerdir. Ve çok insan, toplumun büyük kısmı daimi zikre ulaşabilmek için bir yarışın içindeydi. Daimi zikir demek, mutluluğun tamamı demek. İşte şimdi sevginin dağılımına baktığımız zaman zikir bu konunun en kesin ölçüsüdür. Her gün 24 saatlik bir zaman devresini içerir. Bir insan
24 saatte Allah Teala'ya eğer ...12 saat zikretmeyi başarırsa, bu Allah Teala'yı kendisi kadar sevdiğini gösterir sadece. Kendisine verdiği değerle Allah'a verdiği değerin eşitliği söz konusudur. Ne zaman bir insan 24 saat Allah'ı zikrederse, daimi zikrin sahibi olursa, o zaman o Allah için yaşayan bir insandır. Hayatı artık onun Allah içindir. O sevgisini Allah'a tamamen döndürmüştür. Allah'a her gün ispat eder ki, Allah'ı seviyor. Bir insanın kendisine karşı olan sevgisi ne kadar azalırsa Allah'ın ona karşı sevgisi aynı oranda artar. Kendisine karşı sevginin azalması zikir adı verilen fonksiyonel bir davranış biçimine bağlıdır. Zikir bir aktivasyondur, bir fiildir, bir aktif görevin yerine getirilmesidir. Allah kelimesinin iç dünyanızda kesintisiz bir şekilde ne zaman Allah'ı aklında getirirseniz, hep yankılandığını işittiğiniz zaman, o zaman daimi zikirdesiniz. Daimi zikir tesbih zikri değildir. 24 saat tesbih çekmek öyle değil sevgili kardeşlerim. Öyle bir gün gelecek ki içinizdeki ses dilinizi de kımıldatmadan Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde söylemeye başlayacak. İşte zikri daim odur. Tasavvufun ve Kur'an'ın temeli zikirdir. Zikir en büyük ibadettir. Öyle midir gerçekten? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de konuyu yeri tam olarak açıklığa kavuşturmuş. Zikrin en büyük ibadet olduğu Kur'an'da kesin bir şekilde yer alıyor. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime şöyle söylüyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Sana kitaptan vahyettiğimiz şeyleri, vahiylerimizi yani Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, tilavet et. Ve ekumus salate ve namazı ikame et, kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Münker, Allah'ın söylediklerini inkar etmekte kişinin eş dünyasındaki dizayn. Fuhuşsa Allah'ın yasak ettiği fiiller. Hem münkerden hem de fuhuştan namaz men eder diyor. Neden men eder? Çünkü namaz kılan kişi o sırada namazla meşguldür. Kimseye hiçbir kötülüğü yapabilecek olan durumu mevcut değildir. Yalnız o sırada Allah'la karşı karşıyadır. Başkaları hakkında namaz kılarken de kötü şeyler düşünse bile
Bu onlara yapılmış bir kötülük değildir. Sadece kendi iç dünyasında bir düşüncedir. Fiile dökülmedikçe, o insanlara zarar vermedikçe bunlar amel defterine günah olarak, derecet kaybı olarak kaydedilmez. Öyleyse insanların namaz kılmaları, namazla meşgul oldukları, Allah'la meşgul oldukları cihetle münkerden ve fuhuştan men eder. Ayet-i kerimeler şöyle bitiyor. Vale zikrullahi ekber. Bir ayet-i kerime. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi böyle diyor. Vale zikrullahi ekber ve le muhakkak ki, şüphesiz ki, kesinlikle ki zikrullahi ekber. Zikrullah, Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah diye anmak daha büyüktür. Neden? Namaz kılmaktan, neden? Kur'an-ı Kerim tilavetinden. Öyleyse burada verilen üç vadet, namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve zikir, zikrullah, Allah'ın ismini zikretmek, zikir en büyüğü. İşte içinizde sevgi tohumlarını ektiğiniz toprak zikir arazisidir. Zikre ne kadar değer verirseniz o kadar çok seversiniz. Zikir, Allah'ı daha çok sevmenin en bariz ve sağlam silahıdır ve 24 saatlik bir zaman devresinin %100'ünde de geçerlidir. Hiçbir ibadet devamlı bir müessese olarak verilmemiştir. Oruç tutmak Ramazan ayı boyunca geçerlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe her perşembe günü oruç tutarlarmış bunun ötesinde. Bu da sünnet-i konunun farzı değil. Biz Mir Vakfı'nın sahipleri, International Mir Foundation'ın müntesipleri öyle yaparız. Her perşembe günü mutlaka biz de oruç tutarız. Sünnet-i Seniyye'ye mümkün olan en büyük boyutta uymak temel hedefimizdir. İşte Allah-u Teala'nın farzı zikrin daim oluşunu da ihata ediyor. Çünkü zikir muhtevasına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de üç ayrı zikrin farz olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ara sıra zikretmenin farz olduğunu söylüyor. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Rabbinin ismini zikret ve Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş, ona vasıl ol, ona var. Peki bu ara sıra zikretmek. Böyle bir zikir kişiyi Allah-u Teala'ya mutlaka ulaştırır. Zikir devamlı artacaktır. Her zikir bölgesinde zikir belli sayılarda çekildiği zaman neticede giderek artan bir zikir muhtevası içinde ruh mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Böyle bir zikir, daimi zikir değildir. Bu, ara sıra zikretmekle gerçekleşecek bir olaydır. Günün yarısından daha az bir zikri ifade eder. Belki
bir saatlik bir zikir, belki iki saatlik bir zikir, ruhunuzun Allah'a ulaşması için yeterli olacaktır. Bu, kişinin zikri çabuk veya yavaş yapmasına bağımlı bir husus. Ama günün yarısından daha çok zikir de farz. Allah Teala buyuruyor ki Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesîrâ. Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a iman edenler, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani zikriniz günün yarısını aşsın diyor Allah Teala. Öyleyse biz insanların zikirleri günün yarısından daha fazla yapmamız bu Allah Teala'nın emri. Başka ibadetlerde kesintisiz bir devamlılık asla söz konusu olamaz. Çünkü insan yaşamak mecburiyetinde olan bir varlıktır. Ama zikri kesintisiz emrediyor Allah Teala. Daimi zikri de bu sebeple farz kılmış. Diyor ki: "Feskurunallaha kıyamen, ku'uden ve ala cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de. Niçin yan üstü yatmamızı istiyor? Daimi zikrin sırrı burada. Kıbleyi sağ alarak yatacaksınız. Yattığınız zaman sağa döneceksiniz. Yüzünüz kıbleye dönük olarak. Uyumaya çalışacaksınız. Ve yan üstü yatan bir insanın sağa döndüğü zaman sağ kulağı yastığın üstüne gelir. Ve kişi biraz kulağını sağa sola oynattığında kulağında kalbinin atış seslerini duymaya başlar. Çift atar. Bu tarzda her çiftecide kalbiniz Allah kelimesini tekrar eder. İşte içinizdeki sesle dilinizi de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar etmeniz lazım. Bir, sessiz sesle bir insanın demesi söz konusu. Bir de dilini de hiç kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar etmesi söz konusu. İşte bu ikincisini yapacaksınız. Dilinizi kımıldatmayacaksınız. Böylece kalbinizdeki ses Allah kelimesini tekrar etmiş olacak. Kalbiniz Allah kelimesini tekrar edecek. Ne sağlar? Başarabilirseniz siz uyanana kadar devamlı kalbiniz Allah kelimesini tekrar eder.
İşte bunu usul haline getirebilenler daimi zikrin sahibi olabilir. Bunun kolay bir şey olmadığını yıllarca uğraştığınız zaman göreceksiniz. Ama sonunda eğer vazgeçmezseniz, şartlar neyi gerektirirse gerektirsin, siz devam ederseniz yolunuza, bu zikri uyanıkken ister sesle yapın, Allah, Allah, Allah diye, ister Allah diye dilinizi kımıldatarak sessiz olarak yapın. İsterseniz onu da kımıldatmadan yapın. Allah için hiç fark etmez. Uyanık olduğunuz sürece önemli olan zikrinizi daimi zikir haline getirebilmenizdir. O zaman Allah'ın has kulları arasına girersiniz. Daimi zikrin sahipleri Allah'ın has kullarıdır. Ne olur? Daimi zikre ulaşırsanız, daimi zikre ulaşırsanız, sizlerden bahsediyoruz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiş olan bir mürşidine tabi olmuş olan kişiler, eğer ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de daimi zikrin sahipleri ise mutlaka Allah Teala onların kalp gözünü ve kalp kulağını açar. Açar ve o insanlar ehli tezekkür olurlar. Allah'la her an müzakere etmek, konularını konuşmak, Allah-u Teala'nın açıklama istemek yetkisinin sahibi kılınırlar. Her an Allah ile sohbet edebilirler. Karşılıklı bir tekellüm, karşılıklı konuşma, konuların müzakeresi her zaman mümkündür. Daimi zikre ulaşmak Allah-u Teala'nın bir kuluna nasip edeceği en büyük nimettir. Ne olur? Bunun manası nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamasıdır. Daimi zikre ulaştığınız zaman zikir devam ettiği için zulmani kapı yani nefsinize, nefsinizin kalbine karanlıkları ulaştıran nefsinizin kalbine afetlere sizi Allah'ın emirlerinden caydırmaya, yasak ettiği fiilleri işlemeye davet eden, onun için sizi zorlayan afetler, karanlıklar, karanlıklarla temsil edilen afetler nefsinizin kalbine giremezler çünkü kapı kapalıdır. Zikir yaptığınız sürece nur kapısı açıktır nefsinizin kalbinin ama zulmani kapısı, karanlıklara açılan kapısı kilitlenmiştir. Zikir başladığı an ravani kapının üzerinde bulunan engel oradan aşağı itilir. Kalbinizin manevi kalbinizin alt boyutunda bulunan alt tarafındaki zulmani kapıya ulaşır. İki kapı birbirine eşittir. Orasını kapatır. Bunun için mutlaka rahmetin, fazlın ve salavatın o kapıya baskı yapması lazım ki onu oradan indirsin, zulmani kapıyı kapatsın. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın sevgili kulları. O zaman ne olur? O zaman daimi zikrin sahibi olursunuz. Hep Allah-u Teala'dan rahmetle, fazl ve salavat kalbinize ulaşacağı için o mührün üzerinde baskı devam edecektir. Daimi zikirde olduğunuz sürece hiçbir zaman zulmani kapı açılmayacaktır.
Nefsinizin kalbine karanlıkların girip de nefsinizin kalbini yeniden işgal etmesi mümkün olmayacaktır. İşte böyle olduğu için, nefsinizin kalbi tamamen nurlarla dolu olduğu için hiçbir negatif faktör sizi huzursuzluk ve sıkıntı istikametinde yakalayıp size tesir icra edemez. Allah Teala sizi başkalarına çok büyük sıkıntılar verebilecek olan olaylarla imtihan edecektir. Ama göreceksiniz ki sıkılmayacaksınız. Olayların hepsinde Allah-u Teala gönderdiği rahmet, fazla salavat, tatlı nurlarıyla iç dünyanızda devamlı bir aydınlığı, devamlı bir huzuru temin edecektir. İşte sevgili kardeşlerim, burası mutluluğun şahikasıdır. Daimi zikrin bütün sahipleri mutlu insanlardır. Huzur içinde yaşarlar ve dünya olayları onları etkileyemez. Olaylar karşısında Allah-u Teala'nın devamlı yardımını alırlar. İşte sevginin en üst boyutu, Allah'a karşı duyulan sevginin en üst boyutu daimi zikirdir. Eğer bir kişi 24 saatlik bir zaman parçasında 2,4, 2,4 kadar Allah'ı seviyorsa, o kişi %90 kendisini seviyor, %10 Allah'ı seviyor manasına gelir bu. Ne zaman bir insan 24 saatlik bir zaman parçasının 12 saatinde Allah'ı zikrediyorsa, burada Allah'a karşı ve kendine karşı duyduğu sevgiler birbirine eşittir. Allah'a 12 saat ayırıyor, kendisine de 12 saat ayırıyor. Ama bir insan ne zaman daimi zikre ulaşmışsa, o %100 Allah'ı seven birisidir. Artık kendisinin hayatı da dahil olmak üzere, kendisine ait hiçbir şey önemli değildir. Onun için önemli olan sadece Allah'tır. Allah onun gerçek anlamda zamanın bütün boyutlarında sahibi olmuştur. Ve üzerinde sadece Allah-u Teala yetki sahibidir. İşte daimi zikrin kişiyi ulaştırdığı yerde nefsin afetleri tamamen elimine olduğu için, devre dışı kaldığı için, hepsi kapı dışarı edildiği için nefsin kalbinden, o kişiyi huzursuzluğa sürükleyebilecek olan, üzecek olan, sıkıntıya sokacak olan şeytanın igvaları, şeytanın tesirleri, şeytanın tasallutu, sataşması yok olmuştur. O sataşmaya gene çalışır ama hiçbir zaman başarması artık mümkün değildir. O kişi %100 artık Allah içindir. İşte sevgi dediğimiz zaman bir insanın sevgiye doyduğu yer, sevginin bütün boyutlarıyla onun iç dünyasındaki vadide yeşermesi hali, bu standartlar içinde gerçekleşir. O kişi kendisini değil,
artık Allah'ı seven bir insandır. Allah Teala onun üzerinde dilediğini gerçekleştirir. Allah'ın gerçekleştirdiği husus her neyse o kişi bundan başkalarına ızdırap verecek şeyler olsa bile negatif etkilenmez. Ve vücuda gelen her olayda bir pozitif dizaynın içindedir. Allah onu o muhteva içerisinde kendisinin hakim olduğu bir dünyada yaşatır. Bu daimi zikirden sonrası devrin imamları için Allah'ın tasarrufu altına girmektir. Orada artık iradi yapı bütün boyutlarıyla sıfırlanmıştır. Kişinin kendi iradesiyle yapabileceği hiçbir şeyi ona bırakmaz Allah-u Teala. Her şey Allah'ın ilahi iradesiyle oluşur. Kişi tasarruf rızasının sahibi olmuştur. Burası daimi zikrin en üst boyutudur. Yalnız devrin imamlarında gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, böyle bir dizaynda bizler için oluşan bir mutluluk müjdesidir, bir mutluluk vaadidir. Allah-u Teala'dan bize ulaştırılan ve her şey bizlere bağlı. Biz eğer irademizi Allah'ın istediği biçim ve boyutta sepk edersek, kilitlersek, Allah'ın istediği sistemi oluşturmak üzere ciddi bir mücadelenin sahibi olursak, dünya olaylarının bizi etkileyemediği bir noktaya ulaşmamız söz konusu olur. Orası mutluluğun bütün boyutlarıyla yaşandığı bir yerdir. Dünya şartları kişinin fizik vücuduna mutlaka tesir eder ama onun iç dünyasına tesir edemez. Allah Teala o kişiye dünya standartlarının verdiği acıları da yaşatmaz. Bu kadar az bunu dizayn eder ki o kişi adeta acıları fark etmez. Sevgili kardeşlerim, bu %100 hiçbir zaman oluşmaz. Ama büyük ölçüde Allah-u Teala o kişinin üzerindeki acıyı hissetme hüviyetini asgariye indirir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile kul arasındaki sevgi öyle bir sevgi olur ki o sevgi sonsuza ulaşır. Kişi Allah'ı yüz üzerinden yüz sever. Kendisini sevmek yerine bütünüyle Allah'ı sevdiği için Allah'ın en çok sevdiği kullardan birisi olur. Nasıl biz insanlar
Allah'ı %50 sevdiğimiz zaman Allah da bizi %50 seviyorsa, biz Allah'ı %100 sevdiğimiz zaman Allah da bizi %100 sever. Sevgisinin en üst boyutu o noktadadır. Yani Allah bizim sevgi aynamızdır. Onu ne kadar seversek, o da bizi o kadar sever. Sevgimizin boyutuyla Allah'ın bize karşı duyduğu sevgi aynı seviyeyi hep devam ettirir. Ve mutluluk da Allah'ın bu sevgisinin bir sadece görüntüsüdür, aynasıdır. Bizim hepinize tavsiyemiz odur ki sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Allah için yaşayın. Allah Teala'nın üzerinizdeki etkisi her açıdan sizi mutlak saadete götürecek bir hüviyet kazansın. Dünya hep problemlerle doludur. Ama insanlar bilmezler ki kendi başlarına çöre falan çorap ören gene kendileridir.

sallandığını zannettiği bir olaydır. Oysa ki siz başkalarına onları küçültecek tarzda bir davranış biçimi sergilediğiniz zaman o insan da size karşı sizi küçültecek davranış biçimleri sergilemeye başlar. Sevgili kardeşlerim, ne ekerseniz onu biçersiniz. Başkalarının kapısını ne kadar çalarsanız sizin kapınızı da o kadar çalarlar. Başkalarına ulaştırdığınız her negatif etki size mutlaka toplumdan geri döner. Allah'ın ilahi adaleti bileşik kaplar usulü hep mutlaka tepkisini geriye getirir. İşte insanlarla olan alakaların, ilişkilerinizde sevmenin hakim unsur olduğu bir dünya nizamı sizi kuşatacaktır. Her şeyinizde Allah için olduğunuz zaman ne zamandır? Daimi zikre ulaştığınız zamandır. Artık siz kendinizi defterden silersiniz. Allah vardır. Allah emreder, siz yaparsınız. Bunun ötesi var mıdır? Bunun ötesi tasarruftur. Her devirde sadece devrin imamlarına ait olan bir dizayn, kişi kendinden bir şey yapamaz. İşte Allah-u Teala'nın bu seviyeye ermiş olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakkında söyledikleri, diyor ki Allah-u Teala, o kendinden bir şey yapamaz. O kendiliğinden konuşamaz. Bizim ona söylediklerimizi gerçekleştirir sadece. Bizim konuşturduklarımızı konuşabilir. Ne diyor Allah-u Teala? Onu biz konuştururuz diyor. Onu biz yapacağı işlevlerde kullanırız diyor. Sadece bizim dilediğimiz şeyi yapabilir, kendi dilediğini yapmaz diyor, yapamaz diyor Allah-u Teala. O kendiliğinden konuşmaz. Bizim konuşturduğumuzu söyleyebilir. O kendiliğinden bir şey yapmaz, bizim yaptırdıklarımızı yapar diyor. İşte bu, rızaların en büyüğü olan tasarruf rızasıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o rıza seviyesine ulaşmıştı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zikrinizi arttırdıkça başka bir dünyada yaşamaya başlayacaksınız. Etrafınızdaki insanlar değişmemiştir. Onlar hep aynı dizaynın içindedirler. Ama değişen siz olmuşsunuzdur. Artık başkalarının size karşı davranışlarındaki negatif etkiler sizi başkalarını üzdüğü gibi üzemez. Siz bilirsiniz ki siz nefsinde afiyet olmadığı cihetle artık başkalarına karşı

şeye. Kin duymayan, nefret duymayan insanlar olursunuz. Başkalarının yanlışlarını onlara doğruları anlatarak önlemeye çalışırsınız. Ama onlar size bir fenalık yaptıkları zaman hesabın sizinle onun arasında değil, Allah'la onun arasında mutlaka sıfırlanacağını bilirsiniz. Ve bu sebeple size yapılan kötülükler sizi negatif olarak etkileyemez. Bir insanın negatif olaylardan etkilenebilmesi nefsinin afetlerinin olmasına bağlıdır. Kibir afeti, gurur afeti, başka insanlardan üstün olmayı hedef ittihaz edilen üstünlük psikolojisi bir kişiyi sadece ömrü boyunca huzursuz edecek olan nefslere ait olan tabii verilerdir. İşte psikologlar nefsin ne olduğunu, ruhun ne olduğunu genel statü içinde bilmedikleri için asırlardan beri devam eden bir psikolojik tedavi metodu sadece nefse dönük çözümler aramıştır insanlar için. Bu ise hiçbir zaman tam bir çözümü oluşturamaz. Anahtar Allah'tadır. İlaç Allah'tadır. Nefsinin esiri olan herkes hastadır. Sevgi, siz nefsinizin afetlerinizi azalttıkça, nefretinizi, kininizi azalttıkça artan bir sevgi dünyasında sizi yaşatacaktır. Bunların azalması ne tesadüfen gerçekleşebilir, ne de başkalarının olayları sebebiyle. Ne insanlar size kötü davranmaktan vazgeçeceklerdir, ne de iş dünyanız onlar kötü davrandıkça üzülmekten vazgeçecektir. Bunun, bu söylediğimiz şeyin tersinin var olabilmesi, sevginin ışığı altında yeşeren bir gül gibidir. Sevgi ise nefsinizin afetlerinden, öfkenin, kinin, kıskançlığın, düşmanlığın azalmasıyla artan bir boyut ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevmeyi usul haline getirin. İnsanları sevin. Sevdikçe onlardan iyi muamele göreceksiniz. Bunu garantili bir hale getirmekse mutlaka nefs teskiyesini sağladıktan sonraki merhalede gerçekleşir. Tezkiye hepinizin kolayca gerçekleştirebileceği bir husustur. Kim nefsini tezkiye etmek dilerse Allah'a ulaşmayı dilemesi bunun için yeterlidir. Kişi mutlaka nefs tezkiyesine ulaşır. Yani nefsinin %51'inin nurla dolmasını o kişi mutlaka temin eder. Bu Allah'ın garantisi altındadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. İşte madem ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır.
ulaştırıyor. O zaman bu bir garanti değil midir? Allah Teala garanti veriyor bütün insanlara. Diyor ki Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştevi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırması söz konusu. Ruhunuzu onun sahibi olan Allah'a ulaştırmakla hepiniz vazifelisiniz. Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Biz ona, insana ruhumuzdan üfürdük diyor. O üfürdüğü ruhu geri istiyor. Diyor ki ruhumuza Fecr Suresinin 28. ayet-i kerimesinde İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak üzerimize Allah Teala tarafından defaatle farz kılınmıştır. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak üzerimize defaatle farz kılınmıştır. Öyleyse bu farz olan hüviyeti hepimiz en güzel standartlarda gerçekleştirmek zorundayız. Bu bir farz emir. Allah Teala diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, sahiplerine demiyor. Emanetleri o emanetin sahibine diyor. Yani emanetin sahibi tek, emanetler var, çoğul. Ruh emaneti, fizik vücut emaneti, nefs emaneti, irade emaneti. Ama Allah emanetleri onların sahibine tesliminizi emreder diyor. Dünya için de elbette geçerlidir. Ama asli manası Allah'ın size verdiği bütün emanetleri geri istemesi vakasına dayalıdır. Allah emanetlerini ruhunuzu da ve içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de geri istiyor. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman mutluluğun yarısını yaşayabilirsiniz. Dünya saadetinin yarısını yaşayabilirsiniz. Üçüncü kat cennetinde sahibisiniz. Ama iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetiniz %100 olur. Cennet saadetiniz en üst cennetin sahibi kılar sizi, adın cennetinin sahibi kılar. Sevgili kardeşlerim, neden Allah'ın cennetleri varken cehenneme gidesiniz? Cehennemi bir defa görmüş olsaydınız tüyleriniz ürperirdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse her şeyi en güzel standartlarda gerçekleştirmek, o hepinizin vazifesidir. Sizin mutluluğunuz için, işte size tavsiyemiz odur ki, seviniz, seviniz ve seviniz. Nefret etmeyiniz ve kendinizden nefret ettirmeyiniz.
Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek bu sohbetimizi inşallah burada noktalıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat Allah salala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. İslam'ın bugünkü durumu. Sevgili kardeşlerim, İslam alemi geçmiş yıllarda bir üstün hizmet anlayışının içindeydi. İnsanlığa hizmet açısından ilme, fene, İslam alemi çok şeyler kazandırmıştır. Avrupa'ya medeniyeti götüren Endülüs devleti olmuştur. İlim oradan bütün Avrupa'ya yayılmıştır. Ve İslam aleminin düşünürleri İslam'a çok şeyler kazandırmışlardır. Bir el-Cabir, bugün cebir dediğimiz konuyu ortaya koyandır. Yani negatif değerleri matematiğe kazandıran ilim adamı. Sadece pozitif değerler bilinmekteydi o güne kadar. El-Cabir ilk defa olarak sıfırın altındaki değerleri matematiğe kazandırdı. Böylece matematik ilmi cebiri kazandı. Sıfırın altındaki değerlerle matematik ilmi Kur'an gerçeğine ulaştı. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Allah-u Teala buyuruyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Yani ne kadar pozitif değer yarattıysak o kadar da onun negatifini yarattık diyor Allah-u Teala. Ve sıfırdan artı sonsuza kadar olan ne kadar sayı varsa sıfırdan eksi sonsuza kadar da o kadar sayı var. Öyleyse Kur'an gerçeği matematiğe El-Cabir zamanında sokulmuştur. Ve Allah'ın biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık kanunu şekillenmiştir. Bugün insanlar nükleer fizikte ve nükleer kimyada Allah'ın Kur'an'da temel hedef olarak gösterdiği asli muhtevaya ulaşamamış durumdadırlar. İnsanlar negatif değerleri arıyorlar. Yani karşıt elektronların nerede depolandığını arıyorlar. Elektronlar bu alemin varlıkları olduğu için her yerde, her fırsatta gözlenebiliyor. Ama karşıt elektronlar gözlenemiyor.

İnsanlar Allah'ın kanununu bilmedikleri için bugün de 21. asırda da hala maddenin temel faktörleri belli değil. Bundan asırlarca önce El-Cabir matematik ilmine negatif değerleri sokmayı başarmıştır. Yani matematikte bir devrim gerçekleştirmiştir. Bu sebeple Allah'ın kanununa uygun bir sonuç matematiğe yerleşmiştir. Artık ilim negatifi de pozitifi de kaplayan, sıfırın altını da üstünü de içeren bir bütünü oluşturmaktadır. ...1920'li yıllarda Almanya'da von Braun'un devreye soktuğu füzeler ...1600'lü yıllarda Lagari Hasan Çelebi tarafından gerçekleştirilmiştir. Ve barutu macun haline getiren Lagari Hasan Çelebi füzenin üzerine kendisi de binerek havada uçmayı ve bir tarlaya inmeyi başarmıştır. Ondan ...400-500 yıl sonra insanlar füzeyi devreye soktular. İlk kanat takıp uçan kişi Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar uçabilen Hezarfen Ahmet Çelebi'dir. Kanat takıp kuş gibi uçmayı başarmıştır. Kağıdı devreye sokan da İslam alemidir. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya baktığımız zaman Osmanlı devrinde İslam'ın Batı'dan çok farklı üstünlükler taşıdığını görüyoruz. Batı aleminin, Avrupa'nın hanlarındaki içki, fuhuş, cinayetler her an birbirini takip ederken Osmanlılar kervansarayları vücuda getirdiler. Her dinden olan, herkese açık olan Osmanlı'nın kervansarayları, herkese belli bir süre dinlenme hakkını veriyordu. Ve de orada kavga gürültü asla olmazdı. Hangi dinden olursa olsun insanlar orada hak sahibiydi. O vakfın misafiriydiler. Her kervansaray bir vakıftan beslenirdi. Ve insanlara insan muamelesinin yapıldığı bir devreydi. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı dizaynına baktığımız zaman Osmanlı'nın başlangıç devirlerinden itibaren Avrupa'ya açılım, Osmanlı'yı Allah'a yakın insanların oluşturduğu bir bütünlüğe kavuşturdu.
gerek Ah-i Evran Teşkilatı olsun, gerek Bacıyan-ı Rum Teşkilatı olsun, erkekler ve erkek evliyalar ve hanım evliyalar ayrı ayrı bütünü oluşturdular, insanlara ahlakı öğrettiler. Ve tıp ilminde şifa evlerini açan Osmanlılar, tıp ilminde örnek insanlardılar. Osmanlı her şeyiyle Batı'ya örnek olmuştur yükselme devresi boyunca. Yani 1299'dan 1687'ye kadar. Yaklaşık 400 yıllık bir yükselme devresi. İslam alemi Batı'da yıldız gibi kıymetli bir yere sahip oldu.

Bir pir reis çıkıyor 1500'lü yıllarda, bir dünya haritası çiziyor ve bu dünya haritası dünyadan 30 kilometre yukarıdan çekilen bir fotoğrafla, bugün çekilen bir fotoğrafla, yani zamanımızda 20. asırda çekilen bir fotoğrafla aynı özellikleri taşıyor. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri mezarının üzerine "biz uzayı Tilo'nun sokaklarından daha iyi biliriz" diye yazıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam gerçekten dünya üzerinde büyük bir ilmi faaliyet göstermiştir. Başarılı bir geçmişi söz konusu olmuştur. Sonra üstünlük adım adım batıya geçmiştir. Makine devrimi baştan aşağı batının eseridir. Ama sevgili kardeşlerim, ilk dişliyi bulan Ebu'l-İz'dir. Dünya üzerindeki ilk dişli tatbikatı Ebu'l-İz tarafından gerçekleştirilmiştir. Bir İslam alimi. Şimdi neticeye bakıyoruz. İslam alemi bugün perişan bir durumdadır. Dünya üzerindeki araştırma geliştirme laboratuvarlarının en üst seviye olduğu ülke Japonya'dır. İslam alimi ise bu araştırma geliştirme laboratuvarlarının en az olduğu bir dizaynı gösteriyor. İslam alemi yoksul bir noktaya itilmiştir. Dünyada medeniyeti temsil eden ülkeler hep Hristiyan ülkeler olmuştur. Ve adım adım İslam alemi daha geride kalmıştır.

ve geri kalmış deyince akla İslam geliyor. Sevgili kardeşlerim, acaba arkasında ne var biliyor musunuz? Neden İslam alemi dünya üzerinde artık söz sahibi değildir? Çünkü İslam alemi İslam'ı yaşamıyor. Dünyanın en geri kalmış ülkeleri gerçekten teşhis doğrudur, İslam ülkeleridir.

Kadına İslam ülkeleri demek doğru mu? O da ayrı bir konu. Çünkü bugün dünyada artık İslam'ın yaşandığı bir ülke yok. Her ülkede küçük topluluklar, belki oradaki nüfusun onda birinden daha az insan, 14 asır belki Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorlar. Ama bugün büyük çoğunluk İslam'ı yaşamıyor. Türkiye'de İslam'ı yaşamayan ülkelerden biridir. Ama aslında İslam'ı şeriat açısından yaşadığını iddia eden ve şeriat içlerinde yaşayan ülkelere baktığımız zaman onların da aslında İslam'ı yaşamadığını görüyoruz. İslam sadece şeriatın tatbik edildiği bir dizaynı ifade etmez. İslam mutluluktur. İslam'dan her açıdan kopmuşuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bugünkü İslam'a baktığımız zaman görüntünün bu kadar korkunç oluşu, Batı'dan bu kadar İslam aleminin geri kalmış oluşunun arkasında adına İslam alemi dediğimiz alemin aslında İslam'ı yaşamadıkları gerçeğine karşı karşıyayız. İslam'ın yaşandığı devrelerde İslam alemi de Osmanlı da dünyaya örnek teşkil etmişti. Ama adım adım İslami yaşantı daha küçük, daha küçük, daha küçük kitlelerin yaşadığı bir din oldu. Bugün İslam ülkelerinde İslam'ı yaşayanlar o ülkenin onda birinden %10'undan daima daha aşağıda kalanlardır. Diyen olacaktır ki gerçekten İslam'ı yaşayan ülkelerde herkes yaşıyor. Mesela Suudi Arabistan'da, mesela Arap ülkelerinin diğerlerinde. Bu sadece bir iddiadır sevgili kardeşlerim. Aslında toplumun büyük kısmı yaşamıyor. Şer'i hükümlerin tatbikatı başka şey, İslam'ın yaşanması başka şeydir. İslam bir manevi yaşam halidir ve İslam ülkelerinde bu olay yaşanmıyor. Böyle bir şey için bugün yaşanan İslam'a beraberce bir göz atalım. Bütün İslam ülkelerinde büyük çoğunluk, yani insanların %90'dan fazlası İslam'ı bugünkü tatbikatıyla yaşamaktadırlar. Yani İslam bütün İslam ülkelerinde namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekle çevrelenen bir İslami faaliyeti ihata eder. Bunun ötesinde sadece çok geniş kapsamlı bir fıkıh ilmi öğrenilmekte ve öğretilmektedir. Ama bu da İslami yaşantıya bir tesir, yani İslam'a döndürecek bir tesir icra etmemektedir. Evvela İslam'ı yaşamak, bu İslam'ın 5 şartından ibaret değildir.
Daha başka bir ifadeyle İslam'ın 5 şartı sadece ibadetlerdir ve o da eksiktir. Bu 5 şartın içerisinde zikir yok. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an'da zikri farz kılmış. İslam, büyük eksikliklerin yaşandığı bir dünya nizamı kurmuş kendisine. Asılların hepsi şeytanın İslam ülkelerindeki hüküm ferma hedefleriyle İslami özelliğini kaybetmiş. Artık Kur'an'daki İslam bugün dünyadaki İslam ülkelerinde yaşanmıyor. İşte orada şeriat yaşanıyor, İslam daha nasıl yaşanır diye sual edenlere cevabımız var. İslam'ın evvelce nasıl yaşandığına bakmak mecburiyetindeyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devrindeki İslam'a bakmak mecburiyetindeyiz. İşte onlar Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Allah'ın Kur'an'da İslam olarak indirdiği gerçek İslam'ı yaşadılar. Ve bugün İslam ülkelerinin toplam nüfusunun %90'dan fazlası Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyor. Kur'an'daki İslam bütün boyutlarıyla unutulmuş bir İslam'dır. İşte unutulmadığı devrede, var olduğu devrede İslam dünya üzerinde söz sahibi olmuştur.

Öyleyse bir İbn Haldun'a baktığınız zaman astronomide virgülden sonraki altı rakamı her seferinde tutturduğunu görürüz. Sevgili kardeşlerim, gelin sizinle bugünkü İslam alemine bakalım. Acaba 14 asır evvel sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşıyor mu İslam ülkeleri bugün? Ne yapmış sahabe? Hangi dizaynı yaşamışlar? Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'a ulaşmayı dilemek dediğimiz zaman kimse anlamıyor ne söylediğimizi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ya amenü kelimesiyle ifade ediyor bunu ya da münib kelimesiyle, enabü kelimesiyle, yünib kelimesiyle, münibine kelimesiyle ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an-ı Kerim'de aminu kelimesi mümin olmayı ifade eder. Amin olan kişi mümin olmuştur. Lügat manasından hareket ettiğimiz zaman mümin olmak, inanmak demek. Kime? Allah'a. Mümin olan kişi Allah'a inanan kişi manasına geliyor ve gerçekten lügat manasına göre herkes Allah'a inandığı cihetle, herkes mümin zannediyor kendisini. Kur'an-ı Kerim'de iki tür aminü kelimesi kullanıyor Allah-u Teala. Bir, Allah'a inanan kişi, o da amin adıyla anılıyor. İki, Allah'a inanan ama aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin. O da ya aminü kelimesiyle ifade ediyor ya da yünip veya münip kelimesiyle ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala diyor ki: "Ey amil olanlar, takva sahibi olun." Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınıza mağfiret etsin, günahlarınızı sevaba çevirsin. Öyleyse buradaki Allah-u Teala'nın ameni olanlar olarak vasıflandırdığı kişiler henüz Allah'a ulaşmayı dilememişler. Allah'a inanıyorlar ama Allah'a insan ruhunun ulaşması konusunda bir dileğin sahibi değiller. Çünkü onlara Allah-u Teala aminu olanlara diyor ki takva sahibi olun. Yani henüz takva sahibi olmamış bir aminu olan var ki takva sahibi olmaktan Allah-u Teala'nın muradına bakıyoruz. Günah furkanların verilmesi ve günahların örtülmesi. Belli ki birinci aşamada bir takva sahibi oluş, yani Allah'a ulaşmayı dileme. Öyleyse Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala aminu kelimesini kullanıyor. Ama bu aminu olan kişi takva sahibi olan kişi değil.
Şimdi aminu kelimesinin bir başka yerde daha kullanıldığına şahit olalım beraberce. Yunus suresi 62, 63, 64. ayetler. Allah Teala buyuruyor ki Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsinun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Yani cehennemden kendilerini kurtarmışlar bu amin olanlar kimse. Bu Allah'ın evliyası kimse cehennemden kendilerini kurtarmışlar. اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. İşte gene aminu kişi ama takva sahibi olmuş. Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesindeki amin olan kişilere takva sahibi olun ki Allah size furkan versin, günahlarınızı örtsün diyor. Burada ise amin olanların takva sahibi olduğunu söylüyor Allah Teala. Öyleyse bir Allah'a inanan insan Kur'an-ı Kerim'de amin olarak geçmiştir. Aminu billahi diyor Allah Teala Allah'a amin olan kişi. İki, gene amin olan kişi ama takva sahibi. Peki burada aminu kelimesiyle takva sahibi olan kişiyi gördük. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti diyor Allah Teala. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler. Amin olan kişiye, amin olarak takva sahibi olan kişiye. Öyleyse bunlar kurtuluşa ulaşmış olanlar. İşte buradaki amin olma dizaynına bir göz attığımız zaman bunun takva sahibi olan bir amini olmak hüviyetine girdiğini görüyoruz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'a ulaşmayı dileyen bir amini olmak burada söz konusu. İşte Allah Teala Bakara suresinin 256 ve 257. ayetlerinde şunları söylüyor. La ikrahe fiddini, dinde zorlama yoktur. Kat tebeyene rüştü minel gay. Rüşt ile gay tebeyyün etmiştir. Beyan edilmiştir. Birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Yani irşada ulaştıran, Allah'a ulaştıran yolla, gaye ulaştıran, cehenneme ulaştıran yollar birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Hemen yümin billahi hemen yekfur tağuti ve yümin billahi fekit istemseke bir uretul huska nefisame leha. Kim tağutu inkar ederse, devre dışı bırakırsa, reddederse ve Allah'a amini olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba
sımsıkı yapışırlar. İşte burada tağutu reddetmek ve Allah'a aminu olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün oluyor. Ve Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın ipine sımsıkı tutunanlardır. Âl-i İmrân 103'te Allah-u Teala وَاَقْنَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ تِمِيَانْ diyor. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın diyor. وَلَا تَتَفَرَّقُوا ve fırkalara ayrılmayın diyor. Anlıyoruz ki Allah'ın ipine sarılanlar fırkalara ayrılmayanlar. Yani Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Burada da Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler söz konusu. Rum 31'e bakıyoruz. Münivine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin diyor Allah-u Teala. Allah'a yönel ve Allah'a karşı böylece takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl, müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Grup grup olmuşlardır. Her grup kendi elindekiyle ferahlanır. İşte fırkalara ayrılanlar şirktekiler, fırkalara ayrılmayıp da tek bir fırkada olanlar takva sahipleri, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse 73 fırka, 72 tanesi fırkalara ayrılmış durumda. 73. fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte bu olay Allah'a ulaşmayı dileme bütün İslam alemi tarafından artık unutulmuş. Allah Teala devam ediyor ayetin gerisinde 257'de. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri. Vellezine keferu evliyahum tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Diyor ki Allah amir olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Ne oldu? Bu kişi tağutu inkar etti ve rüştü kendisine yol edindi. Hemen yekür. Tağutu ve yu'min billahi. Kim tağutu inkar eder de Allah'a amir olursa. O bu kişinin buradaki amin olma sözüyle Allah'a ulaşmayı dilediği nereden çıkıyor? Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı sarılır. Allah'ın ipine sımsıkı sarılır diyor. İşte bu Allah'ın ipi ise fırkalara ayrılmamaktır. Allah kimin dostudur? Amin olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Neden? Onların nefs tezkiyesi yapmasını sağlar. Nefslerinin kalbi nurda dolar. Bu onların zulmetten nura ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, amin olan müminler bunlar. Allah onların dostu. Peki kafirler? Kafirlere gelince onlar da tağutun dostlarıdır diyor Allah-u Teala. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler diyor. Öyleyse burada apaçık bir olguyla karşı karşıyayız.
Allah'a ulaşmayı dileyenler, kurtuluşa ulaşanlar, takva sahipleri, dünyada da ahirette de mutlu olacak olanlar, onlar. Ama gelin görün ki, bütün İslam alemi Allah'a ulaşmayı dilemeyi tamamen unutmuşlar. Böyle bir şey kendilerine söylendiği zaman şiddetle itiraz ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, şiddetle sadece itiraz ediyorlar. Bu itiraz neyi oluşturuyor? Allah'ın hakikatleri karşısında rezistansı, karşı çıkışı oluşturuyor. Ve din alimleri sadece bunu değil, bunun arkasından gelen safhalardan da artık haberdar değiller. Bu söylediğimiz Allah'alaşmayı dileme, böylece amel oluş ve takva sahibi oluş, kişinin tağutun kulu olmaktan kurtulması, Allah'ın kulu olması. Sadece kurtuluşun birinci aşaması. İslam alemi bundan 14 asır evvel öyle bir hayatı yaşıyordu. Hepsi Allah'a ulaşmayı diliyorlardı. Hepsi bundan sonraki safhaları da gerçekleştiriyorlardı. Öyleyse bugünkü İslam aleminde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey artık yok. Üniversitelerin müfredat programlarını araştırıyoruz. Mevcut değil. Bugünkü İslam alemi Allah'a ulaşma dileğinin tamamen dışında kalmış. Öyle bir şey yok diyorlar. Allah'a inanmak var veya inanmamak var. Allah Teala da diyor ki, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, bir, küfürdesiniz. İki, dalalettesiniz. Üç, Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Dört, gideceğiniz yer cehennem. Beş, tağutun kulusunuz. Altı, tağutun dostusunuz. Yedi, hüsrandasınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar açık ve kesin çizgilerle Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların hüviyetini çizerken, kurtuluşlarının mümkün olmadığını söylerken, insanların bundan haberdar olmaması

ilmi bize öğretti. Ve İslam ülkelerine baktığımız zaman Allah'laşmayı dilemekte bir olayın mevcut olmadığını görüyoruz. Sonra büyük çoğunluğun mürşitlere ulaşmadığını görüyoruz. Mürşit din adamları tarafından reddediliyor. Allah Teala ise mutlaka mürşide ulaşmak geldiğini ifade ediyor, farz kılıyor bunu. İşte ya eyyüellezine aminu aminettekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun, yani ikinci takvanın sahibi olun. Sizi Allah'a ulaştıracak vesileyi Allah'tan isteyin. Diyor Allah Teala, üzerimize farz kılmış bunu. Mürşidimizi Allah'a ulaştıracak vesileyi Allah'tan istememiz farz kılmış, kılınmış ve hacet namazını kılıp Allah'tan soruyor insanlar. Allah'a ulaşmayı dilemişse kişi mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Bu ikinci safha, birinci safha yaşanmadığı için büyük kitlelerde, İslam alemindeki büyük kitlelerde ikinci kesimde yaşanmıyor. Koyu bir taassup her şeye hakim olmuş ve bu ilimsizlik karanlığında ilmin aydınlığına geçit vermiyor taassup. Bizim dinimiz bize yeter diyorlar. Biz İslam'ın 5 şartını yaşarız ve de doğru cennete gideriz diyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, bu Kur'an'ın insanlara emrettiği ikinci safa 14. basamağı ifade eder mürşide ulaşmak. O güne kadar kişi Allah'tan 12 tane ihsan alır. Tabi olduğu zaman da kişi Allah'tan 7 tane nimet alır kişi. Sonra bu mürşide tabiyetle birlikte ruh, vücudu terk eder, Allah'a doğru yola çıkar. Böyle bir yola çıkışta, Allah'a doğru yola çıkışta ruhun 7 tane gök katını aşması söz konusudur. Böyle bir olay mürşide tabi olmadan gerçekleşemez. Bugün İslam aleminin büyük kısmında insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi bir mürşide ulaşmaya da sıcak bakmıyorlar. Zaten mürşide sıcak bakanlar, mürşidlerine tabi olanlar zaten Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilemişlerdir ki Allah Teala onları mürşitlerine ulaşmıştır, ulaştırmıştır. Bunlar toplumun küçük bir kesimini oluşturuyor. Belki %10, belki biraz daha da az. İslam aleminin bugün büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi mürşitleri de reddediyor. Sevgili kardeşlerim, İslam'dan geriye kalan İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi kurtuluşa ulaştıramaz. Ancak tabi olan kişi nefs tezkiyesi yapacaktır. Nefs tezkiyesinin her %7'lik fazıl birikiminde o kişinin ruhu Allah'a doğru bir gök katı yükselecektir. Gök katlarında 7. kata ulaşacaktır. 7 tane alem geçecektir ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse ve de bunun tabii neticesi olarak mürşidine ulaşmadıysa

ubudiyetinden ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmadıysa hiçbir zaman Allah'a ulaşması mümkün değildir. Üçüncü safhaya da gelemeyecektir. Ancak üçüncü safhaya gelenlere Allah bir taht ihsan eder. Ancak onlar günün yarısından daha fazla zikretmeye başlayıp söz sahibi olurlar. Ancak onlar fizik vücutlarını Allah'a teslim ederler. Bugün artık İslam aleminde büyük kesimde, büyük kitlelerde Allah'a fizik vücudunu teslim edeceği bir şey söz konusu değil. Orta yoldan git diyorlar. Onlar diyorlar, öyle olanlar aşırı dinciler diyorlar. Onlar diyorlar, irtica diyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler, bu sebeple Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olanlar, ruhlarını Allah'a ulaştırıp Allah'ın ermiş evliyası ünvanını alanlar, o insanlara göre ham softalar, aşırı dinciler. Dinin bu kadar unutulduğu bir devirde yaşıyoruz. Onlar Allah'ın emrettiklerini yerine getirenler, sahabenin yaşadığını yaşayanlar aşırı dinciler olarak değerlendiriliyor. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Kur'an'da hepsi açık olarak yer almış durumda. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Zümer Suresi 17. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنْ عَبِيلَ اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرِ اِبَادِ. Onlar tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjde de vardır. Kullarımı müjde ediyor Allah Teala. Sahabe kainatın en büyük müşriklerine tabi oldular Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Fetih Suresi'nin 10. ayet kerimesi. Sana tabi oldukları zaman diyor, sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Tabiyet de kesin. Hepsi tabi olmuşlar. Sonra hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Kesin mi kesin? Allah Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Diyor ki Zümer 18'de onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor. Hepsi hidayete ermiş. Hidayete ermek, ruhunu Allah'a ulaştırmak demek. İslam aleminde artık bu da unutulmuş durumda. Peki sevgili kardeşlerim, İslam'ın bugünkü durumunda ne var? Hiçbir şey yok sevgili kardeşlerim. Her şey yerle bir olmuş. Ve bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz beşimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. 25. basamağa da ulaşmışlar. Sonra hepsi muhlis de olmuşlar. Bakara Suresi 139. ayet-i kerime, hadi deyin ki diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, biz muhakkak ki ona, Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe muhlis olmayı da başarmışlar. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Daha sonra sahabenin irşada da ulaştığını görüyoruz. Hücurat Suresi 7. ayet-i kerime, Allah Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var.
Eğer o sizin sözlerinize itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size fıskı, küfrü, isyanı giriş gösterdi. Hepinizin kalplerini kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Sonra da bütün sahabenin irşada ulaştığını, Allah-u Teala'nın onları irşat makamına tayin ettiğini ve tabiinin ensar ve muhacirine tabi olduğunu görüyoruz. Ve Tövbe Suresi 100. ayet-i kerime, o sahabe Künel Ebe'nin var ya, bir kısmı ensardan da bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. İster ensar olsun ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam aleminin her şeylerini kaybetmesinin arkasında Allah'ın bütün emirlerinin devre dışı kalması var. İslam'ın 7 safhasının 7'si de İslam aleminin %90'ı tarafından yaşanmıyor. E diyorlar ki biz İslam'ız. İslam, Allah'a teslim olmak demek. Onlara soruyoruz. Neyinizi teslim ettiniz? Ruhunuzu mu? Veçinizi mi? Nefsinizi mi? İradenizi mi? Hiçbirine cevap almak mümkün değil. Çünkü yaptıkları şey sadece İslam'ın 5 şartını yaşamak ve de öylesine inanmışlar ki böyle yaptıkları için cennete gireceklerine, başka birisi onlara İslam'ı yaşadığını zannediyorsunuz, hayır yaşamıyorsunuz, İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse cennete giremez dediği zaman küplere biniyorlar. İşte İslam böyle bir çıkmaz sokağın içinde sevgili kardeşlerim. Her şeyimizi kaybetmişiz. İslam adına, İslam Allah'a teslim demektir. Allah-u Teala ruhumuzun da, veçimizin de, nefsimizin de, irademizin de Allah'a teslimini farz kılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bütün sahabe gerçekleştiriyor ve İslam'ın böyle yaşandığı devrelerde Allah'ın evliyaları büyük alimler olarak devreye giriyor. Ve bugün İslam alimi dünyanın en geri ülkeleri olarak Allah'ın İslam'dan murad ettiği her şeyi göz ardı etmiş bir durumdadırlar. Bizim ülkemizde de, bütün İslam ülkelerinde de realite budur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yapılması lazım gelen şey son derece açık, kesin bir şekilde bellidir. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek ve geri kalan bütün safhaları gerçekleştirmek. İşte bunların hiçbirini gerçekleştirmeyen bir İslam alimi elbette dünyadaki en geri ülkeleri temsil edecektir. Eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuç bu. Öyleyse görüyorsunuz ki bugünkü İslam alemi Allah'ın katında artık yüksek bir değer ifade etmiyor. İslam'ı yaşadıklarını zannedenler İslam'ı yaşamıyorlar. Allah'ın emirlerini, farzlarını yerine getirmiyorlar. İslam aleminde bugün Kur'an-ı Kerim'de zikir de, çok zikir de, daimi zikir de farz olduğu halde İslam aleminde zikir farz değildir. Ne ...32 farzda, ne 54 farzda zikir mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, yönün dostlarım, Allah'a dua ediyoruz. İslam alemi, İslam olmanın ilmini öğrensinler ve İslam'ı yaşasınlar. Gelecek günlerde inşallah bütün dünyaya bu yayılacaktır. Kur'an'daki İslam.
İslam aleminde yeniden yaşanacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Neden sevgili kardeşlerim diye başlıyoruz konuşmamıza? Çünkü bizi dinleyen herkes bizim kardeşimizdir. Bizi dinleyenlerden bize kızanlar da olabilir. Onlar da kardeşimizdir. O kardeşlerimizin de en azından söylediklerimizi tahkik etmek sadedinde Kur'an'a bakmaları bizi çok mutlu eder. Çünkü bu onların kurtuluşlarının, evet, tahmin ettiğiniz gibi cehennemden kurtuluşlarının kesin anahtarı olacaktır. 14 asırda dinimiz unutulmuş, 7 Safa ve 4 Esin'den eser kalmamış, din İslam'ın 5 şartına indirgenmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim bunlar hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Allah Teala Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekum salat ve la tekune minel müşrikin." Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel. Yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32'de de buyuruyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Görüyor ki Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyen kişi takva sahibi olmuştur. Ama dilemezse takva sahibi olamaz. Oysa ki cennet takva sahipleri için yaklaştırılmış. Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ve uzufetül cennetil muttakine gayre vaid." Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. "Hazâ mâ tuâdûne." İşte vaad olunduğunuz şey bu cennettir. "İkille evvâbin hafîz." Bütün evvâb olanlar ve hafîz olanlar için. Evvâb olanlar meyaba sığınanlar, yani ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenler. Ve diledikten sonra da ruhlarını Allah'a ulaştırmış olanlar, meyap olanlar. Bunlar üçüncü kat cennetin sahipleri. Ve hafiz olanlar, başların üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyanlar, ne zaman taşır insan? Allah Teala tabiyet sırasında onların başlarının üzerine devrin imamının ruhunun geleceğini söylüyor. Yevmü talakın kelimesi sırasında Mümin 15'te Allah Teala Allah'a mülaki olmayı bildikten sonra Mürşidine tabi olan kişinin standardını veriyor. Onların başının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Yevmü talakı Allah Teala onlara söyletir. Onlar ruhlarını Allah'a ulaştırmak üzere el öptükleri zaman başların üzerine devrin imamının ruhunun geleceği söyleniyor.
Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Ve ma erselna min resulin illa bi yuta'a. Biz resullerden kimseyi göndermedik. Ama onlara itaat edilsin diye gönderdik. Yani biz resullerimizi diyor Allah Teala kendilerine itaat edilsin diye göndeririz. Biz resullerden kimseyi göndermedik. Ve ma erselnâ min resulün İlla li yuta'a biiznillah, Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilsin diye göndeririz. Ve lev ennehum iz zalemu enfisuhum, ve eğer onlar muhakkak ki nefslerine zulmettikleri zaman, iz o zamanki zalemu zulmettiler, enfisuhum nefslerine zulmederler. Onlar nefslerine zulmettikleri zaman

Diyor ki, sana gelselerdi, Estağfirullah'e ve Allah'tan mağfiret dilemiş olsalardı, sana gelip Allah'tan mağfiret ola diledikleri takdirde estağfere yahum onlara

Onlar için mağfiret dileseydi ve onlar için mağfiret dileseydi Resulü, Resul onlar için mağfiret dileseydi le mutlaka vecedallahu Allah'ı bulurlardı tevvaben, tövbeleri kabul eden rahima ve iki istikamette manalandırılabilir. Rahmet nuru gönderen ve merhamet eden. Allah'ı merhamet eden olarak görürlerdi. Yani insanlara kazandıklarından çok daha fazlasını veren, bir tek dilekleriyle onları cehennemden kurtaran, üçüncü kat cennete kadar ulaştıran Allah. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesi bunları söylüyor. Acaba Allah Teala ne demek istiyor? Biz resullerimizi kendilerine ancak Allah'ın izniyle itaat edilsin diye göndeririz. Öyleyse Allah'ın Resulü olmak, başka insanların ona itaat etmesiyle başka insanların kurtuluşuna medar olacaktır. İtaat etmesi demek, tabi olmaları demek. Öyleyse Allah Teala Resullerine talimatını verir. Resuller de Allah'ın talimatını bütün insanlara ulaştırırlar. O insanlar eğer dilerlerse Resul'ün söylediklerine, Kur'an ayetlerini söylediği için sadece itaat ederler. İstemezlerse itaat etmezler. İtaat edenler Allah'a ulaşmayı dilerler. Sonra Resul'e tabi olurlar. Veya Resul'ün etrafındaki müşriklerden birine tabi olurlar. Bulundukları yerde tövbe verebilecek kim varsa ona tabi olurlar. Tövbe ettikleri zaman ruhları vücutlarından ayrılıp ana dergâha ulaşır. Devrin imamının dergâhına ulaşır. Oradan o ruhlar Seyri-i Sülük isimli bir yolculukla Allah'a doğru yola çıkarlar. Ve birinci katta bir secde, ikinci katta su arınma havuzları, üçüncü katta bir köşk mescit, dördüncü katta Beytülmakdis'in aslı, altıncı katta Beytülharam'ın aslı, buralarda secde edilir. Altıncı katta karanlık bir ortamda ışık olan yegane yere girilerek orada buz kalıbına benzer bir nurdan çıkan nurlarla insan ruhlarının yüzleri ve elleri o beyaz renkte olan ama çok açık yeşilimsi, beyaz bir renk, fosfor yeşili renkte olan bu ışığın rengine dönüşür ve çatlar. İşte bu çatlayan diriler bir süre sonra çatlamaz hale gelir. Renk değişmiştir. Bu noktaya ulaşanlar yedinci kata çıkmaya hak kazanırlar. Yedinci gök katında yedi tane alem geçer. Birinci alem kader hücreleridir. Altıgen hücrelerde her gün bir altıgenle ifade edilir. Bir insanın dikey olarak rahatça içine girebileceği altıgenler. Her biri
O günden sonraki birinci altıgen sıraya dönen insanların o günlerini, o günlerinden sonraki günlerini gösterir. Tek sıra halinde olan her tarafı altıgen bu hücreler kaplamıştır. Tek sıra halinde altıgenler ileri doğru uzanır, hiç boşluk yoktur. Bunlardan ilkine giren, kendi önündeki hücrelerden birincisine giren kişi ertesi gününe ulaşır. Allah'a göre zaman çoktan bitmiştir, yetmez. Allah Teala zaman dışında da yetmez. Bu hücreler insana, insanın yaşadığı sürece mekan olur. Ondan sonra o kişinin yeni bir hayata başlayacaktır. Berzah alemine gidecektir. Berzah alemindeki hayatının hücrelerde olması gerekmiyor. Allah-u Teala'nın dizaynı bu noktadan sonra yedi tane alemin geçilmesini ifade eder. Birinci alem bu kader hücreleridir. İkinci alem Ümmül Kitap'tır. Katlı bir apartman büyüklüğünde bir son sayfası açık bir kitap orada görecektir. Arkasında ondan evvel Allah-u Teala'nın indirmiş olduğu bütün kitaplar mevcuttur. Hepsi bir aradadır. Sadece son indirilenin son sayfası açıktır. Allah-u Teala'nın peygamberlerine indirdiği şeriat kitapları da peygamber olmayan Resullerine indirdiği, şeriat hükmü taşımayan Resullerine indirdiği kitaplar da oradadır. Son kitabın son sayfası açıktır. Oraya bakabilen kişi neyin doğru neyin yanlış olduğunu bir anda görecektir. Altında devrin imamı etrafındaki 70 kişiye ders vermektedir. İşte bu 70 kişi oradan çıkıp da kader hücrelerine ulaşıp o kader hücrelerini aşan ilk 70 kişidir. Onlar bilardo masasına benzeyen ama üstü dümdüz olan bir çalışma masasının etrafında 70 kişilik bir masa. Orada devrin imamının onlara her an verdiği dersleri dinlerler. Tezekkür yapılır. Onlar konuşulur. Öyleyse bu muhtevada insanların daha sonraki devresi Kudret Denizi'dir. Kudret Denizi'ne dalınır. Oradaki sırlara birer birer nüfuz edilir. Ruhların nefes almak gibi bir mecburiyeti olmadığı için Kudret Denizi'nin önlüklerinde çeşitli sırlara sahip olurlar. Üçüncü kademe Divan-ı Salihinden evvelki makamı Mahmud'tur. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Sahabenin bir kısmı vardır. Ve devrin imamı çıkanların arasında bulunan devrin imamı orada kalır. Müşahit olarak da oraya ulaşanlardan 7 kişilik bir grup sol tarafta, kenarda müşahit olarak bulunurlar. Sonra Divan-ı Salihine ulaşılır. Divan-ı Salihine'nin başkanı gene bizim dergahımızdandır. Gavs'tır.
Ama buraya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kata kadar çıkan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiği zaman mutlaka başkanlık eder. Geri kalanlar da zikircilerine ulaşırlar. Altıncı alem. Zikircilerinde zikirlerini devam ettirirler. Bunlardan zikirlerini tamamlayan olursa aylarca süren bir olaydır zikir müessesesi. Bu noktada zikirlerini tamamlayan kişi oradan uçarak ayrılır. Seçeceği müntahaya ulaşır. Yatay bir yolculukla, Sidretül Müntaha'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Ne olmuştu? Allah Teala bize ruh üfürmüştü. Allah Teala bize ruh üfürmüştü. İnsana ruhumdan üfürdüm diyor. Allah Teala'nın üfürdüğü ruh, o bütün insanların pozitif değerlerini ifade eder. İşte bir insanın Allah'a ruhunu ulaştırabilmesi, onun üçüncü kademe başarısıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes birinci kat cennetin sahibi olur. Bir kişi gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilesin, ertesi gün ölsün. Bu kişinin gideceği yer mutlaka kıyametten sonra birinci kat cennettir. Bu kişi bir süre devam etti hayatına. Allah Teala göğsünü yardı, göğsünden kalbine nur yolu açtı ve bu kişinin kalbine nur gönderdi ve bundan sonra kişi hacet namazını kıldı, mürşidini gördü. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde kişinin mutlaka kalbine başlangıçtaki %2 rahmet nuru geldikten sonra Allah'tan mürşidini isteyebileceği ifade ediliyor ve kişi Allah'tan mürşidini istedi. Ne olur? Bu kişinin mürşide tabiyet anında ruhu vücudundan ayrılır ve onların kalplerinin içine iman yazılır. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala onların kalplerinin içine iman yazılır buyuruyor ve başların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor. O ruh Allah'ın katından gelen ruh devrin imamının ruhudur. Kim tabi olursa olsun başının üzerine başka bir ruh gelemez. Sadece devrin imamının ruhu gelir. Bu ruhları görebilenler devrin imamına en yakın olan kişilerdir. Öyleyse kalp gözü, gönül gözü Allah'ın bir nimetidir. Herkese verilmez. Sadece layık olanlar bu nimetten faydalanabilir.

Şimdi Allah Teala bu ayet-i kerimede Nisa 64'te bu biat meselesiyle alakalı olarak söylüyor. Biz Resullerimize ancak Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilsin diye göndeririz diyor. Tabiyet itaati mutlak olarak gerektirir. Zaten gerçek anlamda hacet namazını kılarak mürşidine gerek tabi olanların mürşitlerin emrine itaatsizliği söz konusu değil. O devirde ilk mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. Ona tabi oldular ve ona itaat ettiler. Mürşide itaat, Allah'a itaatın basamaklarını teşkil eder. Neden öyle? Çünkü mürşit Allah'ın emriyle emreder. Allah kendisine neyi, eğer Resul ise mürşit, Allah kendisine neyi vahyetmişse onu emreder sadece. Kendiliğinden bir şey ilave etmeye yetkisi yoktur. Allah Teala kim hakkında ne yapmasını emrederse Resul onu yapar. Mürşitler de Allah Teala'dan vahiy alan mürşitler vardır. Vahiy alamayan vekil mürşitler vardır. Mürşitler de Allah Teala'nın emrini tebliğ ederler sadece. Kendiliklerinden onlar da bir şey yapamazlar. Bütün insanlar başlangıçta nefslerine tabidirler. Bu sebeple Allah Teala onlar nefslerine zulmettikleri zaman eğer sana gelselerdi ve Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah'ı tövbeleri kabul eden ve rahmet gönderici olarak bulurlardı diyor. Öyleyse nefsinde bütün insanların afetler doludur. Dolu olan afetler insanlar için bir engeldir. Çünkü bütün afetler insanları negatif istikamette mutlaka etkiler. İşte o afetlerle dolu olan nefsi o afetlerden temizleyebilmek ancak bir mürşide tabiyetten sonra zikir yapmakla mümkündür. Peki bir zikir insana mürşide tabi olmadan da nur getirebilir mi? Getirebilir. Bu gelebilecek olan nurlar sadece %2 rahmet nurunu ifade eder. Ondan sonra nefsin kalbinde rahmet nurunun yerleşmesi mümkün değildir. Geri kalan %98'i salavat nurları tamamlayacaktır. İki tane %49, %98 eder. Nefsin kalbi 7 kademede 7 defa nurla dolar. Bir kişinin ruhunu alalaştırıncaya kadar geçen süresinde birinci gök katında nefsin kalbine %7 nur gerekir. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda hep %7'den o birikimleri devam eder. Bunların toplamı %49 eder. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla beraber kişinin nefsinin kalbindeki nurlar o kişiyi Allah'a ulaştıracak olan 7 tane gök katını aşmayı temin eder. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde nefs 7 kademe nurlanır. Hep %7'dir nurlanma oranı. Ve başlangıçta aldığı %2 rahmet nuruyla beraber nurlar %51'i bulur. Böylece o kişinin nefsinin kalbi %50'den fazla nurla kaplanır. Ruh mu? O kişi mürşidine ulaştığı an vücuttan ayrılmıştır.
Evren imamın ruhu da vücuttan ayrılan ruhun karşılığı olarak kişinin başının üzerine yere paralel olarak yerleşmiştir. Kendi ruhu artık vücudunda değildir. Ama başka bir ruhla Allah Teala onu desteklemiştir. Nefsinin kalbinin yarısı nurlarla kaplanana kadar, ruhu Allah'a ulaşana kadar Allah onu muhafaza altında tutar. Şeytanın etkilerine müsaade etmez. Neticede ruh Allah'a ulaşacaktır. Bu yedi kademeden, yedi tane gök katını açtıktan sonra yedi tane alem geçecek. Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bu Allah'ın bir nimetidir. Allah Teala Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde bu konunun başlangıç noktasını ifade ediyor. Başlangıcın ilki Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi mürşidine ulaşacaktır. İşte mürşidine ulaştığı takdirde kişinin durumunu Nisa 64 anlatıyor. Ne olur? Kişi mürşidine ulaştı. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala mürşidine ulaşan kişinin iç dünyasında ne olduğunu anlatıyor. Onların kalplerinin içine iman yazılır. Başlarının üzerine devrin imamının ruhu gönderilir. Bu onlar Allah'a ulaşmayı diledikten sonra gerçekleşen bir husustur. Mürşide tabiyette ne olur? Kişi mürşidine tabi olduğu zaman o kişinin nefs tezkiyesi başlar. Kim tabi olur da mürşidine tabi olur da nefs tezkiyesine başlarsa diyor Allah Teala, Allah onların günahlarını sevaba çevirir. Seyyiatlerini hasenata çevirir diyor. Günahlarını affetmekle kalmıyor, hasenata çeviriyor. Biliyorsunuz ki bir insan daha Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah onun günahlarını örter. Bu Allah'ın verdiği bir nimettir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala amin olanlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah ona furkanlar verir. Hatta ifade Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin. Daha sonra kıdeme mürşide tabiyet ve sizin günahlarınızı örtüsünden sonraki kademe günahlarınızı sevaba çevirsin. Demek ki bir insan Allah'a inanıyorsa o mümindir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir mümin hak mümin değildir. Ve gideceği yer cennet değildir. Mümin olmak
Hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Yani Allah'a inanmak bir kurtuluşu hiçbir zaman gerçekleştiremez. Allah'a inanan kişinin cehennemden kurtulabilmesi Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bu dilek varsa Allah onların günahlarını örter. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı inkar etmişse, yani Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, onlar için Allah-u Teala onların sevaplarının geçersiz olduğunu ifade ediyor. Onların sevapları kazandığı dereceler sıfırlanır. Kazandığı dereceler zayi olur, yok olur. İşte iki ayrı ayet-i kerime Kehf 105 ile Enfal 29. Birinde Allah'a inanan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi var. Allah'a inanan fakat Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi var. Bu kişi için kurtuluş söz konusu değil. Ama bu kişi Allah'a inanırsa Allah ona furkanlar verir. Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona furkanlar verir. Her furkanı verdikçe de derecat kazanır kişi. Niçin? Sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için. Aslında Allah bu konuda, bu noktadaki derecat kazanma işlemi Allah'ın onların Allah'a ulaşmayı dileyenlerin günahlarını örtmesi nedeniyledir. Enfal 29'da Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahları örtülüyor. Dilemeyen kişinin ise Kehf 105'te kazandığı dereceler, amelleri sebebiyle kazandığı dereceler heba oluyor, yok oluyor. Dilemeyenlerin gideceği yer kazandığı dereceler yok olduğu için mutlaka kaybettiği dereceler fazladır. Cehennemdir gidecekleri yer. Dileyenler ise mutlaka cennettir. Çünkü Allah onların günahlarını örtüyor. Mutlaka sevabı vardır. Olmaması mümkün değildir. Bir insanın sevabının olmaması mümkün değildir. Öyleyse bundan sonraki safa Nisa 64 ile alakalı şimdiki ayetimizde kişinin mürşidine ulaşıp tabi olduğu nokta. Burada Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında o ki olayı anlatıyor. Resul'e onlar sana gelselerdi diyor ve Allah'tan mağfiret dileselerdi, tövbe etselerdi de Ya Rabbi bizim günahlarımızı işte biz tabi olduk. Bizim de günahlarımızı sevaba çevir deselerdi Allah tövbeleri kabul eden ve rahmet gönderici olarak Allah'ı bulurlardı diyor. Bu ilk %7 rahmetin girişini ve nefsin kalbinde yarılışını gösteriyor. Bundan sonraki rahmet müessesesi kalbe ulaşırsa, kalpte ulaşır ama kalbe yerleşmek imkanını bulamaz. Çünkü fazıllar her katta %7 yerleşerek 7 katta %49 oluştururlar ve 2'de rahmet nuru %51 olur. Daha sonraki kademelerde daimi zikre ulaştığı zaman kişi
Nefsinin kalbindeki nurlar %100 nefsin kalbini doldurur. Buradaki tevvaben rahima ifadesi hem Allah'ın tövbeleri kabul ettiğini hem de onlar için merhamet eden Allah olduğunu da ifade eder. Allah Teala merhametin sahibidir. Onun için rahim kelimesi merhamet eden manasına geldiği gibi rahmet nuru gönderen istikametinde de bir manaya sahiptir. Bu sebeple ayetleri iyi incelemek gerekir. Allah Teala başlangıç noktasındaki %2 rahmet gönderiminden sonra o kişinin kalbine her zaman rahmet gönderebilir. Ama bu rahmetin o nefsin kalbinde yer alması artık mümkün değildir. Rahmet kalbe ulaşır. Kalpte %2 rahmet başlangıçta mevcut olduğu için yeni bir nurun gelmesi de kabul edilmesi de söz konusu değil. Nasıl bir insan daimi zikre ulaştıktan sonra nefsinin kalbinde %2 rahmet, %98 fazl nuruyla nefsin kalbi %100 nurlarla dolu olduğu için ondan sonra zikrettiğinde de kişi Allah'ın katından ruh gelir nefsin kalbine ama kalpte kalacak bir yer söz konusu değildir. Tekrar Allah'a dönerler. Rahmet için de olay budur. Fazl için de olay budur. Nefsin kalbine Allah Teala Ulu'l-Elbab makamında %100 nurunu doldurduğu zaman %2 rahmet, %98 fazıldan oluşan bir muhteva. Bu noktadan sonra gelecek olan rahmet nurları o kişinin kalbine artık yerleşmek imkanının sahibi değildir. Fazıl nurları da sahibi değildir. Öyleyse Allah Teala'nın getirdiği nurlar hem rahmet nurudur, gönderdiği nurlar hem fazıl nurudur. Ama bunlardan kalbin alabildiği şey %2 rahmet nuru, %98 fazıl nurudur. Ve rahmetlerle fazıllar hep beraber gelse gelebilir. Rahmet de gönderir Allah Teala, fazıl da gönderir. İkişer ikişer gönderiyor. Ama nefsin kalbi %100 nurlarda dolduktan sonra onlar gelirler ve tekrar Allah'a geri dönerler. Nefsin kalbi tamamen nurlarla dolduğu için. Allah Teala'nın baştan gönderdiği %2 rahmet nefsin kalbine girip orada yerleşen rahmettir. Ve nefsin kalbine bir daha %98 fazıl nuru dolana kadar rahmet girmesi söz konusu değildir. Çünkü kalbe yazılan iman kelimesi fazıllara açıktır. Karşıt manyetik alanlar fazılla nefsin kalbi arasında mevcuttur. Birbirinin tersi istikametteki manyetik alanlar mutlaka asılları celbederler. Bu kendi karşıtlarını celbederler. Nefsin kalbine yazılan iman kelimesi ile gelen rahmet ve fazıl nurlarından fazılları kendisine çeker. %98'lik kesim fazıllara aittir. Ama kalbin içine ilk gelen önce kuvvet rahmet nurudur. %2'ye kadar kalpte yerleşebilir. Daha ötesini Allah Teala fazıl nurlarıyla tamamlıyor. Nefs tezkiyesine kadar 7 kademe. Ondan sonra da daimi zikirde geri kalan kesimin %98'in tamamlanması. 2 tane %49, 7 tane %7. %98 eder. 2 defa fazıl nuru,
%100. Nefsin kalbi %100 nurlarla kaplanmıştır. 7 tane gök katını yükselmek birinci %51'i oluşturur. Ondan sonra da ruh Allah'a ulaşır. Ulaştığı noktaya kadar artık bir yerleşme olayı söz konusu değildir. %49 fazıl, %2 rahmetten oluşan nurlar kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar yerleşme işlemini tamamlarlar. 7 tane gök katını yükselirken 7 tane %7 fazla birikimi %49'u ifade eder. Başlangıçta nefsin kalbine giren %2 rahmetle beraber bu nurlar %51'i bulur.

Red noktasında, Resul-i Tabiyet noktasında mağfiret günahlarının sevaba çevrilmesi olayıdır. Allah-u Teala'nın orada günahları sevaba çevirdiğini görüyoruz. İşte Resuller tek başlarına herkes Resul'e ulaşmak imkanına sahip olmadıkları için bütün insanların kendilerine ulaşıp tabi olabilecekleri bir muhteva taşıyamazlar. Ama buna karşılık ona tabi olan birçok yerde tabiyet verebilecek seviyede Allah'ın velileri oluşur. Allah'ın evliyası. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa o ermiş evliyadır. Fizik vücudunu teslim eden daha üstün bir evliyadır. Nefsini teslim eden daha üstün bir evliyadır. İrşad olan daha üstün bir evliyadır. İradesini de Allah'a teslim ederek Allah'ın irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle irşad makamının Allah tarafından sahibi kılınan mürşit, o mürşit evliyadır. Öyleyse evliyalık makamı öyle zannedildiği gibi uzaklarda olan bir sürü zahmetten sonra elde edilen bir şey değildir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın dostu olmuştur. Veli dost demek ve ayetler onu gösteriyor ki Allah'a ulaşmayı dileyen birinci seviyede Allah'ın velisidir. Mürşidine tabi olan ikinci seviyede, ruhunu Allah'ın ulaştırdığı kişi üçüncü seviyede evliyalık makamının sahibidir. Vücudun tesliminde dördüncü seviyeye ulaşılır. Nefsin tesliminde beşinci seviyeye ulaşılır. Tövbe-i Nasuh'a davet edildiğinde altıncı seviyeye ulaşılır. İradenin teslimiyle irşada memur ve mezun kılındığı takdirde kişi 7. seviye, en üst seviye evliyalığın sahibi olur. İşte bu mürşitler, bu seviyedeki mürşitler yedinci seviyeye ulaşmışlardır. Yedinci seviyede onlardan daha üst noktada olan devrin imamı seviyesindeki veya devrin imamı olmayıp da kavim resulü olanlar mevcuttur. Öyleyse yedinci kademedeki irşat makamının sahiplerinin ötesinde bir üst kademede kavim resulleri var. Onlardan daha üst kademede de devrin imamı var. Yani dokuz kademeyi oluşturuyor sistem. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha ifade ederek huzurlarınızdan inşallah ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Vel âlemînerrahmanirrahim. Mâlikî yevmiddîn. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sırâtel-lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah Teala'nın huzurunda beraberiz. Bir defa daha bir manevi güzelliği yaşamak üzere, bir hazzı duymak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere ve Allah'ın en çok değer verdiği konulardan birisi takvadır. Bugünkü konumuzda takva. Takva kelimesi lügat manası itibariyle çekinmek, sakınmak, korkmak anlamına gelir. Ve manası budur diye Kur'an tefsirleri nerede takva kelimesi görmüşlerse oraya hemen Allah'tan korkmak diye yaftayı yapıştırmışlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de 7 ayrı tip takva var. İslam'ın 7 safhası boyunca Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e 7 grup takva koymuş. Amin olan takvası birinci takva. Sonra ikinci takva müminler takvası. Üçüncü takva evvaplar takvası. Dördüncü takva muhsinler takvası. Beşinci takva muhlisler takvası. Altıncı takva azim takva, irşada ulaşanların takvası. Yedinci takva ise bihakkın takva. Hakka tukatihi takva.

İşte Allah Teala 28 basamak boyunca 3. basamakta başlayan takvaya ameller takvası olarak değerlendiriyor. Sonra mürşide ulaştığımız zaman birincisi 3. basamakta, ikincisi 14. basamakta mümin oluyoruz. Müminler takvası sahibi oluyoruz. Yine birinci basamakta ruhumuz Allah'a ulaşıyor, sığınağa, meaba sığınıyor ve evap oluyoruz. 25. basamakta fizik vücudumuz muhsinlerden olup Allah'a teslim oluyor. 27. basamakta nefsimiz muhis olup Allah'a teslim oluyor. 28. basamağın 4. mertebesinde, 4. kademesinde irşada ulaşıyoruz. 5. kademesinde de hakka tukatihi takvanın sahibi oluyoruz.

Allah Teala insanlarla olan ilişkilerini Kur'an-ı Kerim'de en güzel standartlar içinde dizayn etmiş. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Herkes değerlendirir. Ama değerlendirmekten değerlendirmeye fark var. Kalbimizde zevk varsa, maraz varsa, Allah'a isyan halindeysek seçilmiyoruz. Aksi halde kalbimizde hayır vardır. Allah Teala bizleri seçiyor. Seçilenlerin arasından bir kısmı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. İşte bu dileyenler amenular takvasının sahipleridir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah derhal onun kalbindeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Allah Teala Ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegri ileyhil vesile ediyor Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde. Ey amini olanlar, takva sahibi olun. Allah Teala Fussilet suresinin 18. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve neceynellezine amenu ve kanu yettekun. Amin olup da takva sahibi olanları kurtardık diyor. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Burada takva sahibi olmanın yarısına yanı sıra ameni olmanın da 7 kademede devam ettiğini görüyoruz. İşte amenüler takvasına bir ikinci misal daha var. Nem suresinin 53. ayet-i kerimesi. Aynı köklerden gelen kelimelerle Allah Teala ve enceynellezine amenu ve kânû yettekûn diyor.

Görüyoruz ki konunun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek, amin olma noktası ve Allah Teala amenü olup da takva sahibi olanlardan bahsediyor. Amin olup Allah'a takva sahibi olanları kurtarmak istiyor Allah Teala. Öyleyse burası ilk takva. Amin olursak ne olur? Amin olursak Allah'a ulaşmayı dilemiş biriyiz. Yoksa dilemediğimiz sürece amin olmamız da mümkün değil. Ancak Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde amin olmamız söz konusu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi aminu olamaz. Ne olur? Allah'a ulaşmayı dilersek Allah kalbimizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Bu noktada amin olduğumuz zaman aminular takvasının, Allah'a ulaşmayı dileyenler takvasının sahibi olduk. Ne yapar Allah Teala? Bize tam 10 tane ihsanda bulunur. Allah'ın kanunu 1'e 10. Biz bir adım attık. Allah'a ulaşmayı diledik. Allah'ın bir insanın hayatındaki dönüm noktasını başarıyla geçtik. Nedir dönüm noktasından Allah-u Teala'nın muradı? Cennetle cehennemin kapılarını birbirinden ayıran bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemişse bir insan mutlaka kurtuluyor. Dilememişse mutlaka cehenneme gidiyor. Bu kadar önemli bir konu din standartlarının içerisinde bugün hiç esamesi bile okunmayan bir konudur. Ve insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kurtulmaları mümkün olmayan bir tuzağın içindedirler. Ve iblis amin olma standartlarını bütünüyle Kur'an-ı Kerim'de hepsi var olmasına rağmen insanlara unutturmayı başarmış. İşte birinci amin oluşun arkasından Allah-u Teala kalbimizdeki talebi görüyor ve rahim esmasıyla bize tecelliye başlıyor. Bu tecellinin arkasından ard arda aldığımız 10 tane ihsan var. Gözlerimizdeki icab-ı mestureyi alıyor Allah-u Teala. 1. Kulaklarımızdaki bakrayı alıyor. 2. Kalbimizdeki ekinleti alıyor. 3. Yerine ifat koyuyor. 4. Ve Allah'ın rahim esmasıyla tecelliye başlaması da Allah'ın 5. ihsanı. Altıncı ihsanı kalbimize ulaşması. 7.'si kalbimizin içindeki, nefsimizin kalbindeki şeytana dönük konumda olan nur kapısını Allah'a dönük hale getirmek. Bunu gerçekleştiriyor Allah-u Teala. Sonra 8. ihsanı göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Dokuzuncu ihsanı zikir yaptığımız zaman bu nur yolundan kalbimize ulaşan rahmet ve fazl isimli iki nurdan rahmet nurları kalbimize sızmaya başlıyor. Kalbimize giremiyor çünkü kalbimiz mühürlü.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu mikrofonu ait olduğu yere takmayı unutmuşuz. Her zamanki unutkanlıklardan bir tanesi olur böyle şeyler. Ve göğsümüzden kalbimize Allah'ın nur yolu açmasından sonra kalbimize ulaşan rahmet nurlarının kalbimize sızabildiğini görüyoruz. Bu sızıntı %2'yi bunun sızmaya başlaması, arkasından da %2'ye ulaşması, huşu sahibi oluyoruz. Huşu sahibi olunca bir hakkımız doğuyor. Allah-u Teala'ya hacet namazı kılıp da sorduğumuz zaman bizi irşada ulaştıracak kişinin kimliğini Allah-u Teala mutlaka onu gösteriyor. Ve ulaşıp önünde tövbe ediyoruz. Tabiyetimiz gerçekleşiyor. Ve bu noktada yeni bir takva müessesesi var. Buna müminler takvası diyoruz. Çünkü burası mümin olduğumuz yer. Mürşidimize ulaştık. Tabi olduk. Diz çöktük. Önünde el öptük. Tabiyetimizi gerçekleştirdik. 10 tane ihsanla tabi olduk. Ve Allah'tan 10 tane nimet almaya hak kazandık. Birinci nimet, devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki onların üzerine, yani başların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve o ruhla onlar yedidilirler, yani desteklenirler ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor ve kalbimizin içine iman yazılıyor. Nasıl? Üç aşamada. Bir, Allah-u Teala kalbimizin mühürlü olan kapısının mührünü açıyor. İki, kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarıya alıyor. Üç, kalbimizin içine iman kelimesini yazıyor. Ve böylece artık biz kalbinin içine iman yazılan bir kişi oluyoruz. Eğer Allah-u Teala kalbimizin içine imanı yazmasaydı mümin olamayacaktık. Öyle mi? İşte Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor Hücurat 14'te. Diyor ki Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Yani bunlar münafıklar. Sahabe gibi. Sahabe nasıl Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da tövbe edip tabi olmuşlarsa, münafıklar da aynı şekilde tövbe etmişler. Görüntü, dış görüntü aynı. Sahabe mümin olduysa biz de mümin olduk diyorlar. Aynı şeyleri yaptık, aynı sözleri biz de söyledik diyorlar. Ve Allah-u Teala onlara cevap veriyor, hayır diyor. Allah-u Teala onlara de ki diyor, Habibim, hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. Ve siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi diyor. Yani kalbinizin içine iman yazılmadı diyor Allah-u Teala. Kişinin ancak kalbinin içine iman Allah-u Teala tarafından yazılırsa, Allah o kalbin içine yazdığı imanla iman kelimesini kalbin içine sokmuş oluyor. İmanı, artık o kalbin içinde iman var. İman kelimesinin çekim gücü var. Fazılları kendisine çekecek olan bir güç. İşte burada yeni bir takvanın sahibi oluyoruz. Müminler takvası. Burada mümin oluyoruz kalbimizin içine iman yazıldığı için. Allah-u Teala buyuruyor ki, onlar ki ağızlarıyla mümin olduk derler diyor, ama kalpleri mümin olmamıştır. Onlar müminler değildir diyor.
Bu noktada biz nefs tezkiyesine başlıyoruz. Kalbimizin içine iman yazıldığı için zikir yaptığımızda Allah-u Teala'dan gelen rahmet lefaz, rahmetle salavat partikülleri, nurları, enerji grupları kalbimizin üzerine basınç yapıyor kalbimizdeki hareketli hale gelen nur kapısının üzerine. Ve nur kapısı, Allah'ın Rabbani kapısının üzerindeki mühür kalbin altına doğru iniyor, zulmani kapıyı kilitliyor ve mühürlüyor. Zikir boyunca şeytanın karanlıklarının nefsimizin kalbine girmesi artık mümkün değil. Öyleyse bu süreç içerisinde nefsimizin kalbine şeytanın karanlıklarının girmesi söz konusu değil. Peki ne oluyor içeride? İman kelimesinin çekim gücü etrafına fazıları toplamaya başlıyor, faziletleri. Ve bu toplanan faziletlerin iman kelimesine yapışarak işgal ettikleri hacim, zikir bittiği zaman kalbe yeniden geri dönen karanlıkların o oralarını artık işgal edememesine sebebiyet veriyor. İman kelimesinin etrafında ne kadar nur toplanmışsa, fazilet toplanmışsa o artık kalbin gerçek sahibi oluyor. Çünkü kalpte ondan evvel küfür kelimesi vardı. Ve karanlıkları küfrün muhtevası olan afetleri etrafında topluyordu. Onları çekmek gücünün sahibiydi. Ama Allah-u Teala onu kalbimizden aldı. Ve kalbimizin içine imanı yazdı. Artık iman kelimesi var. İman kelimesi de fazlaları, faziletleri etrafında devamlı toplayan bir özelliğin sahibi. Ve fazıllar toplandıkça her 107 nur birikiminde emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye diye 7 kademede nefs tezkiyesi oluyoruz. Nefs tezkiyesinin başlangıç noktası burası. Ve nefs tezkiyesi yani amelü salihat, nefsi ıslah edici amel kim işlerse o kişi mümindir diyor Mümin suresinin 40. ayeti kerimesi. Onlar ki amelü salihat yaparlar, işte onlar müminlerdir. Allah mümin olanları kadın olsun erkek olsun cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor Allah Teala. Müminlerin özelliğinden bahsediyor. Müminler amelü salihat yapanlardır, nefsi ıslah edici amel yapanlardır diyor. Furkan suresinin 70. ayet-i kerime, 69. ayet-i kerimesinde cehenneme gidenlerden bahsediyor Allah Teala. Furkan 70'te ama tövbe edip de mümin olanlar diyor Allah Teala ve amelü salihata başlayanlar Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Tövbe edenler hariç, onlar cehenneme gitmezler. Bu tövbe edip de mümin olanlar hariç diyor. Onlar cehenneme gitmezler ve onların cehenneme gitmemenin ötesinde nefs tezkiyesi yaptıklarını, amelü salihat yaptıklarını ifade ediyor Allah Teala. Ki demin senin söylediğimiz Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre amelü salihat yapanların mümin olması söz konusu.

Ali İmran 15 ve 16'da mümin takvanın standartlarını veriyor Allah-u Teala. Kul e'ünebbi'ukum bi hayrin min zalikum. İllezine teka inde rabbihim cennatin tecrimi min tahtihel enhâr hâlidine fîhâ ve ezvâcün mütahâretün ve rıdvanın Allah. Vallahi basîrun bilibâd. De ki size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için Rablerinin indinde altından nehirler akan cennet vardır. Orada devamlı kalacakları ve tertemiz eşler bulunan ve Allah'ın rızası bulunan bir makam vardır orada diyor. Rıza vardır. Ve 16. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يَكُلُونَ رَبِّنَا اِنَّنَا آمَنَّا فَاَفِرْ لَنَا زُنُوبَنَا وَكِنَا عَذَابَنَا. Onlar derler ki Rabbimiz, muhakkak ki biz aminu olduk. Mümin olduk. Artık bizim günahlarımızı sevaba çevirerek bize mağfiret et ve bizi ateş azabından koru derler.

Ve Maide suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine aminüskürü nimetallahi. Ey amen olanlar, Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin ki, nimetallahi aleyküm, üzerinizdeki nimetini zikredin ki, iz hemme kavmün an yepsütü ileyküm, eydiyehüm fe kefe eydiyehüm ankum. Yani bir topluluk size saldırmak istemişti, size zarar vermek istemişti ve Allah onlara mani olmuştu. Vettekullah, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve alallahi fel yetekevel ve yetevekkelil müminun. Allah'a karşı takva sahibi olun ve müminler yalnız Allah'a güvensinler. Müminlerin güveni, vekaleti Allah'ın üzerine olsun. Müminler Allah'a mütevekkil olsunlar diyor Allah-u Teala. Burası vettekullah eden gelen, sonra gelen cümle Allah'a müminlerin takva sahibi olarak mütevekkil oldukları ifade buyuruluyor. Burası mümin takva için güzel bir misal teşkil ediyor. Müminler takvası. Söylediğimiz gibi kişinin kalbine iman yazıldığı için mümin oluyor. Mümin olmanın 7 tane kalp şartı tamamlanıyor. Birincisi Allah o kişinin kalbindeki ekinleti alıyor. İkincisi kalbine ihbat koyuyor. Üçüncüsü kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Dördüncüsü göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Beşincisi kalbin mühürünü açıyor. Altıncısı kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor. Yedincisi de kalbin içine Allah imanı yazıyor. Ve böylece kişi sadece diliyle iman ettik diyen bir kişi olmuyor. Burada o kişi kalbine iman yazıldığı için kalbindeki imanın sahibi olan bir mümindir. Kafir kelimesi kalbindeki küfrün sahibi olan kişidir, kişiye aittir. Mümin kelimesi de kalbinde imanın sahibi olan kişidir. Mümin, imanın sahibi olan, imanı olan kişi, kafir, küfrü olan kişi. Öyleyse sadece İki çeşit insan var, kafirler ve müminler. Kafir dediğimiz zaman onu Allah'a inanmayanlar anlamına almıyoruz. Kur'an-ı Kerim öyle demiyor. Allah'a inanmayan muhakkak ki kafirdir, tamam. Onun hiçbir şey yapması zaten söz konusu değildir. Ama Allah'a inanıp da kalbine iman yazılmayanlar, kalplerindeki imanın sahibi olmadıkları için dilleriyle mümin olduklarını söyleyen ama kalpleri mümin olmayanlardır diyor Allah Teala ve onları mümin saymayız diyor. Söyledik Hucurat 14'te. Öyleyse ikinci takva 14. basamakta gerçekleşen müminler takvasıdır. Kişi gördüğünüz gibi 14. basamakta kalbine iman yazıldığı için kalbiyle de mümin olan bir hüviyete girmiştir. Bundan sonra ne olur? Kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesine başlayan bu kişinin her %7 nefsin kalbindeki nur birikiminde ruh bir kat göklerde yükselir. Nefs-i emarede 1. gök katına yükselir. Nefs-i levhamede 2., nefs-i mülhimede 3., mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde 4., 5., 6., 7. gök katlarına yükselir. 7. katın fethini tamamlar. 7 tane alemi geçer. İndi ilahide. 7. gök katında en sonunda indi ilahiye ulaşır. Allah'ın huzuruna ve orada en yüksek nokta olan sitret-i müntahaya ulaşır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah Teala zatına me'ab diyor, sığınak diyor ve
Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Zalikel yevmül hakkı femen şa ittaze ila rabbihi meaba." İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittaz eder. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittaz eder diyor. Ve kim meaba varırsa, kim Allah'a ulaşırsa o kişi meaba sığınır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a varan meaba sığınağa sığınır. Bunların, Allah'a sığınanların sığınan, meaba sığınan anlamına evvap olduğunu söylüyor aynı kökten gelen iki kelime. Meab sığınak, evvap da sığınağa sığınan, Allah'a dönerek ulaşan. İşte Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala şöyle buyuruyor: "Ve uzifetül cenneti lil muttakine gayri mayit. Hâzâ mâ tuâdûne li külli evvâbin hafîz." Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaadolunduğunuz yer şey budur, bu cennettir. Yani buyurun cennete girin. Li külli evvâbin ve hafîz, bütün evvâb olanlar için, yani sığınağa sığınanlar için ve hafiz olanlar için, başlarında, başların üzerinde devrin imamını bir muhafız olarak taşıyanlar için. Öyleyse bir sığınaktan bahsediyor Allah Teala, sığınağa sığınmaktan bahsediyor, evvap, sığınağa sığınan. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın kendisi için şöyle söylediğini görüyoruz: "Vallahu indehu hüsnül meab." Vallahu, yemin olsun ki Allah, indehu, onun indinde hüsnül meab, en güzel sığınak. Allah, Allah'ın indindeki en güzel sığınaktır diyor Allah Teala. Allah, Allah'ın indindeki en güzel sığınaktır buyuruyor. İşte insanlardan her kim bu sığınağa ruhunu ulaştırabilirse, irci-i emrinin gereğini yaparsa, ki 12 defa Allah Teala üzerimize farz kılmış ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı, kim bu farzı gerçekleştirirse işte o kişi kendine düşeni yapmıştır, sığınağa sığınmıştır. Ve böylece evvap takvanın sahibi olmuştur. Bu Kaf suresinin 31 ve 32. ayetleri evvap takvanın kesin işaretini taşıyor.

Sad suresinin 49. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki haza zikrün, işte bu bir zikirdir, öğüttür. Ve inne lil muttakine lehüsne meab. Muhakkak ki takva sahibi olanlar için Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. Muhakkak ki en güzel sığınaktır. Aynı zamanda evap takvanın bir diğer işareti Yunus suresinin 62, 63, 64. ayet-i kerimelerinde geliyor. Allah-u Teala diyor ki Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا اِتَّكُونَ Onlar âmenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Hangi kademede takva sahibi olmuşlardır? Ruhlarını Allah'a ulaştıracak kademede Allah'ın evliyası olmuşlar. Onlara dünyada da cennette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Öyleyse bu üç grup ayet ruhun Allah'a ulaşmasıyla oluşan

Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki münibine ileyhi, ona ulaş ve tekuhu ve takva sahibi ol. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman takva sahibi oluyoruz. Evvap oluyoruz ve evvaplar takvası oluyor bu.

Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ya eyyühen nâsü bidir rabbeküm müllezî halekâküm vellezîne min kabriküm." Ey nas, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kul olun. Umulur ki böylece takvaya ulaşırsınız. Takvaya sahip olursunuz. Demek ki ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman evvap takvanın sahibi oluyoruz. Bu üçüncü takva. 21. basamaktayız. Ruhumuz Allah'a ulaşmış, sığınağa sığınmış ve evvap takvanın sahibiyiz. Ve bir defa daha amini olmuşuz. Sonra fena makamının sahibi oluyoruz. Allah'a sarılıyor ruhumuz, sığınağa sığınıyor ve böylece fena fillah makamının sahibi oluyoruz. Allah'ın zatında fani oluyoruz, yok oluyoruz. Sığınağa sığınıyoruz. Allah Teala bu sığınma işlemini başka bir ifadeyle de anlatıyor. Allah'a sarılma. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'a sarılmak, vahtesemu geçiyor, vahtesemu, Allah'a sarılmak. Vahtesemu billahi, Allah'a sarılmak. Sonra fizik vücudumuz Allah'a, ruhumuz Allah'ın zatında yok olduğu zaman evvap takvanın sahibi oluruz. Sonra daha sonraki kademede Allah bize bir ihsanda bulunacaktır. Bir nimette daha bulunacaktır. Bir taht ihsan edecektir indi ilahide. Boşlukta duran tahtlardan bir tanesini. O zaman bekabillah olacağız. 23. basamaktayız. Daha sonra zikrimiz günün yarısını aşacak. Zahit olacağız. 24. basamaktayız. Daha sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim olacak ve muhsinler takvasının sahibi olacağız. Nisa 125'te Allah Teala fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlere muhsinler diyor. Nisa 125. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehu lillahi ve huve muhsinun. O kişiler ki veçlerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuşlardır. Onlardan daha muhsin kim vardır diyor Allah Teala. Demek ki kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o muhsinlerdendir. Onun adı muhsindir. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden. İşte Âl-i İmrân suresinin 133 ve 134. ayetleri muhsinlerin takvasından bahsediyor. Diyor ki Allah Teala Âl-i İmrân 133'te ve sari'u ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin arduha semavatü vel ardu o iddet lil muttakin. Rabbinizden mağfirete ve eni göklerle yer kadar olan cennete koşuşun ki o cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır. Bir sonraki ayet-i kerime 134. Ellezine yunfikune fissarrayi ve darayi. Onlar ki darlıkta da bollukta da infak ederler.
Vel kazimi iner gayza, gayzlarını, öfkelerini yutarlar. Vel afine anin nas ve nası affederler. Vallahi yuhibbul muhsinun. Allah muhsinleri ve Allah muhsinleri sever. Ve and olsun ki Allah muhsinleri sever. Öyleyse muhsinlerin takvasından bahsediyor Allah Teala fizik vücutlarını. 25. basamakta Allah'a teslim eden insanlar.

Öyleyse burada muhsinlerin de takva sahibi olduğunu görüyoruz. O zaman yeni bir kademe daha takva geldi. Bu dördüncü takva oldu. Sevgili kardeşlerim, her takva kademesinde bir cennet katı kişi yükseliyor. Amenular takvasının sahibi olan kişi birinci kat cennete ulaşabilir. Müminler takvasının sahibi olan kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Dünya saadetleri ikisinde de dışarıdaki herhangi bir insandan farklı değildir. Ama ruhu Allah'a ulaşan bir insan, evat takvanın sahibi olan bir kişi, dünya saadetinin yarısını elde etmiştir. Üçüncü kat cenneti de elde etmiştir. Şimdi söz konusu olan muhsinler takvasına ulaşan kişi ise, dördüncü kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinin ise %90'ına ulaşmıştır. Nefsinin kalbinde kala kala %9 karanlık kalmıştır. Ve fizik vücut o karanlığa hiç aldırmadan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez ve böylece kişi muhsinlerden olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, fizik vücudun teslimi burada tamamlanıyor. Daha sonraki takva, ahsen takva, yani muhlislerin takvası. Allah Teala muhlisleri tarif ediyor. Ve ma uberru

Onlar emrolunmadılar. Beyne suresi 5. ayet-i kerime. Ve ma umiru illa liyabudullahe muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Muhlisler olarak nefslerini Allah'a teslim etmekle ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular. Muhlis kullar olmakla ve hanifler olarak bunu gerçekleştirmekle emrolundular. Ve ma umiru, onlar emrolunmadılar. İlla leyabudullâhe, sadece Allah'a kul olmakla. Muhlisine, muhlis kul olmakla. Lehuddine, onun dininde, Allah'ın dininde. Hünefae, hanifler olarak. Allah'a muhlis kul olmakla, yani nefslerini Allah'a teslim etmekle emrolundular. Şimdi konunun takva kesimine geliyoruz. Maide suresinin 93. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki leyse alellezine amenu ve aminus salihati cünahun. Amenu olan ve nefsi ıslah edici ameller işleyenler üzerine günah değildir. Fîmâ taimu önceden fîmâ taimu izâ metteka. Takva sahibi oluncaya kadar olmadan evvel yediklerinde âmeni olanların ve nefsi ıslah edici amel işleyenlerin takva sahibi oluncaya kadar geçen evvelki günlerinde yedikleri şeyler sebebiyle üzerlerine bir günah yoktur diyor Allah Teala. Ve âmenu ve âmilü salihati ve sonra gene âmin olmuşlardır. Nefsi ıslah edici ameller işlemişlerdir. Sümmettekav sonra gene takva sahibi olmuşlardır. Ve âmeni olmuşlardır. Sümmettekav yeniden takva sahibi olmuşlardır. Âmin olduktan sonra. Ve ahsenu. Ve ahsenu olmuşlardır. Yani takva sahibi, ahsenu olan takva sahibi, ahsen takvanın sahibi olmuşlardır. Ahsene ulaştıran takvanın sahibi olmuşlardır. Takva sahibi olup ahsene ulaşanlar. Zümer 10'da ise Allah-u Teala şöyle söylüyor. Kul ya ibadillezine aminitteku rabbikum. Ey Muhammed, de ki Rabbinize karşı takva sahibi olun. Lillezine ahsenu fi hazihi dünya hasene. Bu takva sahibi olanlardan ahsen olanlar için dünya hayatında hasene vardır. Ardullahi vasiya, onlar için yeryüzü, Allah'ın yeryüzü geniştir. İnnemâ yüveffes sabirûne ecrehüm bi gayri hisabin. Sabredenlerin mükafatları hesapsız olarak ödenecektir. Öyleyse burada Allah Teala hangi tip bir takvadan bahsediyor? Aminutteku rabbeküm, Rabbinize takva sahibi olun. Lillezine ahsenu, ahsen olanlar için diyor Allah Teala. Ahsen olanların takvası.

Allah Teala innel muttakine fin cennatin ve uyunin, muhakkak ki takva sahibi takva sahipleri içinde pınarlar bulunan cennete gideceklerdir. Ve Zariyat 16 ahizine ma atahum rabbihim. Onlar Rablerinin vereceği mükafatı memnunluk içinde alacaklardır. Ahzedeceklerdir. İnnehum kâne kable zâlike muhsinûn. Onlar bundan evvel muhsinlerdi diyor. Muhsin oluşlarının önce muhsin olduklarına göre şu anda ahsen olanlar ve bu takvaya, ahsen takvaya ulaşanlar.

Demek ki fizik vücudumuz Allah'a kul olduktan sonra daimi zikre ulaşıyoruz. Daimi zikirde birinci aşamada ulü'l-elbab oluyoruz. Hikmet sahibi oluyoruz. İlmel yakinden aynel yakine ulaşıyoruz. Ve 7 tane özellik kazanıyoruz. Bunların 4'ü vasıf şartı, 3'ü sonuç şartı. Kişi daimi zikrin sahibidir. 1. İkincisi, bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. 3.'sü kalp gözü açılmıştır. 4.'sü kalp kulağı açılmıştır. Bu şartların, vasıf şartlarının tabi neticesi olarak onlar hayır sahibi olmuşlardır, tezekkür sahibi olmuşlardır ve hikmet sahibi olmuşlardır, hüküm sahibi olmuşlardır. Bunların hepsine birden hikmet sahipleri diyor Allah-u Teala Ulu'l-Elbab makamında ve birinci gök katını gösteriyor o kişiye. Ondan sonra kişi zemin katı gösteriyor bu kişiye. Sonra kişi birinci gök katından itibaren bütün katları görmeye başlıyor. Orası da kişinin muhlis olduğu yer. İhlasa ulaştığı yer Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi gereğince. Ve işte muhlislerin takvası ahsen takva oluyor. Ahsen olanlar nefslerinin kalbini afetlerden tamamen kurtaranlar. Ve bir süre sonra kişiler azim takvanın sahibi oluyorlar. İrşada ulaşıyorlar. Ahzab 70 ve 71'de Allah-u Teala diyor ki ya eyyühellezine amenüttekullâhe ve kûlu kavlen sedîden. Amel olanlar Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve sözü şiddetli olarak söyleyin. Yuslih lekum amalukum ve yafir lekum zunubekum ve men yuti'illahi ve resuluhu fekat faze fevzen azimen. Ki sizi amellerinizi ıslah etsin, sizin için amellerinizi ıslah etsin ve günahlarınızı sevaba çevirsin. Kim Allah'a ve Resulü'ne itaat ederse o azim mükafata ermiştir. İşte burada azim mükafat söz konusu ve kişinin günahlarını sevaba çevirmesi söz konusu. Burada o kişinin irşada ulaşması söz konusu. Salah makamının birinci mertebesinde tövbe-i nasuha davet ediliyoruz. İkinci mertebesinde mürşide ulaştığımızdan sonraki günahlarımız örtülüyor ve salah nuruyla mükafatlandırılıyoruz. Üçüncü mertebesinde Allah'ın örttüğü günahlar sevaba çevriliyor. Dördüncü kademesinde irşada ulaşıyoruz. Bunlar 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Azim mükafatı eren kişiler bu noktaya ulaşıyor. Azim takvanın sahipleri oluyor. Bu takvanın sahipleri irşada ulaşanlar.

Sala makamının dördüncü kademesi. Sonra da azim takvanın ötesi hakka tukatihi takva. Allah Teala Ali İmran 102'de diyor ki ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimûn. Ey amin olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Hakkıyla takva, bir hakkın takva. Yani hakkı görerek takva. Yani hakkül yakın takvasıyla takva sahibi olun diyor Allah-u Teala. Ali İmran 28'de de aynı takvadan bahsediyor. Diyor ki la yettehezil müminünel kafirine evliyae min dunil müminine ve men yef

ve irademizi Allah'a teslim ettiğimiz noktada hakkı tukatiye takvanın sahibi oluruz. Hakkı tukatiye takvanın işareti sonradan ifade edilen kesim. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ve siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Allah'a teslim olmaksa burada geçen hakkı tukatiye takva ile Allah'a teslim olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece görülüyor ki Kur'an-ı Kerim'de takva akademileri 7 ayrı safha içeriyor. Bu 7 safhanın hepsini de inşallah bu akşam beraberce Allah'ın izniyle gözden geçirdik. 7 kademe takvayı sahabe baştan aşağı hepsi yaşamışlar. Hepsi 7. takvaya ulaşmışlar. 7. takvaya ulaşan kişinin Allah irşat makamına tayin ediyor. Bütün sahabe irşat makamının sahibiydi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini ihsan eylemesini, nimet olarak vermesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sonsuz mutluluklar sizin olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, el-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Bir güzelliği yaşamak üzere Allah'ın bizlere nasip kıldığı bir zaman parçasını Allah'tan bahsetmek üzere geçirmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Allah Teala ve

Konumuz Ahdallahi, yani Allah'ın ahdi. Hikayemiz Elestü bi Rabbiküm gününden başlıyor. Araf 172. Allah Teala buyuruyor: Biz ezelde bütün Adem oğullarını onların, Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun çocuklarını çıkararak, her birinin sırtından onların zürriyetini çıkartarak bütün Adem oğullarını huzurumuzda topladık diyor Allah Teala ezelde. Sonra Allah Teala'nın dizaynı

bütün Adem oğullarının bir suale muhatap kaldığı bir günü iade etmemiz. Allah Teala soruyor: "Elestü bi rabbikum?" Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Cevap geliyor: "Galu." Dediler ki: "Bela, evet." Negatif suallerin pozitif cevabı. Arapçada negatif sorulan bir sualin cevabı pozitifse bela şeklinde cevap geliyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Negatif bir sual ve pozitif cevabı. Evet, Rabbimizsin bela, evet. Size sorarlarsa ne zamandan beri Müslümansın diye Osmanlı'nın cevabını vereceksiniz onlara. Garu beladan beri. Allah-u Teala'ya evet sen bizim Rabbimizsin dediğimiz günden beri elhamdülillah Müslümanız. Öyleyse o zaman var mıydık? Hayır, yoktuk. Zamandan evvel Allah-u Teala bizleri vücuda getirdi. Kıyamet günü mahşer meydanında toplanacak olan bütün insanlar, bütün gezegenlerdeki insanlar hepimiz oradaydık. Hepimiz aynı yaşta. Babalarımız da bizimle aynı yaşta. Dedelerimiz de, yani büyük babalarımız da bizimle aynı yaşta. Adem Aleyhisselam da bizimle aynı yaşta. Hepimiz aynı yaşta olarak o gün Allah'ın huzurundaydık. Ve Allah-u Teala ben sizin Rabbinizim değil miyim diye sordu. Hepimiz kalbimizle Allah'ın söylediğini duyduk. Hepimiz kalp gözümüzle Allah'ı gördük. Ve hepimiz kalbimizle Allah-u Teala'ya cevap verdik. Evet dedik. Sen bizim Rabbimizsin. Bela. Sonra Allah-u Teala ne yaptı? Bizleri nefslerimize şahit tuttu. Sonra ne yaptı? Sonra ne yaptığını Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi veriyor. Allah-u Teala, evet sen bizim Rabbimizsin cevabımız üzerine diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre şimdi ey nefsler sizlerden yemin istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar sizden misak istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar sizden ahd istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Sözlerimi işittiniz mi diyor Allah-u Teala. Cevap veriyoruz. İşittik. Allah Teala diyor ki öyleyse itaat edin. Nefsler hepimizin nefsi Allah'a yemin veriyor. Allah'a teslim olacağına dair. Tasfiye olacağına dair, bütün afetleri yok edeceğine dair. Hepimizin ruhu Allah'a misak veriyor. Geldiği yer olan Allah'ın zatına geri döneceğine ve Allah'a sarılacağına, sığınacağına dair, Allah'ın zatında ifna olacağına, yok olacağına dair.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte Allah-u Teala bizden yemin, misak ve ahd aldı. Elestü bi Rabbikum günü Allah-u Teala bizden yemin, misak ve ahd aldı. Ruhumuzdan, veçimizden, nefsimizden. Bilelim ki 3 tane vücudumuz var. Ruhumuz, veçimiz ve nefsimiz. Yemin, misak ve ahd, nefsimizin, ruhumuzun ve fizik vücudumuzun Allah'a ezelde verdiği yeminler. Allah Teala ona söylediğimiz Allah Teala'nın sorduğu işittiğimiz sualine karşılık cevap veriyoruz. Semina. Öyleyse itaat edin sözüne karşılık. İtaat ediyoruz, yemin veriyoruz, misak veriyoruz, ahd veriyoruz. Allah-u Teala soruyor, itaat ettiniz mi? Cevap veriyoruz, atana, itaat ettik. Maide suresinin bu 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bize diyor ki, وَاَذْكُرُوا نِيمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın ki وَمِيْسَاكَهُ الَّذ۪ي ve onun ona verdiğiniz misaki hatırlayın ki اِسْكُلْتُمْ siz dediniz سَمِينَا işittik ve اَتَانَا itaat ettik اَتَّكُ اللّٰهَ Allah'a karşı takva sahibi olun diyor Allah Teala. Orada ezelde doğduktan sonra mutlaka takva sahibi olacağımıza dair Allah'a verdiğimiz bir misak var. Ruhumuzun Allah'a verdiği yemin, fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd. Nefsimizin Allah'a verdiği yemin.

Şimdi bu Maide suresinin standartları içinde Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahdin Allah-u Teala tarafından bize emredilmesi söz konusu. Üç tane vücudumuzun Allah'a verdiği üç tane yemin. Ama Allah-u Teala Enam suresinin 152 ve 153. ayetlerinde

Allah Teala bir yaklaşımda bulunuyor, bir şey vasiyet ediyor. 152. ayet-i kerimede Allah Teala yetimlerin malına yaklaşmayın. Buluğ çağına erişinceye kadar onlara ahsene davranın. Mizanı ve tartıyı doğru tutun, adaletli kılın. Hiç kimseye gücünden fazlasını yüklemeyiz diyor. Ondan sonra da söz söylediğiniz zaman akrabanız olsa bile doğruyu söyleyin, adaleti mutlaka gözetin diyor. Arkasından da şunu söylüyor konumuzla alakalı. Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Ahdillahi, Allah'ın ahdi, Allah'ın ahdini yerine getirin. Zalikum vassakum bihi. İşte bu Allah'ın size vasiyetidir. Allah bununla size vasiyet ediyor. Size yani emrediyor. Bununla bunları size Allah vasiyet ediyor. Allah'ın ahdini yerine getirmenizi Allah size vasiyet ediyor diyor Allah Teala. 152. ayet-i kerime. Enam suresi 152. ayet-i kerime. Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin, uygulayın. Zalikum vassakum bihi lealekum tezekkerun. İşte bu, bununla Allah size, bunları Allah size vasiyet etti diyor. Bunu yani Allah'ın ahdini yerine getirmenizi Allah size vasiyet etti. Umulur ki tezekkür edersiniz diyor Allah Teala. Ve 153. ayet-i kerime ve enne haza sırat-ı müstakimen. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Yani Allah'ın vasiyetini, Allah'ın ahdini yerine getirmeyi Allah Teala bize vasiyet ediyor. Bu vasiyet

Allah'ın vasiyeti mutlaka yerine getirilmesi lazım. Şimdi bu vasiyetin ne olduğundan bahsediyor Allah Teala. Diyor ki ve enne muhakkak ki haza bu sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakimdir. Fettebi'uhu. Ona sırat-ı müstakime tabi olun. Öyleyse sırat-ı müstakime tabi olun. Ve la tettebi'u sübüle diğer sebillere tabi olmayın. Feteferrika bikum an sebili. Sizi onun yolundan sebilihi Allah'ın yolundan sizi ayırırlar diyor Allah Teala. Feteferrika bikum an sebilihi, sizi Allah'ın yolundan tefrikaya düşürürler, ayırırlar. Zalikum vassakum. Bihi. Allah-u Teala size bununla vasiyet etti. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmanızı vasiyet etti. Lealekum tettekun. Umulur ki takva sahibi olursunuz diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah Teala vasiyetinde çok açık bir olayı dile getiriyor. Allah'ın bize bir vasiyeti var. Bu vasiyet Allah'ın ahdini oluşturuyor. Öyleyse bizimle Allah arasında bizim Allah'a verdiğimiz yeminler, misaklar, ahdler var. Allah'ınsa bizden istediği Allah'ın ahdi. Öyleyse bakalım biz Allah'a ne söylemişiz?

Allah'a yemin vermişiz, Allah'a misak vermişiz, Allah'a ahd vermişiz. Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki: "Küllü nefsin bima kesebet rehinetün." Bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. İlla ashabel yemin. Ama yemin sahipleri hariç fi cennet. Onlar cennetlerde olacaklardır diyor Allah Teala. Peki bu Allah'a verilen yeminlerini gerçekleştiren bu insanların nasıl yaptıklarına bakıyoruz. Şems suresinin 9. ayeti kerimesi bunun ışığını tutuyor. Kat eflaha men zekkaha diyor. Andolsun ki nefsini onu tezkiye eden kişi felaha erer. Kat eflaha men zekkaha. Men o kişi ki zekkaha onu tezkiye eder. Nefsi tezkiye eder nefsini. O felaha erer. Erdi. Öyleyse Türkçeleştirdiğimiz zaman nefsini tezkiye eden felaha erer oluyor. Öyleyse bütün nefsler rehine ise bunlardan sadece yeminlerini yerine getirenler kurtulacaksa felaha ermekte cennete girmeyi mutlaka motivasına aldığı cihetle demek ki bütün nefsler Allah'a ezelde yemin vermişler. Tezkiye olacaklar, tasfiye olacaklar diye. Tezkiyenin sonucunu Fatır 18'de görüyoruz. Allah Teala diyor ki: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye eder. Neden? Çünkü nefsi ezelde Allah'a yemin vermiştir. Allah'a verdiği yemini yerine getirmek üzerine borç olduğu için yeminini yerine getirmiştir kişi. Ve sonra diyor ki Allah Teala ve ilallahil masir ve Allah'a döner. Ruhu Allah'a ulaşır. Maide suresinin 105. ayeti kerimesinde Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine aminu aleykum enfisekum la yedurrukum men dalle izate deytum. Ey amin olanlar diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri. Nefslerinizi temizlemek, tezkiye etmek üzerinize borçtur. Neden? Çünkü Allah'a ezelde bu sözü vermişiz. Nefsimizi tezkiye etme konusunda sözü vermişiz. Maide 105'in kelime kelime Türkçe'ye çevrilmesinde aleykum enfisekum diyor. Nefsleriniz üzerinizedir. Yani nefslerinizin sorumluluğu üzerinizedir. Yani nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefslerinizi tezkiye etmek yoluyla hidayete adım attığınız zaman, nefslerinizi tezkiye etmeye başlayarak hidayete adım attığınız zaman, hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah Teala. Mahiyeti ne? Kim Allah'a verdiği nefsini tezkiye etmek yeminini yerine getirmek isterse o kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah Teala 10 tane ihsanla
onu mürşidine ulaştırır. Tabi olduğu anda nefs tezkiyesine başlar. Öyleyse kişinin nefs tezkiyesine başladığı an, nefsin temizliğine başladığı an, nefsin Allah'a verdiği yeminin yerine getirilmesi de başlamıştır. Bu noktadan itibaren o kişiye zulmani olanların hiçbir zararı dokunamaz. Zulmani olanların, yani büyü yapanların, hüddam yapanların, insanlara kötülük etmekle meşgul olanların büyüsü ve hüddamı Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesine göre ancak Allah izin verdiği takdirde insanlara zarar verebilir. Ama Allah Teala bu izni vermiyorum diyor ben. Kimler için vermiyorum diyor? Kim benim kendisine gösterdiğim mürşide ulaşırsa, kim bana ulaşmayı dilerse benim seçtiklerimden diyor Allah Teala, ben ona 10 tane ihsan veririm diyor ve bu 10 tane ihsanla o kulum bana ulaşır diyor Allah Teala. 10 ihsanla mürşidine ulaşır ve tövbe edince mürşidinin önünde ona, onun kalbine imanı yazarız. O, onun başının üzerine devrin imamının ruhu gelir yerleşir. Kalbinin mührünü açarız. Kalbinin içindeki küfür kelimesini alırız. Kalbinin içine imanı yazarız. Ve o kişi nefs tezkiyesine başlar. Ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Ve bir sonuç oluşur diyor Allah-u Teala. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın bir muhtevası var. Orada Allah-u Teala hepimize bir işaret veriyor. Ruhumuzun Allah'a ulaşması nefsimizin tezkiyesine bağlı bir işlem. Ama burada fiili olarak nefs tezkiyesine başlıyoruz. Peki Allah'ın buradaki birinci işlemine devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona 10 tane ihsan verir. 10 ihsanla mürşidine ulaşan bu kişi tabi olduğu anda devrin imamının ruhu başının üzerine gelir, yerleşir. Yerleşirse ne olur? Yerleşirse o kişi nefs tezkiyesine başlar. Ama nefs tezkiyesine başlayan bu kişiye büyü yapanların, hüddem yapanların bir zararı dokunamaz. Neden? Çünkü başının üzerinde bir muhafız vardır. Devrin imamı kişinin başının üzerine yerleşmiştir. O bir muhafızdır. İşte bu muhafızın bir muhafaza etme görevi olduğunu Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde açıklıyor. Ve uzifetül cenneti lil muttakine gayri vaid haza ma tuadune li kulli evabin hafiz diyor Allah Teala. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evvap olanlar ve hafiz olanlar için diyor Allah Teala. Evvap olanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmış, 21. basamağa ulaşmış. Sonra da Allah'ın zatında ruhları kaybolmuş, yok olmuş olanlar. Yani Allah meaptır, sığınaktır. Sığınağa ruhu sığınmış olan insanlar evvap adını alıyor. Sığınağa sığınmış demek. Ve hafiz diyor Allah Teala. Muhafaza altına alınmış, bir muhafızla korunma altına alınmış kişi. Muhafaza edilmiş, hafiz olmuş. İşte muhafaza altına alınan kişiye şeytanın büyüsü ve hüddamı geçerli değildir. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde
Allah-u Teala bu büyük hakikati anlatıyor. Siz diyor nefs tezkiyesine başladığınız anda hidayet üzere olursunuz. Aynı anda başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir ve dalalette olanlar onlardan hüddamla, büyüyle, zulmani kötülüklerle uğraşanlar bu noktadan itibaren diyor Allah-u Teala size bir zarar veremezler. Neyle? Nefsimizi tezkiye etmemizde paralel bir olgu. Öyleyse nefsimiz Allah'a yemin vermiş gördüğümüz gibi. Bu yemin de nefsimizin tezkiyesiyle alakalı. Peki ya fizik vücudumuz ne vermiş Allah-u Teala'ya? Fizik vücudumuz Allah'a ahd vermiş. Allah'a verdiği ahde bakıyoruz. Yasin 60 ve 61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabidu şeytane. İnnehu lekum aduvun mübin. Ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları. Ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Allah'a kul olmak. Allah'ın sırat-ı müstakimi. Öyleyse Allah'a ne vermişiz? Ahd vermişiz. Fizik vücudumuzu Allah'a kul edeceğiz diye, yani Allah'a kul ederek Allah'a teslim edeceğiz diye Allah'a ahd vermişiz. Peki ruhumuz ne vermiş Allah'a? Ruhumuz da misak vermiş. İşte Rad suresinin 20 ve 21. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah ile olan ahdlerini Allah'ın ahdini. Ellezine yufune ahdallahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Bu bize neyi hatırlatıyor? Enam suresinin 152. ayet-i kerimesini hatırlatıyor. Ne diyordu Allah Teala orada? Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Burada da ne diyor? Vellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani Enam suresinin 152. ayet-i kerimesindeki ezelde Allah-u Teala'ya, Allah-u Teala'nın bize vasiyet ettiği ahdallahi, onu ifa ederler diyor onlar diyor Allah-u Teala.

وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَابِ Ve Allah'ın ahdini ifa etmek suretiyle misaklerini bozmazlar. Peki bu bozmadıkları misakları neyi ifade ediyor? 21. ayet, bir sonraki ayet onu söylüyor. Diyor ki Allah Teala orada وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسْأَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Böylece misaklarını bozmazlar. Yani Allah'a verdiğimiz misak, ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşması. Arkadan misakin şartlarını veriyor Allah Teala. Ve yuhafune su'el hisab. Onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olması sebebiyle cehenneme gitmekten korkarlar. Kim bu insanlar? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Ne demek istiyor Allah Teala burada? Gelin sizinle beraber Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerine bir göz atalım. Ne diyor Allah Teala Yunus 7 ve 8'de? Diyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki Allah Teala, onlar bize milaki olmayı, yani dünya hayatında yaşarken, hayattayken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir dilekleri, talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Manevi nimetler, manevi ihsanlar ve nimetler onları alakadar etmez. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların doyumalaşmaları dünyadan zevk almalarıyla mümkün. Onlar manevi hayattan zevk almazlar. Kalp gözlerinin açılması, kalp kulaklarının açılması onlar için önem taşımaz. Öyle bir talepleri de hiç yoktur. Ve daha önemlisi, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Ayetlerden gafil olmasalar Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyecekler. Ama gafiller, bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin hemen arkasından gelen hükmünü bilmiyorlar. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki ve onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor. Kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala cehenneme girip ebediyen kalacak olan insanlardan bahsediyor. Onların diyor, kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Bir kısım insanların günahları sevaplarından çoktur. O günahları sevaplarından çok olanları cehenneme atarız diyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Günahları sevaplarından çok olanların ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Kimmiş bu cehenneme gidip de devamlı kalacak olanlar? Günahları sevaplarından çok olanlar. Şimdi Ra'd suresinin 22. ayet-i kerimesine geliyoruz. Ne diyor Allah Teala orada? Onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Korktukları için Allah'a ulaşmayı dilemişler. Arkasından da Allah Teala onlara 10 tane İhsan vermiş, mürşitlerine ulaşmışlar. Sonra ruhları Allah'a doğru yola çıkmış, Allah'a da ulaşmış ruhları. Ve bunun arkasında Allah'tan
kötü hesaptan korkmaları, kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmasından korktukları için Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böylece garanti etmişler ki kötü hesap yok onlar için. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olacak. Kimin kaybettiği dereceler fazla? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin. Öyleyse Rad suresinin 20 ve 21. ayetleri enteresan olgular taşıyor. Yetmez. Bu kişinin bu yoldan geçtiği, yani Allah'a ulaşmayı dileme yolundan geçtiği yeni bir ifadeyle daha teyit ediliyor. Ve onlar Rablerine karşı huşu duyanlardır diyor. Biliyorsunuz bir, galipte Rahman'a huşu duyanların huşusu var. İki, kalplerinde %2 rahmet birikiminin huşusuna sahip olanlar var. Bir de ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaştıracaklarına yakin hasıl ederek kesin şekilde inananlar var. Onlar da huşu sahipleri. Öyleyse bunların hepsi kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki mürşidine ulaşmadan evvelki kişinin merhaleleri. Ve Allah Teala arkadan bütün bunların mürşide ulaşmayı, affedersiniz, Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleştiğini 22. ayet-i kerimede Allah Teala kesinleştiriyor. Diyor ki vellezine sabr iftigae veche rabbihim. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı ve Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Öyleyse Allah'a verdikleri misaki kimler, hangi vücutları için veriyorlar? Ruhları için veriyorlar. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak konusunda ezelde veriyorlar Allah-u Teala'ya misaklarını. Ve misakimiz ruhumuzla alakalı. Peki Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde ne var? Rad 25'te Allah-u Teala diyor ki onlar Allah'a evvelce, yani Elestü bi Rabbiküm günü misak vermelerine rağmen diyor, Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar diyor ve keserler diyor, vuslatı keserler diyor. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a misak vermelerine rağmen misaklarını yerine getirmezler, vuslatı keserler. Ve şöyle de söylüyor Allah-u Teala orada, Rad 25'te, ve Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar diyor. Misakin temel anlamda bunu dizayn ettiği, yani ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmayı dizayn ettiği vakasıyla karşı karşıyayız. Ama Allah Teala bir ayeti kerimesinde bütün insanlardan misak aldık diyor. Kesin söz aldık diyor. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde ise nebilerden misak aldık diyor. Şimdi misak kelimesi Kur'an-ı Kerim'de iki ayrı manada kullanılmış oluyor. Beraberce Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesine
bakalım ne diyor Allah Teala? Diyor ki ve iz ehazallahu misakan nebiyyine. O zaman ki diyor biz nebilerden misak aldık. Lema ateytüküm min kitabin ve hikmetin. Ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sümme caeküm resulün. Sizlerden sonra resulümüz gelecek. Musaddikun lima me'aküm. Sizinle beraber olanları tasdik etmek için. Yani bütün nebilere Allah-u Teala kitap vermiş. Bütün nebilere verdiği kitapları tasdik etmek için bütün nebilerden sonra Resulümüz gelecek diyor. Mehdi Resul'den bahsediyor Allah-u Teala. Le tu'minunne bihi, ona iman edeceğinize ve le tensurunne ve ona yardım edeceğinize dair yardım edeceklerine dair bütün nebilerden misak aldık diyor Allah-u Teala. Sonra da nebilere hitap ediyor. Sizlerden, hepinizden sonra bir Resulümüz gelecek diyor. O Resul'e yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair onlardan misak aldık diyor ve arkasını şöyle tamamlıyor. Kale dediler ki ekrartum. İkrar ettik, söz ile tasdik ettik ve ahstum ala zalikum isri. Onlar da demişlerdi ki kabul ettik. Bu ağır sözü, bu ağır yükü kabul ettiniz mi diyor Allah-u Teala. Onlar da diyorlar ki kalu akrarna, evet ikrar ettik diyorlar. Allah-u Teala diyor ki kale, Allah dedi ki feşhedu, öyleyse şahit olun. Ve ene me'aküm mine şahidin. Ve ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ayet Mehdi Aleyhisselam'a bütün nebilerin, bütün peygamberlerin iman edeceğine ve ona yardım edeceğine dair kesin bir işaret taşıyor. Burada Allah-u Teala'nın bu bütün nebilerden aldığı söz, nebilerin ruhlarını Allah'a teslim edeceklerine dair değil, nebilerin Mehdi Aleyhisselam'a yardım edeceklerine dair, ama adı misak. Ve Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde işittik ve itaat ettik dediniz diyor Allah-u Teala ve sizden Allah misak aldı diyor. Ve misakinizi yerine getirmek konusunda size vasiyet etti diyor Allah Teala. Şimdi Maide suresinin 7. ayet-i kerimesine ulaştığımız zaman

Veskürü nimetallahi aleyküm. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Ve misaka hüllezi. Ve ona verdiğiniz misaki hatırlayın diyor Allah Teala. Ve esekaküm bihi, onunla Allah'ın size vasiyet ettiği

Allah Teala başka ayetlerde biz bütün insanlardan kitapları inkar etmeyeceklerine dair misak aldık diyor. Bu açılardan misak kelimesine baktığımız zaman çok şümüllü bir ifade taşıdığını görüyoruz. Allah'a misak vermişiz. Misak kelimesi ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasını, muhtevasını alıyor. Tamam. Yemin kelimesi nefsimizin tezkiyesinde, tasfiyesini de içine alıyor. Tamam. Ahd kelimesi bizim Allah'a verdiğimiz ahd, fizik vücudumuzun Allah'a teslim olmasını, muhtevasını alıyor. Ama misak kelimesinin muhtevasında daha geniş bir anlam var. Nasıl Allah-u Teala'nın vasiyetinde yeminimizi ve ruhumuzu Allah'a ulaştırmak konusundaki misakimizi ve fizik vücudumuzun ahdini aşan bir hüviyet varsa, bizden irademizi de Allah-u Teala teslim almayı istiyorsa, Enestü bir Rabbiküm günü Allah'a verdiğimiz misakta yeminimizin, misakimizin ve ahdimizin ötesinde bir şey saklıymış gibi görünüyor. Misak, Allah'a verdiğimiz misakta Allah'ın indirdiği bütün mukaddes kitapları kabul etmemizin yemini gizli. Allah-u Teala'nın bütün peygamberlerden Mehdi Aleyhisselam'ı ona yardım etmek suretiyle ve ona iman etmek suretiyle muhafazalar altına alacaklarını beyan ediyor. Allah Teala bütün insanlardan kesin söz alınmalarına rağmen onlar kitapların hüviyetini değiştirmeyeceklerine dair, onlardan kesin söz alınmasına rağmen, misak alınmasına rağmen onlar kitapların muhtevasını değiştirdiler diyor Allah Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de misak kelimesinin muhtevasına baktığımız zaman bütün kitapların kabul edilmesi istikametinde bir anlam taşıyor bütün insanlar için. Bütün nebiler için Mehdi Aleyhisselam'a yardım ve ona iman etmek manasını taşıyor. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir tek misak kelimesi kullanmış ama bununla bütün yeminlerimizi muhtevaya alıyor. En'am suresinin 152. ve 153. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın vasiyeti sırat-ı müstakimi emrediyor. O zaman dört sırat-ı müstakimde emrolunuyor ve Allah-u Teala'nın Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde bizden aldığı söz bu muhtevanın bütününü içerebilir. Öyleyse şunu biliyoruz ki kim Allah'a ruhunu, veçini, nefsini teslim etmişse onun iç dünyasındaki daimi zikir sebebiyle müzeyyen olma safhaları mutlaka birbirini takip edecek ve o kişi iradesini de Allah'a teslim etmek standartlarına otomatik olarak ulaşacaktır. Misak kelimesi ruhumuzun tesliminden öte bir mana ifade ediyorsa
bunun içinde olması lazım. Ama Kur'an-ı Kerim'de bu husus açıklık kazanmadığı için, yani Allah-u Teala bizden aldığı misakin hem ruhumuzun Allah'a teslimi hem de dört vücudumuzun da Allah'a teslimini içerdiğine dair kesin bir ifade kullanmadığı için, Allah'ın vasiyetinin ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi bütünü olarak ihtiva ettiğini Allah-u Teala ortaya koymuş oluyor. Ama bizim Allah'a verdiğimiz yeminin, misakin ve ahdin şu saydığımız ayet-i kerimeler gereğince ruhumuzu, veçimizi ve nefsimizi Allah'a teslim etmeyi kapsamına aldığını söylemek söz konusu. Eğer Allah'ın vasiyeti dört teslimi içeriyorsa, ki irademizin teslimi de mutlak olarak var Allah'ın vasiyetinde, o zaman Allah-u Teala'nın En'am suresinin 152 ve 153. ayetlerinde söylediği vasiyetinin ve ahdallahinin eşitliği konusundan hareketle şuraya varıyoruz. Ahdallahi eşittir Allah'ın vasiyeti. Yani Allah-u Teala bize vasiyet etmiş. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi bana teslim edeceksiniz demiş. Bu benim ahdim demiş. Hepinizden bunların hepsini istiyorum. Ve demiş, bunu size vasiyet ediyorum. Benim ahdimi size vasiyet ediyorum demiş. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi bana teslim edeceksiniz. Burada dikkat çekici nokta, Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın bizim misakimizden bahsetmesi. Orada başka bir isim vermiyor. Biz Allah'a sadece misak vermişiz. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi bu noktada bizim misakimizi de ahdimizi de yeminimizi de içerdiği neticesine de ulaşıyoruz. Ayrıca bizden aldığı misakin Allah'ın kitaplarını asla yalanlamamak hususunda bize bir remz olarak ulaştırıldığını da görüyoruz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gene vaktin nasıl geçtiğini anlayabiliyorsunuz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bu büyük mutluluğu bir defa daha yaşamak üzere, Allah'tan bahsetmenin mutluluğunu ve konumuz insanın üstünlüğü. Şüphesiz ki insan kainattaki Allah'ın yarattığı mahlukat arasında en değerlisi, en üstünüdür. Allah'ın en çok sevdiği mahlukudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, unutmayın, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Onun için hepiniz çok kıymetlisiniz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah var, bir de siz varsınız. Bir de etrafınızdaki insanlar var. Hepsi insan olarak yaratılmış. Hepsi kainattaki en üstün varlıklar. İnsan Kur'an'a göre neden en üstün mahluktur? İşte bu dersimizde bununla meşgul olacağız. Neden insan Allah'ın indindeki en kıymetli, en üstün mahlukudur Allah'ın? Evvela Câsiye Suresi 23. ayet-i kerimeden başlıyoruz. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından insanın emrine sihretmiş. Bütün gökler, bütün yerler, her şey insanın emrine sihredilmiş. Hasredilmiş, emrine verilmiş. Kur'an-ı Kerim insanlardan bahsediyor. Ve Allah Teala bütün göklerde, bütün arzlarda neyi yarattıysam

hepsini insanın emrine musahhar kıldım diyor. İnsana musahhar kıldım, sihrettim diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın yarattığı bütün gökler, bütün yerler insan için. Her şeyden önce, bütün mahlukattan önce insan geliyor ki bütün gökler, yerler insan için yaratılmış. Allah-u Teala eğer başka bir mahlukunu insandan daha fazla sevseydi, daha önde tutsaydı, o zaman diyecekti ki, ey insan, seni şu mahlukum için yarattım. Ama öyle demiyor. Bütün gökleri, bütün yerleri ve bütün göklerde ve yerde olanları insan için yarattığından bahsettikten sonra bir de onları sihrettiğini, onları musahhar kıldığını söylüyor Allah-u Teala. Emrine verdiğini söylüyor insanoğlunun. Öyleyse bütün yerler ve gökler insan için yaratılmış ve insanın emrine sunulmuş. Üstünlük Adem Aleyhisselam'ın vücuda getirilmesiyle birlikte başlıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Adem Aleyhisselam'ı Allah Teala tinden bir başka adıyla salsalinden yani ıslak bir kilden, topraktan yaratmış. Ve lekad halaknel insanı min salsalin min hamiyin mesnun. Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan yarattık diyor Allah Teala. Peki insanoğlunun yaratıldığı salsalin veya tayin balçık Allah Teala gene yarattığı balçığı malzeme olarak kullanıyor insanın oluşması için. Sonra mı? Sonra onun ötesindeki dizayna göz attığımız zaman şunu görüyoruz.

Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratınca etrafındaki herkese, bütün meleklere, cinlere, bunların arasında iblis de var, şeytan da var. Hepsine birden diyor ki, ben ona ruhumdan üfürdüm diyor. Şimdi hepiniz onun önünde secde edeceksiniz diyor. Öyleyse Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı üstün kılmış. Ki Adem Aleyhisselam'a secde edilmesi emrini veriyor cinlere ve meleklere. Ve şeytana. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün melekler, cinler secde ediyor ama iblis secde etmiyor. Allah Teala, ey iblis, seni Adem Aleyhisselam'a secde etmen konusundaki verdiğim emre itaat etmekten men eden şey nedir diye sorduğu zaman iblis diyor ki, beni enerjiden yarattın, dumansız ateşten yarattın. Onu ise çamurdan. O necistir diyor, ben ondan üstünüm diyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a verdiği ruh sebebiyle Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emrediyor. Adem Aleyhisselam'da Allah'ın ruhu var. O ruh onu diğer bütün meleklerden, cinlerden, şeytanlardan üstün kılar. Onun için Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini rahatça emretmiş. Aslında insan Allah'ın ruhunu, Allah'tan bir ruhu kendisinde taşıdığı için Allah'ın kainattaki temsilcisidir. Öyleyse secde olayı Adem Aleyhisselam'ın Allah'ın ondan evvel yarattığı bütün mahlukata üstün olduğunu gösteren kesin bir belgedir. Öyleyse madem ki Adem Aleyhisselam'a secde edilmesi emrini vermiştir Allah Teala, öyleyse o anda orada bulunan cinlerden de, meleklerden de, şeytanlardan da insan üstündür. Geriye ne kalıyor? Hayvanlar, bitkiler veya başka alemlerde yaşayan, bizim zahir alemimizde olmayan başka yaratıklar. Hepsinden üstün olan insan, çünkü ona secde edilmesi emrini vermiş Allah-u Teala. Peki sonra? Adem Aleyhisselam Allah'ın dizaynı içerisinde Allah'tan bir emaneti, ruhu taşıdığı için de üstün, üçüncü üstünlüğü. İnsan, biz insanlar Allah'tan bir emaneti, ruh adı verilen bir emaneti mutlaka beraberimizde taşıyan
varlıklarız. Onun için Allah'ı kainatı temsil etmeye en ehil olan insanoğludur. Çünkü Allah Teala bu şerefi, Allah'ın ruhunu taşıma şerefini başka hiçbir mahlukuna vermemiştir. Sadece insan Allah'tan bir emaneti üstlenmiştir. Diyor ki Allah Teala, biz emaneti yerlere, dağlara ve göklere teklif ettik ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Ve insan emaneti yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahildir diyor Allah Teala. Öyleyse insanın yarattığı bir emanet. Buradaki Allah'ın insan zalimdir ve cahildir demekten bir şeyi kastetmiş olmalı. Acaba ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Emaneti yüklendiği zaman o insan nefsin de zaten sahibiydi. Yani fizik vücudun içinde nefs de vardı. Çünkü cehalet ve zulüm nefsimizin kalbindeki 19 afetten ikisidir. Öyleyse Allah-u Teala nefsle beraber fizik vücudun ruhu emanet olarak aldıklarını kesin olarak ifade ediyor. O nefs ki vücudumuzda bir rehinedir. Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetlerinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. Fizik vücudun içinde bütün nefsler rehinedirler. Ama ruh rehine değil, emanet. Peki nefs kimin rehinesi, neyin rehinesi? Ruhun rehinesi. Rehinenin rehinlikten kurtulması için ruhun mutlaka Allah'a ulaşması gerekiyor. Oraya ulaşabilmesi için rehinenin tezkiye olması lazım. Rehinelikten kurtulacak özelliklere sahip olmadıkça rehinelikten kurtulamaz. Ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse insanın üstünlük standartlarına baktığımız zaman gördüğümüz şey son derece açık ve net. İnsan bir ruh taşıyor. Allah-u Teala diyor ki Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde ve insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Biz insanlar Allah'ın bize üfürdüğü, Allah'ın bir ruhunu, Allah'ın üfürdüğü bir ruhu emanet olarak taşıyanlarız. Belki de bir kısmınızın aklınıza, peki ama ya evliya olduğumuz zaman, ruhumuzu o zaman Allah'a gönderiyoruz. O zaman ne olacak bize o emanetten? O zaman emanetin sahibi değiliz. O zaman değerimiz kaybolacak mı? Hayır, emanetin sahibiyiz. Daha kıymetli bir emanetin sahibiyiz. Bizim ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi için devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelip yerleşmesi söz konusu. Ancak o başımızın üzerine gelip yerleşirse o zaman ruhumuz Allah'a doğru yola çıkabilir. Öyleyse onun görevlerini üstlenmek üzere
Allah Teala devrin imamının ruhunu gönderiyor başımızın üzerine. Ve böyle bir dizaynda hep o emanetle beraberiz. Devrin imamının ruhu da bizim için bir emanettir. Öldüğümüz zaman bizden ayrılacaktır. Öyleyse insan demek ki bir başka cepheden daha Allah'ın katında en değerli. Çünkü sadece insana vermiş bu özelliği. Allah'ın ruhunu emanet olarak taşıma özelliği sadece insana has bir özelliktir. Ne meleklerde, ne de cinlerde, ne de hayvanlarda, ne de bitkilerde, hiçbir canlı varlıkta, insandan başka hiçbir canlı varlıkta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Öyleyse üstün olan insandır. Kendisine secde edilme emrini Allah verdiği için üstündür ve Allah'ın bir ruhunu muhtevasında bulundurduğu için, Allah ona emanet olarak verdiği için üstündür. Allah-u Teala Bakara suresinin 28. ayet-i kerimesinde diyor ki, ben muhakkak ki yeryüzünde bir vekil kılacağım diyor. Yeryüzünde bir halife kılacağım diyor Allah Teala. Yeryüzü halkından birisini, insanlar da yaşıyor yeryüzünde, cinler de yaşıyor, melekler de, öyleyse Allah Teala yeryüzünde bir halife kılacağım dediği zaman kimi kastediyor? İnsanı kastediyor. Nitekim diğer ayetlerden görüyoruz ki yeryüzünün halifesi insandır. Halife kimdir? Halef olandır. Selef olana halef olandır. Kendisinden evvel gelene onun emrettiği vazifeleri devralarak onun vekaletini üstlenendir. Öyleyse insan dünya üzerinde Allah'ın vekilidir, Allah'ın halifesidir.

Bu da insanoğlunun üstünlüğünün üçüncü alameti, farikası. İnsan yeryüzünün halifesidir. Arzda yaratılmamıştır. Orada indi ilahide yaratılmıştır. Sonra cennetten dünyada verilen bu gezegene indirilmiştir Adem Aleyhisselam. Öyleyse insan Allah'ın yeryüzündeki vekilidir, halifesidir. Onu temsil eder. Bu temsil müessesesi devrin imamının Allah'ı temsil etmesiyle bütün kavimlerdeki resullerin devrin imamını temsil etmesiyle bütün mürşitlerin ait oldukları ülkedeki resulü temsil etmesiyle bütün vekil mürşitlerin bağlı oldukları mürşitleri temsil etmesiyle devam eder. Ama neticede insanların hepsi yeryüzünde Allah'ın temsilcileridir. Allah'ı temsil edenler. Allah'ın yeryüzündeki halifeleridir. İnsan dediğiniz zaman orada duracaksınız. İnsan başka bütün mahlukattan farklı bir mahluktur.

Allah'ın nebileri sadece insanlardan oluşur. İnsan olmayan bir nebi hiç mevcut olmadı. Bir cin nebi, bir melek nebi hiç olmadı. Bir cin peygamber, bir melek peygamber veya başka bir yaratıktan bir nebi hiç olmadı. Bütün nebiler insandır. Ama cinlerden de, meleklerden de Resul mevcuttur. Bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Öyleyse nübüvvet müessesesi insanın üstünlüğünün başka bir simgesidir. Dördüncü simgesidir. İnsan sadece insan nebidir. Ve hayatta olan bir insan nebi olabilir. Biliyorsunuz ki son nebi, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir ve kıyamete kadar başka bir nebi, başka bir peygamber gelmeyecektir. Bu mümkün olmayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,

cinlerden ne de meleklerden Allah-u Teala'nın nebileri oluşturmadığını görüyorsunuz. Bu insanın dördüncü farklılığıdır. Huzur namazının, Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının imamı daima insandır. Ve mutlaka hayatta olması lazımdır. Asaleten bütün nebiler devirlerinin imamlığını yapmışlardır. Huzur namazının imamlığını yapmışlardır. Sonra nebilerin olmadığı fetret devirleri yaşandı. O zaman da huzur namazının imamı vardı. Ama bunlar Resul'düler. Veli Resul'lerdi. Nebi Resul'ler değildi. Veli Resul'lerdi. Ve bütün veli Resul'ler, evliyadan olan Resul'ler, huzur namazının imamet görevine vekaleten gelmişlerdir. Orası aslında sadece peygamberlere aittir. Bu sebeple onlar asaletle orada görev yapmışlardır. Ama peygamberlerin arasında fetret devirleri vardır. 1400 senedir dünyada nebi yok. 1400 sene evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Ondan 600 sene evvel Hazreti İsa, ondan 2000 sene evvel Hazreti Musa. Öyleyse 2000 sene içinde ve 600 sene içinde ve 1400 sene içinde başka bir nebi gelmemiştir. Artık gelmesi de söz konusu değildir. Öyleyse nübüvvet müessesesi sadece insanlara has bir müessese olduğu için üstünlüğün dördüncü simgesini oluşturur. Cinlerden de, meleklerden de mürşit olmuştur. Cinlerden de, meleklerden de Resul olmuştur. Ama ne cinlerden ne meleklerden nebi olmamıştır. Huzur namazının imamlığı müessesesi insanoğlunun beşinci üstünlüğüdür. Bir insan 10 tane ihsanla mürşidine tabi olduğu zaman onun başının üzerinde devrin imamının ruhu oluşur. İkisi de insandır. Normal bir olay. Ama bir cin tabi olduğu zaman kendi mürşidine bu tabi olduğu kişi bir cin resul olsa da bir sadece veli mürşit olsa da netice değişmez. O cinin başının üzerine bir cinin ruhu gelmesi mümkün değildir. Madde bir, cinlerin ruhu yok. Madde iki, gelecek olan huzur namazının imamıdır ve bir cinin veya bir meleğin huzur namazının imamlığını yapması mümkün değildir. Bu yüzden huzur namazının imamının arkasında namaz kılmakta olan Hazreti İsa orada vazifelendirilmeden evvel devrin imamının ruhu vekaleten orada bulunmaktaydı. Hem namazı kıldıran olarak
hem de başka birinin yerine vekil olarak. Öyleyse burada dikkat edilmesi lazım gelen bir husus var. Huzur namazının imamlığı sadece insanlara has bir olgudur. Ne bir cin ne bir melek bu görevi devralamaz. Allah-u Teala sadece insan adı verilen bu mahlukunu ehil görüyor. Huzur namazının imamlığı görevini deruhte etmesi için sadece insanı ehil görüyor. Bu sebeple insan beşinci defa üstündür meleklerden, cinlerden, her türlü mahlukattan. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Ve Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları Sesset-ül Müntaha'dan öteye çıkamazlar. Yedinci gök katının ötesine yükselemezler. Ama insanın ruhu oradan daha öteye geçip Allah'ın zatına ulaşacak olan bir özelliğin sahibidir. Öyleyse bütün meleklerin yaşama alanı varlıklar aleminin hudutları içindedir. Melekler yoklukta var olamıyorlar. Ama insan ruhu yoklukta da varlığını devam ettirip Allah'ın zatına ulaşabilir. Öyleyse insan kendisinde olanlarla meleklerin ötesinde, cinlerin ise çok ötesinde bir yerin sahibidir. Çünkü cinlerin normal standartlarda 7 gök katını aşmaları da mümkün değildir. Ruhları mevcut olmadığı için. Seyr-i sülük adlı yolculuğu cinler yapamaz. Cinler zemin katta yukarı çıkan insan kardeşlerini beklemek mecburiyetindedirler. Öyleyse gök katlarında yükselebilmek, Allah'ın zatına ulaşabilmek sadece insana has bir olgudur. Bu insanın altıncı üstünlüğüdür. Hiçbir cin, hiçbir melek Allah'ın zatına ulaşamaz. Allah'ın zatında yok olamaz.

Allah Teala'nın arşı tutan melekleri de oradadır. İndi ilahide arşı tutan melekler de vardır. Ama hiçbir melek Allah'ın zatında yok olmak yetkisinin sahibi değildir. Arşlar yani tahtlar Allah'ın huzurundadır. O arşları yerden yaklaşık olarak 4 metre yukarıda tutan o arşı tutan meleklerdir. Ama kalp gözüyle de orada bir özelliğin sahibi olmadıkça insanlar onları göremez. Öyleyse cinlerin de cennetleri vardır. 7 kat cennet. İnsanların da cenneti vardır. 7 kat cennet. Ama 7. katta 7. ve 8. cennetler vardır. 8. cennet ne bir cine ne bir meleğe ait olamaz. Sadece devrin imamlığına vekalet etmiş olanların veya asaleten o devrin imamlığını yapmış olanların cennetidir. Cinlerin de 7. kat cenneti var ama irşat makamına ulaşan cinlerin de 7. cenneti var. Resullerin cenneti ama 8. cennet devrin imamlarına aittir ve cinler böyle bir cennetin sahibi olamazlar. Öyleyse görülüyor ki 7 ayrı açıdan insan cinlerden de meleklerden de üstündür. Tabiatıyla meleklerin nefsleri olmadığı için gidecekleri bir cennet veya cehennem söz konusu değil. Ne cezalandırılmaları söz konusudur, ne cehennemde cezalandırılmaları söz konusudur meleklerin, ne de cennetle müjdelendirilmesi, mükafatlandırılması söz konusudur. Cinler cehennemle ve cennetle cezalandırılır veya mükafatlandırılırlar. Ama onların hiçbirisi, cinlerden hiçbirisi 8. cennete adım atamazlar. Cinlerin cennetlerinde 8. cennet mevcut değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, İnsan Allah'ın yarattığı en nadide yaratığıdır. En çok sevdiği yaratığıdır. Bütün alemleri ve canlıları onun uğruna yarattığı mahlukudur. Allah Teala bütün kainatlarda neyi yarattıysa, yarattığı her şeyi insan için yarattığını söylüyor. Öyleyse insan bir köprüdür. Her şey insan için yaratılmıştır ama insan Allah için yaratılmıştır. Her şey insan için ama insan Allah için yaratılmıştır. Öyleyse Allah'ın
en çok sevdiği mahluk olan insana dikkatle bakın. Ne diyor insanoğlu? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki ben Allah için yaratıldım. Mutlaka Allah'a ulaşacağım. Bütün insanlar Allah için yaratılmışlardır. Hava Allah'ın yarattığı her şey insan içindir. Allah'ın başka bir mahluku için değildir. Bütün mahluklar insan için yaratılmış, insansa Allah için yaratılmış. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hani bazıları insan Allah'ın yarattığı en üstün mahluk değildir diye bir takım iddialar ortaya atıyorlar da, onun için etraflıca düşünmeleri için bunları deliller olarak sunuyoruz sizlere. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepimizin ibret alması gereken bir vakası var Kur'an-ı Kerim'in. Kim Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bir tek ayete göre hüküm verirse, o hikmet sahibi olamaz. Hikmet sahibi olmak için o konudaki bütün ayetlerden haberdar olmak lazım. İşte bu cümleden olmak üzere takva kelimesi Allah'tan sakınmak, çekinmek, korkmak manasına geliyor. Ve lügat manası bu olduğu için Türkiye'de mevcut 23 adet Kur'an-ı Kerim meali incelendiği zaman görülür ki nerede takva kelimesini görmüşse bu mealleri yazanlar hep Allah'tan korkmak olarak değerlendirmişler. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de 28 basamakta tam 7 tane takva yer almıştır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci takvadasınız. 10 tane insanla mürşidinize tabi olduğunuz zaman ikinci takvadasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ettiğiniz zaman üçüncü takvadasınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dördüncü takvadasınız. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman beşinci takvadasınız. İrşada ulaştığınız zaman altıncı takvada ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman hakka tukatihi takvanın sahibi, yedinci takvanın sahibi olursunuz. Öyleyse herhangi bir konuda hüküm sahibi olmak istiyorsak Kur'an'ı baştan aşağı incelemeliyiz. Ama bu hüküm sahibi olmak da sadece o kişinin kendisini hüküm sahibi zannetmesiyle noktalanır. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü kişiyi hüküm sahibi yapan insanın aklı değildir, kendisi değildir, Allah'tır. Kim daimi zikre ulaşırsa o zaman o kişiyi Allah Teala hikmet sahibi yapar. O kişi daimi zikre ulaştığı için nefsinin bütün afetleri daimi zikir sebebiyle yok olmuştur. Nefsinin kalbinde artık hiçbir karanlık kalmamıştır. Nefsi %100 Allah'ın faziletleriyle dolmuştur. Bu sebeple
Allah Teala o kişinin kalp gözünü açar. 3 kalp kulağını açar. 4 hikmet sahiplerinin 4 temel özelliği. Daimi zikrin sahipleri, bu sebeple nefslerinde hiç afet kalmamış olanlar, kalp gözleri açılmış olanlar, kalp kulakları açılmış olanlar. Sadece bu vasıfların sahibine Allah hikmet sahipliği vasfını verir. Onları hikmet sahibi kılar. Kim hikmet sahibi ise bu 4 tane vasıf şartının ötesinde 3 tane de sonuç şartının sahibidir. 1. O kişi hayır sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı derecat kazanacaktır. 2. O kişi ehli tezekkürdür. Allah ile her zaman konuşmak, sormak ve cevap almak imkanının sahibidir. Ve o kişi ehli hükümdür. Onu da hikmet sahibi yapan asıl bu özelliğidir. Hüküm sahibi olmak. Hikmet sahibi olan kişi Kur'an'ın hangi ayetine bakarsa baksın o ayetin 28 basamaktan hangisiyle ilişkili olduğunu bir bakışta anlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insan Allah'ın kalbine Allah kelimesini yazdığı yegane varlığıdır. Bütün insanların kalplerinde Arap harfleriyle Allah kelimesi yazar. Başka hiçbir mahlukun kalbinde böyle bir şey söz konusu değil. Allah'ın imzasını taşımak. İşte bu benim mahlukum demiş oluyor Allah Teala. Onu ben yarattım. İmza Allah. Almanların bir anatomi atlası var. O atlasta insan kalbinin açılmış haline baktığınız zaman hiçbir şek ve şüpheye mahal bırakmayacak kadar net bir şekilde Allah kelimesini görüyorsunuz Arap harfleriyle. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde şunu bileceksiniz ki Allah Teala sizi, hepinizi kainattaki en üstün mahluklar olarak yarattı. Diğer mahluklarla mukayese edildiği zaman insan üstündür. Söylediğimiz 7 tane sebepten dolayı insan üstündür. İnsan için söz konusu olan şey bu sebeple Allah'a en yakın olmaktır. Nitekim daha yakın bir kulun oluşması mümkün değildir. Çünkü Allah'ın zatına emanetin gönderilip Allah'ın zatında ifna olması, yok olması söz konusudur. Kim Allah'ın evliyası olmuşsa onların hepsinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Eğer bu dünyada bir insan bunu yapamazsa, ruhunu Allah'a ulaştırıp evliya olamazsa, o zaman da Allah'ın ölüm melekleri o kişi öldüğünde o kişinin ruhunu alıyorlar ve Allah'a ulaştırıyorlar. Görüyorsunuz ki
Allah ile olan ilişkilerinizde Allah her açıdan insanı üstün kılmış. Peygamberlere indirilen kitapların hepsi insanlara indirilen kitaplardır. Ama cinler de aynı şeriatla idare edilmektedir. Öyleyse aynı şeriat cinleri de kapladığı halde şeriatın sahibi olan kitap bir insana indirilmiştir. Her zaman böyledir. Peygamberler kainattaki en üstün yaratıklardır. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için Allah-u Teala diyor ki seni alemlere rahmet olarak yarattık. Sadece insan alemlere rahmet olabilir. Ne cinler, ne melekler rahmetin temelini oluşturamazlar. Sadece melekler vasıtadır. Cinler de alemlere rahmet olamazlar. Çünkü alemlerle alakalı olan yegane kişi devrin imamıdır. Hiçbir meleğin veya cinin huzur namazının imamlığını yapması hiçbir şekilde söz konusu değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Bir defa daha bir güzelliği tamamlamış oluyoruz. Allah-u Teala'nın hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini nasip etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Aleyhi ve sellem. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir Kur'an tefsiri dersinde birlikte kıldı. Ankebut suresiyle inşallah başlıyoruz. Bir numaralı ayet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, lam, mim. Bu kat'at harfleri. Ve iki numaralı ayet. Bismillahirrahmanirrahim. E hasi ben nasu en yutre ku en yekulu amenna ve hum la yuftenun. Emme hasibe sandı en nasu insanlar en yutre ku terk edilecek, metruk bırakılacaklar, terk edilecekler, bırakılacaklar en yekulu, onların demeleri, amenna, biz iman ettik,

Ve hüm ve onlar la yuftenûn, imtihan edilmez. İnsanlar amennâ, iman ettik demekle imtihan edemeden bırakacaklarını mı sandılar?

Amenna. Biz inandık. Biz iman ettik. Demek. Demek ki Allah Teala insanların amenna demesini yeterli görmüyor. Biz iman ettik, yani Allah'a inanıyoruz demeleri bir şey ifade etmez. İnsanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmaya, hayattakini ulaştırmaya inansalar gene bir şey ifade etmez. Ne zaman ki o kişi Allah'a ulaşmayı diler. İşte o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi imtihana çekilmekten kurtulur. Cennetin kapıları ona açılır. Sadece bir tek dilek. Bu bir tek dilek kişiyi amenu kılar. Amenna kelimesi biz iman ettik demek. Aminu kelimesi ise Allah'a ulaşmayı, dilemeyi içine alan bir inanç. Ellezine amenu dediği zaman Allah Teala, onlar ki Allah'a ulaşmayı dilerler. Onlar ki Allah'a yönelirler. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ellezine amenu. Ve üçüncü ayet-i kerimeye geliyoruz.

o mutlaka kurtulur. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah Teala onu da imtihan eder mi? Allah Teala dilediğini yapar. Bu kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi, yolda giderken yanlışlıklar yapıp derecat kaybetse bile, kazandığı dereceler daima kaybettiklerinin 100 katı olacaktır. Bir dereceyi kazanan bu kişi 100 derece yazılacaktır amel defterine. Bir derece kaybettiği zaman 1 derece yazılacaktır. Bir insanın cennete girebilmesi içinse kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması lazım. Allah Teala zaten kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an onun bütün günahlarını örtüyor. 14. basamakta 12 tane ihsanla mürşidine ulaşıp tabi olduğu an Allah onun günahlarını bu sefer de sevaba çeviriyor. Mağfiret ediyor o kişiye. Ondan sonra da o kişi o güne kadar biri 10 kazanırken biri 100 kazanmaya başlıyor. Her bir kazandığı derecat için 100 katını. Sonra ruhu gök katlarını yükseldikçe gök katlarında bu 100, 200, 300, 400, 500, 600 ve 700 kata kadar yükseliyor. Yani kısaca Allah Teala o kişinin cehenneme gitmesi için mümkün olan bütün faktörleri devreden çıkarmış. Onun cehenneme gitmesini mümkün kılacak olan her şey devre dışı. Allah Teala onların hepsini devreden çıkarmış. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onun gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ve 3. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekat feten nellezine min kablihim. Fe leya lemu mun ne ya fe le ya lemu mun nallahu ellezine sadaku ve le ya le men nel kazibin melekat andolsun fetenna biz imtihan ettik ellezine o kimseler onlar min kablihim onlardan önce fe böylece le elbette yaleme bilir enne olduğunu Allah ellezine o kimseler onlar sadaku sadık oldular doğru söylediler ve le ve mutlaka ya'lemene ve muhakkak ki bilmektedir. El kâzibîn, yalancıları. Ve lekad fetennel Allah Teala burada ayeti tamamlıyor. Şimdi kelimelerin yapısından çıkan sonuca ulaşıyoruz. Ve andolsun ki onlardan öncekileri de imtihan ettik. Allah sadıkları da yani doğru söyleyenleri de tekzip edenleri de yalancıları da mutlaka bilir. Allah Teala diyor ki biz onlardan öncekileri de imtihan ettik. Allah sadıkları da tekzip edenleri de doğru söyleyenleri de yalan söyleyenleri de bilir.

bütün Resuller Allah'ın doğrularını söylemekle vazifelidirler. Ve hepsi için aynı şey söz konusu. Allah'ın doğrularını söylemek ve yaşamak. Öyleyse Allah Teala doğru söyleyenleri de sıddıkları da yalan söyleyenleri de kâzipleri de bilir. Sıdıku ve kâzimîn. Kâzibîn tekzip edenler, sıdıku sadıklar. Ve dördüncü ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Em hasibellezine ya melunes seyyiati en yesbi kuna sa'e ma yahkumun. Em yoksa veya hasibe hesap etti, zannetti. Ellezine o kimseler, onlar yamilune, yapıyorlar. Esseyyati, kötülükler. En yesbikuna, bizi geçmeleri. Sa'e, kötü. Ne kötü? Ma şey, yahkumune, hüküm veriyorlar. Yoksa seyyiat işleyenler, kötülük yapanlar bizim imtihanımızı geçeceklerini mi sandılar? Hüküm verdikleri şey ne kötü? Kimdir kötülük işleyenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ne olur dilemezlerse? Dilemezlerse amelleri boşa gider. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenin amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Öyleyse bir insanın amellerinin boşa gitmesi söz konusu. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse veya inkar ederse, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir. Çünkü ruh insana hayat verir ve ruhumuz vücudumuzdan ayrıldığı an ölürüz diyorsa kişi, bu onun cehlinin derecesini de gösteren bir ölçü olur. Ama o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. İnsanlar hep öğrendikleri faydasız ilmin karanlığı altında hüküm veriyorlar. Ve neticede hep kaybedenlerden oluyorlar. Kur'an doğrularını öğrenerek oradan harekete geçseler, oradan hedefe yürüseler, o zaman zaten hiçbir problemleri kalmayacak sevgili kardeşlerim.

Allah Teala burada seyahat işleyenlerin istedikleri seyahatten bahsetmiyor. Kazandıkları derecelerden kaybettikleri dereceler çıkarıldıktan sonra kalan rakamın pozitif olması halidir. Hasenat. Seyahatte kalan rakamın negatif olması halidir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin dilediği anda mutlaka pozitife çevrilir rakamı. Dilemeyen ise ebediyen negatif olarak kalacaktır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Öyleyse Allah Teala insanların amellerinden eksilttiğini söylüyor. İşte amellerinden eksiltmediği insanlar var mı? Eksiltmemek ne demek? Amelleri daha olmadan, amele başlamadan kişi Allah'a ulaşmayı diliyor diye Allah onun bütün günahlarını örtüyor. Yetmez. Bütün günahlarını örtmekle kalmıyor. Bir de sevaba çeviriyor. Günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesi. Ondan sonra da Eşat makamına ulaştıktan sonra ona verdiği dereceler 1'e 700'e kadar yükseliyor. Elbette o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ankebut suresi 5. ayet-i kerime Men kâne yercu likâ Allâhe fe inne ecelallâhi lâd ve hüves semîhül alîm. Men kim kâne oldu yercu umar

diler. İka'allâhe, Allah'a milâki olmak, Allah'a ulaşmak. Fe o zaman, o takdirde, inni muhakkak ki o, ecrallâhe, Allah'ın tayin ettiği zaman, le mutlaka atin gelecek. Ve hüve ve o, yani Allah, es-semiyü, en iyi işiten, el-alimu, en iyi bilen. Şöyle oluşuyor cümle. Kim Allah'a milaki olmayı, hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse, o takdirde muhakkak ki Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir. Ruhu mutlaka hayattayken Allah'a ulaşacaktır ve o en iyi işiten ve en iyi bilendir. Öyleyse kim Allah'a milaki olmayı, yani hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı, hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse.

Burada Allah Teala önemli faktörlerinden birini söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemenin, çünkü Allah Teala'nın bir garantisi vardı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onu kendisine ulaştıracaktı. Burada bunu garanti ediyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün, yani o kişinin Allah'a ulaşma günü mutlaka gelecektir. Mutlaka o kişi ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaktır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin durumunu biliyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. Kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazla. Ama kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracağını söylüyor. O gün mutlaka gelecektir diyor. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Kişinin ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve 6. ayet-i kerime, Ankebut suresinin 6. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men cahede fe innema yette ve innema yücahidu li nefsih. İnnallâhe le ganiyyün anil âlemîn. Hemen ve kim cahide cihad etti ve o zaman o takdirde innema sadece yücahidu cihad eder li nefsi, kendi nefsi için. İnne Allahe, innallâhe muhakkak ki Allah le mutlaka muhakkak ganiyün ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur anil alemin alemlerden. Ve kim cihad ederse o takdirde sadece kendi nefsi için cihad eder. Muhakkak ki Allah alemlerden ganidir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.

Allah alemlerden müstanidir buyuruyor Allah-u Teala. Yani Allah'ın hiçbir şeye, hiçbir alemden hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bütün alemleri bizatihi kendisi yaratmıştır. Öyleyse burada Allah-u Teala kim cihad ederse o takdirde sadece kendi nefsi için cihad ederden neyi murad ediyor? Kişinin nefs tezkiyesi yapmasını. Nefs tezkiyesi yapan kişi nefsini kurtaran kişidir. Nefsinin kalbi %51 nura ulaştığı zaman o kişinin şu dünyadaki dizaynında dünya hayatının yarısından fazlası mutlulukla geçecek demektir. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırdığı zaman ne diyoruz? Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman demiyoruz. Allah kişinin ruhunu kendisine ulaştırdığı zaman. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi de zaten bunu ifade ediyor. Bir evvelki ayet-i kerime. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ve 7. ayet-i kerimeye ulaşıyoruz. 6. ayet-i kerimenin benzer ayetlerle desteklenmesi söz konusu. Şura 13'te Allah-u Teala diyor ki Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşayü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ilahi men yunib. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onları, onu kendisine ulaştırır veya onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah-u Teala burada men kullanmış. Tekil de düşünülebilir, çoğul da düşünülebilir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi de diyebiliriz. Kendisine mutlaka Allah-u Teala ulaştırır. Ve Ankebut suresi 7. ayet-i kerime. Vellezine, bismillahirrahmanirrahim. Vellezine aminu ve amilus salihati le nükef firenne anhum seyyiatihim ve le neziyennehum ahsenellezi kanu ya'melun ve ellezine onlar amin oldular, hayattayken Allah'a ulaşmayı dilediler ve aminu salatı ve salih amel nefs tezkiyesi yaptılar ve mutlaka elbette nükeffirenne mutlaka örteceğiz anhum onlardan seyyiatihim onların seyyiatleri günahları ve mutlaka elbette neziyennühüm onları mutlaka mükafatlandıracağız. Ahsene daha ahsen daha güzel elezi onlar kâne oldular yâmenün yapıyorlar. Öyleyse sonuca bakalım. Ve amin olanlar yani hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel yani nefs tezkiyesi yapanlar
onların seyahatlerini, günahlarını mutlaka örteceğiz. Ve onları mutlaka yaptıklarının daha ahseni, güzeli ile mükafatlandıracağız. Şimdi burada amin olanlardan bahsediyor Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden. Onları yaptıklarının daha ahseni ile mükafatlandıracağız ne demek? Allah'ın bir genel kanunu var. Eğer bir kişi bir derecelik bir günah işlerse ona mutlaka bir derece at yazılır. Gene herhangi bir kişi bir derecelik sevap işlerse, birinciye seyyiat, ikinciye hasenat diyebiliriz. Birinciye günah, ikinciye sevap diyebiliriz.

Ve birinciye seyyiat, ikinciye salihat diyebiliriz.

Şimdi herhangi bir kişi bir günah işliyor, bir derecelik, Allah Teala bir derece yazıyor. Bir derecelik sevap işliyor, Allah Teala diyoruz ama aslında Allah Teala'nın kiramen katibin melekleri ellerindeki mizan vasıtasıyla o bir derecenin karşılığını 10 derece olarak yazıyor. Herkese verilmiş bir hak. Kimse bundan müstahni değil. Yani kim insanlardan her kim, kim olursa olsun bir derecelik bir sevap kazanırsa mutlaka Allah Teala ona 10 kat yazdırır. Bir derecelik bir günah işlerse ona sadece bir derece günah işler. Ama burada amel olanların durumu başka diyor. Onlara bire 10 verirken Allah Teala amenu olan ve ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere 14. basamakta mürşidine ulaşan kişiye o güne kadar bire 10 verirken o günden itibaren bire 100 vermeye başlıyor Allah Teala tabiyetten sonra. Ve bu bire 100 o kişinin ruhu birinci gök katına kadar ulaştığı zaman geçerli. İkinci gök katına ulaşırsa bire 200 oluyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında bire 300, 400, 500, 600, 700 oluyor. Bir derecelik sevabına 700 katını veriyor Allah Teala. İşte onların normal insanların daha ötesinde, daha ahseniyle mükafatlandırması Allah Teala'nın bu. Peki bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun bütün günahlarını Allah Teala örtüyor. Günahı ne kadar büyük olursa olsun hiç fark etmez Allah'a göre. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin günahları örtülür. Normal insanlardan çok farklı bir olay. İnsanlar Allah'a devamlı yalvarıp yakarırlar. Ya Rabbi ben falanca günah işledim. Bağışla. Ama aslında Allah Teala'nın dizaynına bakın. O günahı Allah Teala bağışlamak yerine o günahı değil sadece o kişinin o güne kadar işlediği bütün günahları örtüyor. Örttükten sonra Allah Teala'nın günahları örttüğü nokta üçüncü basamak. Kişinin Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bütün günahlarını örtüyor. Üçüncü basamak mı? Aslında yedinci basamak. Ama üçüncü basamakla yedinci basamak sadece birkaç dakika mesafededir. Allah'a ulaşmayı diler dilemez Allah Teala o kişinin günahlarını örter. Gözlerindeki icabı mestureyi alarak örter. Görme hastasının üzerindeki gıcaveti alarak örter. Kulaklarındaki vakrayı alarak örter. İşitme hastasındaki mührü alarak örter. Kalpteki mührü alarak örter. Kalbin içindeki ekinleti alarak örter ve kalbe imanın girmesiyle örter ve o kişinin kalbine ekinletin yerine ihbat koyarak örter. Yedi tane faktörle oluşan bu olay da her birine yedide bir vererek o kişinin bütün günahlarını Allah Teala örter. Sonra bu kişi 14. basamakta mürşide ulaşır. Allah onun o örttüğü günahlarını bir de sevaba çevirir. Ondan sonra da ona büyük dereceler vermeye başlar. Böylece
Başkasına sadece 1'e 10 veren Allah Teala bu kişiye 1'e 700'e kadar vermeye devam eder ve onun bütün günahlarını örter, sonra da sevaba çevirir. Öyleyse başkalarına göre çok farklı bir mükafatlandırma biçimi uyguluyor Allah Teala. Kime? Allah'a ulaşmayı dileyenlere. 8. ayet-i kerime Ankebut suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve vassaynel insane bi valideyhi husna ve in cahedake li tüşrike bi ma leyse leke bihi ilmün. Fe la tutihuma ileyye mercuukum fe unebbiukum bima kuntum tamelun. Ve vassayna ve vasiyet ettik, emrettik el insane insan. Bi ile valideyhi, onun anne ve babası, hüsnen, güzellikle, güzel. Ve in ve eğer cahedake, ikisi seninle cihat etti, mücadele etti. Litüşrike, senin şirk koşman için bima şey ile leyse değil. Leke, sana, senin bihi, onunla, onun hakkında ilmün, ilim, bilgi fe, o zaman, o takdirde la tu tehuma, o ikisine itaat etme. İleyye, bana, merciukum, sizin dönüşünüz. Fe, o zaman, o takdirde unebbiukum, size haber vereceğim. Bima şeyle şeyi, kuntum, siz oldunuz. Ta'melun, siz yapıyorsunuz. Allah Teala diyor ki ve biz insana anne ve babasına, ebeveynine güzel davranmasını vasiyet ettik, emrettik. Ve eğer onlar hakkında bilgin olmayan bir şey ile bana şirk koşman için seninle mücadele ederlerse o takdirde ikisine, o ikisine itaat etme. O takdirde o ikisine itaat etme. Dönüşünüz vanadır. O zaman yapmış olduklarınızı size haber vereceğim. Sevgili kardeşlerim, hayat filmi insana iki defa gösterilir. Bir, öldüğü zaman bütün günahları kadar azap edilir. Bütün günahları kadar da kişi ferahlar. Dikkat edin, kabir azabında aradaki fark söz konusu değildir. Sevapları günahlarından daha çoksa ona kabir azabı yapılmaz olayı geçerli değildir. Kişinin bütün günahları için o kişiye azap edilir. Bütün sevapları için de o kişi huzur ve mutluluk yaşar. Allah Teala o zaman kişiye bütün hayatını gösteriyor, nerede, hangi hatalar yapmış, doğrusu ne. Allah Teala hepsini o kişiye gösteriyor ve yaptığı kötü olaylar sebebiyle ona azap ediyor.

Bu, o kişinin günahlarının örtülmemesi ve sevaba çevrilmemesi halinde geçerlidir. Günahları örtülmemişse kişinin, o kişi kabir azabına mutlaka muhatap olacaktır. Kabirde kişinin mutluluğu yaşaması da kazandığı derecelerle paralel bir olgudur. Yani ölüm bir nevi birinci cennete veya cehenneme gitme halidir. Ölümümüzde de bütün hayat filmimiz gösterilir, derecelerimiz bellidir. Ve yükseltmeler de orada bellidir. Günahların örtülmesi bellidir. Sevaba çevrilmesi bellidir. Ve böyle bir dizaynda kişilerin yapmış olduklarının hepsini Allah onlara haber verecektir. Neyle? Hayat filmlerini göstererek. Ve 9. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine aminu ve aminus salihati le nuthi lennehum fis salihin. Ve ellezine o kimseler onlar aminu amin oldular. Hayattayken Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve amilüs salihatı ve salih emel nefs tezkesi yaptılar. Ve elbette mutlaka nuttilennehüm, onları mutlaka dahil edeceğiz. Fi arasına es salihin salihler. Öyleyse salih amel işleyenleri, ama hangi seviye salih amel işleyenleri? Daimi zikir seviyesinde salih amel işleyenleri ve Allah Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilen kişileri, onları mutlaka salihlerin arasına davet edeceğiz. Dahil edeceğiz diyor Allah Teala, katacağız. Öyleyse Allah Teala'nın dahil edeceği hususuna dikkatle bakın. Bu buradaki amini olanlar salihlerin arasındaki amini olanlar. Yani bir Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi amini olur. Bu birinci amini oluştur. Bir de altıncı amini oluş var. O kişi bir defa daha günahları örtülüyor, bir defa daha günahları sevaba çevriliyor, mürşide ulaştıktan sonraki günahları. İşte o insanların günahlarını Allah Teala bir defa daha sevaba çeviriyor. İşte onlar salihler. İrşada ulaşmış olan salihler.

Şimdi kelimelere bakalım. Ve, ve. Min, dan. Den, dan. Ennazı, insanlar. Men, kim? Yekulü, der, diyor. Amenna, biz iman ettik. Bi Allahi, Allah'a. Biz Allah'a iman ettik. Ve artık o zaman izâ uzye, eziyet edildiği zaman billahi, Allah hakkında, Allah yolunda ceale yaptı, kıldı fitnete, fitne ennâsı, insan, ke gibi azabillahi, Allah'ın azabı. Vele ve elbette mutlaka incaya gelirse nasrün, bir yardım, minden. Rabbike, senin Rabbin, min Rabbike, senin Rabbinden. Le, elbette mutlaka, yekulunle, mutlaka derler.

Yekulun ne derler? İnna muhakkak ki biz, kunna biz olduk, me'akum sizinle birlikte, beraber, mi? Ve, leyse değil, Allahü Allah, bir aleme çok iyi bilen, bima şey ile şeyi, fi içinde suduri, göğüsler, sineler, el alemin, alimler. Ve insanlardan biz Allah'a iman ettik diyenlere Allah yolunda eziyet edildiği zaman insanlara Allah'ın azabıymış gibi fitne çıkardılar. Eğer Rabbinden yardım gelirse muhakkak biz sizinle gerçekten beraberdik derler. Allah alemlerin sinesinde olanları en iyi bilen değil mi?

Allah Teala şöyle söylüyor, bir defa daha söyleyeyim, ve insanlardan biz Allah'a iman ettik diyenlere Allah yolunda eziyet edildiği zaman insanlar eziyet ediyor ama Allah'ın azabıymış gibi fitne çıkarıyorlar. İnsanlara Allah'ın azabıymış gibi fitne çıkardılar. Eğer Rabbinden yardım gelirse muhakkak biz sizinle gerçekten beraberdik derler. Allah alemlerin sinesinde olanları en iyi bilen değil mi? Diyor. Allah alemlerin sinelerinde olanı daha iyi bilen değil midir? Diyor. Teşekkür.

insanlar kötü niyetli, insanlar şeytanla işbirliği halinde ve Allah'ın dostlarını azap ediyorlar. Ondan sonra herkes diyor ki bu azabı Allah yaptırıyor. Allah istedi bize mani olabilirdi. Biz onlara azap etmiyoruz. Allah onlara azap ettiriyor. Biz sadece bir vasıtayız diyorlar. Yani adamlar kendilerini Allah-u Teala'nın dizaynında bir yerlerde görüyorlar. Sanki tasarruftaymışlar gibi. 11. ayet-i kerime وَلَا يَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِق۪ينَ ve le elbette mutlaka يَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ يَعْلَمَنَّ muhakkak bilir. Allah'ı Allah. Ellezine o kimseler onlar. Amin. Amin oldular. Allah'a ulaşmaydılar. Ve le elbette mutlaka yalemenne muhakkak bilir. El münafikin. Münafıklar. Ve muhakkak ki Allah amin olanları ve münafıkları mutlaka bilir. Muhakkak ki Allah amin olanları da münafıkları da mutlaka bilir. Hem amin olanları mutlaka bilir, hem münafıkları mutlaka bilir. Öyleyse sahabeyle beraber bulunan aminu olan sahabeyle beraber olan münafıklar Allah'a ulaşmayı diremediler. Sahabe iki gruptan oluşuyordu. Sahabe diyoruz adına aslında hepsi tövbe ettikleri için. Münafıklar da tövbe ettiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde. Sahabe de tövbe ettiler. Ama sahabe 12 tane insanla gerçek tövbe yaptı. Münafıklarsa sıfır insanla tövbeyi başaramadılar. Allah'a ulaşmayı diremedikleri için onların mürşidinde yapılan tövbesi onlara mağfiret sağlamadı. Günahlarının affedilmesi noktasına onları ulaştırmadı. Kalplerin içine iman yazılmadı. Pozitif hiçbir olay yaşayamadılar tabi oldukları zaman. Sadece İslam dairesine girdiler. Yani öldükleri zaman namazları İslam usullerine göre kılınacak. Öyleyse bütün sahabe Allah'a amin olanlardır. Sahabe kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından hidayete erdirilenler. Ve Ankebut suresinin 12. ayet-i kerimesi اَكَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمِنُوا اتَّبِعُوا سَب۪يلَنَا وَالنَّحْمِلْ حَتَايَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِل۪ينَ مِنْ حَتَايَاهُمْ مِنْ شَيْ اِنَّهُمْ لَكَازِبُونَ ve اَكَالَ الَّذ۪ينَ kâle dedi ellezî ki o keferu inkar ederler اَلَّذ۪ينَ لِلَّذ۪ينَ o kimselere aminu, amin oldular, Allah'a ulaşmayı dediler, اِتَّبِعُوا tabi olun. سَب۪يلَنَا bizim yolumuz وَنَحْمِلْ وَلِيْنَحْمِلْ biz taşıyalım, biz yüklenelim hatayakum, sizin hatalarınız ve ahim ve onlar değil bihamiline yüklenenler min dan hatayahum onların hataları min şeyin bir şeyden innehum muhakkak ki onlar le elbette gerçekten kazibun yalancılardır. Ve inkar edenler amel olanlara bizim yolumuza tabi olun, sizin hatalarınızı, günahlarınızı yüklenelim dediler. Onlar diğerlerin hatalarından bir şey yüklenecek değiller. Muhakkak ki onlar yalancıdırlar. Çünkü onların o günahları yüklenebilmesi için
Allah-u Teala'nın onu uygun görmesi lazım. Ve onun da şartları var. Hiç kimse kimsenin günahını aslında yüklenmez. Allah Teala onlar muhakkak ki yalancılardır diyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayette Allah Teala açık ve kesin bir şekilde söylüyor. Kimse kimsenin günahını yüklenmez. Ama şöyle bir olgu da Kur'an'da mevcut. Kim başka birinin dalaletine sebebiyet verirse onun günahlarından ona da verilir. Yazılır. Bu onun günahından bir parçasını yüklenmek anlamına gelebilir. Kim de kimin hidayetine sebebiyet verirse onun kazandıklarından bir parça, bir kısmı o hidayete vesile olana da verilir. Diyor Allah-u Teala. Ve Ankebut suresi 13. ayet-i kerime ve yahmilunne eskalehum ve eskalen mea eskalihim ve le yus'elunne yevmel kıyameti amma kânu yefterun. Ve le elbette mutlaka yahmilunne mutlaka taşıyacaklar, yüklenecekler. Eskalehum onların yükleri, günahları ve eskalen yükler, günahlar mea beraber eskalehim onların yükleri ve le elbette mutlaka yüselünne mutlaka sorulacaklar, sorgulanacaklar. Yemel kıyameti, kıyamet günü amma şeylerden kânı oldular, yüfterûn, uyduruyorlar. Yalancılar kendi yükleri yani günahları ile beraber onların yüklerini, günahlarını da mutlaka yüklenecekler. Yani dalaletine sebep oldukları insanların. Kıyamet günü onlar uydurdukları şeylerden mutlaka sorgulanacaklar. Yani burada Allah-u Teala'nın bahsettikleri kimler? Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerindekiler. Ne diyor Allah-u Teala orada? O cehennemdekiler derler ki, ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadetlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver, onları en büyük lanetinle lanetle. Ne oluyor? Allah-u Teala onların günahlarından o kendilerini o tuzağa düşürenlere de pay veriyor. Burada açıkça söylüyor Allah-u Teala kendi yükleriyle beraber onların yüklerini de günahlarını da mutlaka yüklenecekler. Kimse kimsenin günahını yüklenmez ama bu konunun istisnası.

Burada Allah Teala'nın dizaynı açık. Kimin hidayetine sebep verirse onların kazandıklarından ona da pay vardır. Kimin dalaletine sebebiyet verirse onların kaybettiklerinden ona da pay vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an dersini daha birlikte inşallah tamamladık. Öyleyse bu minval üzere her geçen gün Kur'an-ı Kerim'in biraz daha ötesine yürüyoruz. İnşallah Allah Teala yakın bir zamanda Kur'an-ı Kerim'i tamamlamayı nasip kılar. Bu tamamlama son olmayacaktır sevgili kardeşlerim. Baştan itibaren Kur'an'ı bir defa daha beraberce gözden geçireceğiz. Birinci aşamadaki her yeniliği öğrenerek ilave ettiğimiz standartların neticesine sahip olarak ikinci bir gözden geçirme işlemini birlikte yapacağız. Ve ondan sonra bir daha inşallah değişmeyecek olan bir Kur'an tefsiri dizaynında kitapları yeniden bastıracağız ve ciltleteceğiz. Ve insanlığa hediye edeceğiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsiri dersini tamamladık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Onun dostuyuz. İşte Allah-u Teala sizden sadece bunu istiyor. Ne istiyormuş? Allah'a dost olmanızı. İşte gene yüzlerinizi astınız. Sen bizden dünyanın en zor şeyini istiyorsun diyenler var aranızda. Hiç Allah-u Teala bizi dost edinir mi? Biz Allah'a dost olmak istesek bile Allah bizi kabul eder mi dostuna, bizim gibi günahkar insanları? Allah'ı bir tanısanız, sizi ne kadar çok sevdiğini ama ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz. İçiniz yanardı. Neden bugüne kadar ben geciktirdim bu işi? Neden bugüne kadar Allah'ın bana emrettiği şeyi yapmadım? Bu kadar kolay olduğunu bilseydim yapmaz mıydım? Bütün günahlarınızı bir çırpıda affetmeye hazır Allah-u Teala. Bütün günahlarınızı, kim olursanız olun, hangi günah işlemiş olursanız olun, siz Allah'ın emrini yerine getirdiğiniz an bütün günahlarınız örtülür. Takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Hatta size mağfiret etsin. İnanamayacağınız kadar kolay bir sebeple biz diyoruz ki size Allah sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Tamam, duyuyorum. Hadi canım, sen de diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, öyle. O sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Şu anda hazır. Belki birçoğunuz diyorsunuz ki, ha ben mi? Ben öyle kolay kolay namaz falan kılamam. İbadet de yapamam. Allah Teala acaba gene de beni affeder mi? Evet, eder. Hatta şunun da garantisini verir. Siz ibadeti seveceksiniz der. Size der Allah Teala, ibadeti ben sevdireceğim der. Ha, bu kadar da fazla mı diyorsunuz? O da hiç öyle demiyor. Ne diyor Allah Teala? Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Şimdi ben size soruyorum sevgili kardeşlerim. Hadi söyleyin bakalım bana. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız neden dilemiyorsunuz? Bir Allah dostu size diyor ki, ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Şiir gibi bir şey oldu. Peki, ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ne olacak yani diyorsunuz? Neler neler olacak sevgili kardeşlerim. Bir tek dileğinizle her şey süt liman olacak. Bir tek dileğinizle bütün günahlarınız örtülecek. Madde bir. Olmaz böyle şey diyorsunuz. Biz de olur böyle şey diyoruz. Hem de mutlaka olur diyoruz. Neden bu kadar emin konuşuyoruz? Çünkü Allah'ın sözü var. Siz diyor bana ulaşmayı dileyin, amin olun. Böylece takva sahibi olacaksınız diyor. Amin olduğunuz anda takva sahibisiniz. Ben sizin günahlarınızı örterim. Hem de size 7 tane furkan veririm diyor. Ayet-i kerimede bunu söylemiş. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Herkes kurtuluşa eğildir. Ne kadar büyük suçlarınız olursa olsun Allah affetmeye hazırdır. Günahlarınızı örtmeye hazırdır. Kaldı ki mürşidinize ulaştığınızda tabiyetinizle beraber o örttüğü günahları Allah-u Teala bir de sevaba çevirecektir. Sizleri öylesine seviyorum ki, bu öyle bir sevgi ki sizlere anlatmak pek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Sözle anlatılamaz ama onun söylediklerini gerçekleştirdiğiniz zaman, mutlulukları yaşamaya başladığınızda bizi
yad edeceksiniz. Kim olursanız olun, hangi suçun sahibi olursanız olun, biz sizi gene severiz. Oysa bizim sevgimiz ne ki? Bizim sevgimizin 1 milyon katı sizi sever.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ve kitap ehliyle onlardan zulmedenler hariç, en güzel olandan başka bir şekilde mücadele etmeyin. Ve biz, bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir, aynıdır. Ve biz ona teslim olanlarız deyin. Ve işte böylece sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Ve bunlardan ona Kur'an-ı Kerim'e inananlar, kafirler hariç ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. Ve sen bundan önce kitap okumadın. Ve sen onu elinle de yazmıyorsun. Öyle olsaydı batılda olanlar, boş konuşanlar elbette şüphe ederlerdi. Hayır, o Kur'an-ı Kerim, İlim verilenlerin sinelerinde beyan olunan ayetlerdir. Ve zalimler hariç, onlar ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. Ve ona Rabbinden ayetler, mucizeler indirilseydi olmaz mıydı dediler. De ki, muhakkak ki ayetler, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ve ben sadece apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Onlara okunmakta olan kitabı sana nasıl indirdiğimiz kendilerine kâfi gelmedi mi? Muhakkak ki mümin olan bir kavim için bunda elbette rahmet ve zikir vardır. De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah kâfidir. Göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inananlar ve Allah'ı inkar edenler, işte onlar hüsranda olanlardır. Ve azabı senden acele istiyorlar. Eğer zamanı belirlenmiş olmasaydı, azap onlara mutlaka hemen gelirdi. Ve azap onlara mutlaka ansızın ve onlar farkında değilken gelecek. Azabı senden acele istiyorlar. Muhakkak ki cehennem, kâfirleri mutlaka ihate edicidir, kuşatıcıdır. O gün azap, üstlerinden ve ayaklarının altından onları kaplayacak. Ve Allah, yapmış olduğunuz şeyleri cezasını tadın diyecek. Ey amenu olan, bana ulaşmayı dileyen kullarım! Muhakkak ki benim arzım geniştir. Öyleyse yalnız bana kul olun. Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ve onlar ki amenü oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve salih amel, nefs tezkiyesi işlediler. Onları mutlaka altından nehirler akan cennette köşklere yerleştireceğiz. Orada ebediyen kalıcıdırlar. Salih, nefsi ıslah edici amel işleyenlerin ecri, mükafatı ne güzel. Onlar sabrın sahipleri ve Rablerine tevekkül edenlerdir. Ve hayvanlardan niceleri vardır ki kendi rızkını taşımaz. Allah onları rızıklandırır ve sizi de. Ve o en iyi işitendir, en iyi bilendir. Ve muhakkak ki eğer sen onlara gökleri ve yerleri kim yarattı, güneş ve ayı kim size musahhar emre amade kıldı diye sorarsan mutlaka Allah derler. O halde nasıl haktan batıla döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve onun için takdir eder, daraltır. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve eğer onlara semadan suyu indiren ve böylece onunla arza ölümünden sonra hayat veren kimdir diye sorarsan mutlaka Allah derler. De ki, hamd Allah'a aittir. Hayır, onların çoğu akıl etmezler. Ve bu dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka

bir şey değildir. Muhakkak ki ahiret yurdu, elbette o gerçek hayattır. Keşke bilselerdi. Gemiye bindikleri zaman dini ona halis kılarak Allah'a dua ederler. Fakat onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman onlar hemen şirk koşarlar. Onlara verdiğimiz şeyleri inkar etsinler, nankörlük etsinler ve metalansınlar, faydalansınlar diye. Ama yakında bilecekler. Onun etrafındaki insanlar zorla kapılıp götürülürken, esir alınıp malları alınırken, onu Mekke'yi haram, hürmet edilen, kargaşadan yasaklanan ve emin bir yer kıldığımızı görmediler mi? Hala batıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetini inkar mı ediyor? Ve Allah'a yalanla iftira edenden veya kendisine hak geldiği zaman onu tekzip edenden, yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirler için barınacak yer cehennemde değil mi? Ve bizim uğrumuzda nefsleriyle ve Allah'ın düşmanlarıyla cihat edenleri mutlaka bizim yollarımıza, sırat-ı müstakimlere hidayet ederiz, ulaştırırız. Ve muhakkak ki Allah mutlaka muhsinlerle beraberdir. Rum Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 60 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Rumlara galip gelindi. Rumlar mağlup oldular. Ve onlar yakın bir yerde yenilmelerinden sonra galip gelecekler. Birkaç, 3 ila 9 sene içinde. Bundan önce de sonra da emir Allah'ındır. O gün müminler ferahlayacaklar, sevinecekler. Allah'ın yardımı ile Allah dilediğine yardım eder ve o azizdir, yücedir, üstündür, rahimdir, rahim esması ile tecelli eden, esirgeyen, rahmet nuru gönderendir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez ve lakin insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatının zahirini, görünen kısmını bilirler ve onlar ahiretten gafil olanlardır. Onlar kendi nefsleri hakkında tefekkür etmiyorlar mı, düşünmüyorlar mı? Allah gökleri ve yeri ve ikisinin arasındaki şeyleri ancak hak ile ve belirlenmiş bir süreyle yarattı. Ve muhakkak ki insanların çoğu Rablerine mülaki olmayı, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı inkar edenlerdir. Onlar yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki onlardan öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna baksınlar? Kuvvet bakımından onlardan daha güçlüydüler ve yeri, toprağı alt üst etmişlerdi. Onların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onların resulleri onlara beyinelerle, ispat vasıtaları ve delillerle gelmişti. Allah onlara zulmetmiyordu ve lakin onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı. Sonra fenalık yapanların akıbetleri, Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları ve onunla alay etmiş olmaları sebebiyle çok kötü oldu. Allah ilk olarak yaratmaya başlar, sonra onu geri çevirir, eski haline iade eder. Sonra ona döndürülürsünüz. Ve o saatin, kıyametin vuku bulduğu, koptuğu gün, mücrimler cennetten ümitlerini keserler. Ve şirk koştukları ortaklarından şefaatçileri olmaz. Ve onlar o gün ortaklarını inkar edenlerdir. Ve o saatin vuku bulduğu, kıyametin koptuğu gün, izin günü onlar fırkalara ayrılırlar. Fakat amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve aminus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar, onlar bahçelerde nimet verilip sevindirilirler. Ve onlar ki kafirlerdir, ayetlerimizi inkar ve tekzip ettiler, yalanladılar. Ve ahirete ulaşmayı, hayattayken
ruhu Allah'a ulaştırmayı tekzip ettiler. İşte onlar azap içinde hazır bulundurulanlardır. Öyleyse akşam ve sabah vaktinde Allah'ı tesbih edin, münezzeh kılın. Ve göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. İkindide ve öğle vaktinde ona hamd edin. O ölüden diriyi çıkarır ve diriden ölüyü çıkarır. Ve arzı toprağa ölümünden sonra diriltir. Ve işte tıpkı bunun gibi topraktan çıkarılacaksınız. Ve onun ayetlerinden, mucizelerindendir ki sizi topraktan yarattı. Sonra siz beşer insan haline gelince çoğalıp yeryüzünde yayılırsınız. Ve onun ayetlerinden olarak sizin için nefslerinizden zevceler yaratmıştır ki onunla sükun bulasınız. Ve sizin aranızda sevgi ve rahmet, merhamet kıldı, oluşturdu. Muhakkak ki bunda tefekkür eden, düşünen bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki gökleri ve yeri yaratmıştır ve lisanlarınız ve renkleriniz birbirinden farklıdır. Muhakkak ki bunda alimler için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki siz gece uyursunuz ve gündüz onun fazlından istersiniz. Muhakkak ki bunda işiten bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki korku ve ümit olarak size şimşeği gösterir ve gökten su indirir. Böylece onunla ölümünden sonra arzı toprağa diriltir. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki gök ve yer onun emriyle dengede durur. Sonra sizi bir tek davetle çağırdığı zaman yerden, kabirden çıkacaksınız. Ve göklerde ve yerde bulunan herkes onundur. Hepsi ona kanetindir. Ve o, odur ki ilk yaratışı başlatır ve sonra onu iade eder, eski haline döndürür. Bu onun için çok kolaydır. Göklerde ve yerde yücelik sıfatı onundur, ona aittir. Ve o azizdir, çok yücedir, hakimdir, hikmet ve hüküm sahibidir. Allah size kendi nefslerinizden örnek verdi. Sizi rızıklandırdığımız şeylerde sizin sağ elinizin altında bulunan sahip olduğunuz kölelerinizden ortaklarınız var mı ki o putlarda Allah'a ortak olsun, böylece onlarla eşit olasınız. Onları birbirinizi saydığınız gibi sayasınız. Akıl eden bir kavim için ayetleri işte böyle açıklıyoruz. Hayır, zalimler ilim sahibi olmaksızın heveslerine tabi oldular. Bundan sonra Allah'ın dalalette bıraktığını kim hidayete erdirebilir? Ve onların yardımcıları da yoktur. Artık hanif olarak kendini, vecihini din için ikame et. Allah'ın hanif fıtratıyla ki Allah insanları onun üzerine hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. Kayyum olan, kaim olacak, ezelden ebede kadar yaşayacak din budur. Fakat insanların çoğu bilmez. Ona, Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin, namaz kılın ve böylece müşriklerden olmayın. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar kendilerinde olanla ferahlanırlar. Ve insanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Sonra onlara kendisinden rahmet tattırdığı, rahim esmasıyla hidayete erdirdiği zaman onlardan bir kısmı Rablerine şirk, ortak koşarlar, hidayetteyken dalalete düşerler. Onlara verdiklerimizi inkar etsinler. Böylece metalansınlar, faydalansınlar.
yakında bilecekler. Yoksa onlara bir sultan, delil, kitap indirdik de böylece o kitap onlara, ona Allah'a şirk koşmalarını mı söylüyor? Ve insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman onunla ferahlarlar, şımarırlar. Ve eğer elleriyle takdim ettiklerinden dolayı onlara bir kötülük isabet ederse o zaman onlar ümitsizliğe düşerler. Ve onlar Allah'ın dilediğine rızkı genişlettiğini ve dilediğine takdir ettiğini daralttığını görmediler mi? Muhakkak ki bunda mümin bir kavim için ayetler, ibretler vardır. Öyleyse akrabalara, miskinlere ve yolculara haklarını ver. Bu Allah'ın vechini Allah'a ulaşmayı dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar felaha erenlerdir. Ve insanların mallarında artış olsun diye faizden faiz olarak verdiğiniz şey, Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir, o takdirde Allah'ın katında artmaz, nefsinizin kalbindeki nurları oluşturmaz ve arttırmaz. Allah'ın vechini, Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat, yaptığınız zikirler, işte böylece kat kat nefsinizin kalbindeki nurları arttıranlar onlardır. O Allah ki sizi yarattı, sonra sizi rızıklandırdı, dünyada rızık verdi ve nefsinizin kalbini nurlarla doldurdu. Sonra sizi öldürecek, sonra da sizi diriltecek. Sizin ortaklarınızdan, putlarınızdan bunlardan birini yapacak var mı? Allah sübhandır, her şeyden münezzeh ve şirk koştukları şeylerden yücedir. İnsanların elleriyle kazandıkları sebebiyle karada ve denizde fesat zuhur etti, ortaya çıktı. Yaptıklarının bir kısmının onlara tattırılması için. Umulur ki böylece onlar Allah'a dönerler, yönelirler. De ki, yeryüzünde dolaşın. Böylece daha öncekilerin akıbetinin sonlarının nasıl olduğuna bakın. Onların çoğu müşrik idiler. Öyleyse Allah'ın onu geri döndürmeyeceği o gün, kıyamet günü gelmeden önce vechini, kayyum, ezelden ebede kadar devam edecek olan din için ikame et, kıyamda tut. İzin günü onlar bölük bölük ayrılırlar. Kim inkar ederse küfrü inkarı kendi aleyhinedir. Ve kim salih amel nefs tezkiyesi yaparsa onlar böylece kendi nefsleri için hazırlık yaparlar. İşte bu ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel nefs tezkiyesi yapanları kendi fazlından mükafatlandırmak içindir. Muhakkak ki o Allah kafirleri sevmez. Ve onun Allah'ın ayetlerindendir ki rüzgarları müjdeleyici olarak gönderir ve rahmetinden size tattırır ve emriyle gemileri yüzdürür. Ve onun fazlından istersiniz ve böylece siz şükredersiniz. Ve andolsun ki senden önce onların kavmine resuller gönderdik. Böylece onlara beyineler, kesin deliller getirdiler. Bunun üzerine mücrimlerden intikam aldık. Müminlere yardım bizim üzerimize hak oldu. O Allah'tır ki rüzgarları gönderir, böylece bulutları hareket ettirir. Sonra semada onu dilediği gibi yayar ve onu kısımlara ayırır. Bundan sonra onun arasından yağmurun çıktığını görürsün. Böylece kullarından dilediğine onu yağmuru isabet ettirdiği zaman onlar sevinirler. Ve onlar onun yağmurun onlara indirilmesinden önce gerçekten ümitlerini kesenlerdi. Öyleyse Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Ölümünden sonra arzı yeryüzünü nasıl diriltiyor? Muhakkak ki o, ölüleri işte böyle gerçekten diriltendir ve o her şeye kadirdir. Ve eğer biz rüzgarı göndersek, böylece onu ekinleri sararmış görseler bile, bundan sonra mutlaka inkara devam ederler. Öyleyse muhakkak ki sen ölülere duyuramazsın.
Arkalarına dönüp gittikleri zaman sağırlara da daveti duyuramazsın. Ve sen körleri dalaletlerinden kurtarıp hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere duyurursun. İşte onlar teslim olanlardır. O Allah ki sizi güçsüz, zayıf bir şeyden, nutfeden yarattı. Sonra zayıflığın ardından sizi kuvvetli kıldı. Sonra sizi kuvvetin ardından zayıf ve ihtiyar kıldı. O Allah dilediğini yaratır. Ve o alimdir, en iyi bilendir, kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve o saatin geldiği, kıyametin koptuğu gün, mücrimler bir saatten fazla mezarda kalmadıklarına yemin ederler. İşte böyle döndürülüyorlardı. Ölümden hayata döndürülüyorlardı. Ve ilim ve iman verilenler, andolsun ki Allah'ın kitabındaki beyaz, yeniden diriliş gününe kadar mezarda kaldınız dediler. İşte bu beyaz yeniden diriliş günüdür. Lakin siz bilmiyordunuz. O zaman izin günü, kıyamet günü zalimlere mazeretleri, özürleri fayda vermeyecek. Ve onlardan Allah'ı razı etmeleri de istenmez. Ve andolsun ki bu Kur'an'da insanlar için bütün meselelerden örnekler verdik. Ve eğer onlara bir ayet getirsen kafirler mutlaka, siz sadece batılla uğraşan kimselersiniz derler. Allah bilmeyenlerin kalplerini işte böyle tab eder, mühürler. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve yakin hasıl etmemiş olanlar, kesin bilgi sahibi olmayanlar sakın seni hafifliğe sürüklemesinler. Lokman Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 34 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Bunlar hakim, hikmet ve hükümle dolu olan kitabın ayetleridir. Muhsinler için hidayete erdirici ve rahmettir. Onlar namazı ikame ederler, namaz kılarlar ve zekatı verirler. Ve onlar ahirete, Allah'a ulaşmaya yakın hasıl ederler, kesinlikle inanırlar. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzerindedirler. Ve işte onlar felaha erenlerdir. Ve insanlardan bir kısmı boş sözleri satın alırlar, İlimleri olmaksızın Allah'ın yolundan saptırmak için. Ve onu eğlence, alay konusu edinirler. İşte onlar için muhin, aşağılayıcı bir azap vardır. Ve ona ayetlerimiz okunduğu zaman onu işitmemiş gibi kibirlenerek döner gider, onun kulaklarında vakra, işitme engeli varmış gibi. Öyleyse onu elim azapla müjdele, ikaz et, uyar. Muhakkak ki amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar için naim cennetleri vardır. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah'ın vaadi haktır ve o azizdir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Gökleri gördüğünüz gibi direksiz olarak yarattı ve sizi sarsar sarsmasın diye sabit ve yüksek dağlar oluşturdu. Orada her çeşit yürüyen hayvandan üretip yaydı. Ve gökten su indirdik. Böylece orada her kerim ikram edilmiş bitkiden çift yetiştirdik. Bu Allah'ın yaratmasıdır. Öyleyse ondan başkaları ne yarattı? Bana gösterin. Hayır, zalimler apaçık dalalet içindedirler. Ve andolsun ki Lokman'a hikmet verdik ki Allah'a şükretsin. Ve kim şükrederse o takdirde sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse, inkar ederse o takdirde muhakkak ki Allah ganidir, kimsenin şükrüne ihtiyacı yoktur, hamiddir, hamd edilendir.
Ve Lokman oğluna vaaz ederek, öğüt vererek şöyle demişti. Ey yavrum, Allah'a şirk koşma. Muhakkak ki şirk azim, çok büyük bir zulümdür. Ve biz insana anne ve babasına bakmasını vasiyet ettik, farz kıldık. Onu annesi zorluk üzerine zorlukla taşıdı. Ve onun sütten kesilmesi 2 yıldır. Hem bana hem anne ve babana şükret. Dönüş banadır. Ve bilgin olmayan bir şey hakkında şirk koşman için seninle mücadele ederlerse ikisine de itaat etme. Ve dünyada onlara güzellikle sahip ol. Bana yönelenlerin, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin yoluna tabi ol. Sonra dönüşünüz banadır. O zaman yaptığınız şeyleri size haber vereceğim. Ey yavrum! Muhakkak ki o amelin bir hardal tanesi kadar dahi olsa ve o bir kaya içinde veya göklerde veya yerde bile olsa Allah onu kıyamet günü hayat filminde karşına getirir. Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, haberdar olandır. Ey yavrum! Namazı ikame et, namaz kıl. Maruf ile, irfanla, iyilikle emret ve münkerden, kötülükten nehyet, münkeri yasakla mani ol. Ve sana isabet eden şeylere, musibetlere sabret. Muhakkak ki bu, azmedilen, mutlaka yapılması gereken işlerdendir. Ve insanlardan kibirlenerek yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Muhakkak ki Allah, çalımla yürüyenlerin ve çok övünenlerin hiçbirini sevmez. Ve yürüyüşünde mütevazi, alçak gönüllü ol ve sesini alçalt. Alçak sesle konuş. Muhakkak ki seslerin en çirkini, elbette hamirin, merkebin sesidir. Göklerde ve yerlerdeki her şeyi Allah'ın size musahhar, emrinize amade kıldığını görmediniz mi? Ve sizin üzerinizdeki görünen ve görünmeyen açık ve gizli nimetlerini tamamladı. Ve insanlardan bir kısmı hala ilmi, bir hidayete erdiricisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında mücadele ederler. Ve onlara Allah'ın indirdiği şeye, kitaba tabi olun denildiği zaman, hayır, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye, putlara tabi oluruz dediler. Ve şeytan onları alevli ateşin, cehennemin azabına çağırıyor olsa da mı? Ve kim muhsin olarak vecihini Allah'a teslim ederse, o takdirde sağlam bir kulba tutunmuş olur. Ve işlerin sonucu Allah'a ulaşır. Ve kim inkar ederse, onun küfrü, inkarı seni mahzun etmesin, üzmesin. Onların dönüşü bizedir. Böylece yaptıkları şeyleri, amelleri onlara haber vereceğiz. Muhakkak ki Allah, sinelerde olanı en iyi bilendir. Onları biraz metalandırırız, geçindiririz. Sonra onları ağır bir azaba maruz bırakırız. Ve eğer onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan, mutlaka Allah derler. Hamd Allah'a aittir de. Hayır, onların çoğu bilmezler. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Muhakkak ki O, ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, hamiddir, hamd edilendir. Ve eğer arzda, yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem olsa ve denizler mürekkep olsaydı ve ondan sonra onun 7 katı daha deniz eklenseydi, Allah'ın kelimeleri tükenmezdi. Muhakkak ki Allah azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Sizin yaratılmanız ve beyaz edilmeniz, yeniden diriltilmeniz ancak tek bir nefsin yaratılması, beyaz edilmesi gibidir. Muhakkak ki Allah semidir, en iyi işitendir, basirdir, en iyi görendir. Allah'ın geceyi gündüzün içine ve gündüzü gecenin içine soktuğunu görmedin mi? Güneşi ve ayı musahhar, emre amade kıldı.
Hepsi belirli bir süreye kadar yörüngesinde seyreder. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. İşte bu Allah'ın hak olması sebebiyledir. Ve ondan başka taptıkları şeyler mutlaka batıldır. Muhakkak ki Allah alidir, yücedir, kebirdir, büyüktür. Gemilerin denizde Allah'ın nimetiyle yüzerek seyrettiğini görmedin mi? Ayetlerinden size göstermek için. Muhakkak ki bunda çok sabredenlerin ve şükredenlerin hepsi için elbette ayetler, deliller, ibretler vardır. Ve karanlık gölgeler gibi dalgalar onları sardığı zaman dini ona halis kılarak Allah'a yalvarırlar. Böylece onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman bundan sonra onların bir kısmı mutedil davranırlar, aşırı gitmezler. Çok gaddar ve çok nankör olanlardan başkası ayetlerimizi ısrarla bilerek inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun ve o günden korkun ki baba oğluna karşılık veremez, yardım edemez ve oğul da babasına bir şeyle karşılık veremez. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Garur, tağut Allah'a karşı sakın sizi kandırmasın. Muhakkak ki o saatin kıyametin ilmi Allah'ın katındadır. Ve yağmuru o indirir ve rahimlerde olan şeyi o bilir. Kimse yarın ne kazanacağını bilemez, idrak edemez. Ve kimse arzın neresinde öleceğini bilemez, idrak edemez. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, habirdir, haberdar olandır. Secde Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Hakkında şüphe olmayan kitabın indirilişi alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Hayır. O Rabbinden bir haktır. Senden önce kendilerine nezir, peygamber gelmemiş olan kavmi uyarman içindir. Umulur ki böylece onlar hidayete ererler. O Allah ki gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde halketti, yarattı. Sonra arşa istiva etti, arşı sevva etti, dizayn etti, vecihi arşta karar kıldı. Sizin ondan başka dostunuz ve şefaatçiniz yoktur. Hala tezekkür etmez misiniz? Gökten arza kadar emri, Allah'tan gelen ve Allah'a dönen her şeyi tedbir eder, düzenler. Sonra bir günde ona yükselir ki, o bir günün süresi sizin dünya ölçülerine göre saymanızla 1000 senedir. İşte o, gaybı görünmeyeni ve görüneni bilen, azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ki o her şeyin yaratılışını en güzel yapan ve insanı yaratmaya ilk defa tinden, nemli topraktan başlayandır. Sonra onun neslini basit bir suyun özünden, nutfeden kıldı, yarattı. Sonra Allah onu dizayn etti ve onun içine vecihin, fizik vücudun içine ruhundan üfürdü ve sizler için semi işitme hassası, basar görme hassası ve fuat idrak etme hassası kıldı. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve dediler ki, biz yerde toprağın içinde toprağa karıştığımız zaman biz mutlaka yeni bir yaratılış içinde mi olacağız? Hayır, onlar Rablerine mülaki olmayı, ulaşmayı inkar edenlerdir. De ki, size vekil kılınan ölüm meleği sizi vefat ettirecek, öldürecek. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ve keşke mücrimleri Rablerinin huzurunda başlarını eğerek, Rabbimiz, biz gördük ve işittik. Bundan sonra bizi dünyaya geri döndür,
salih amel yapalım. Muhakkak ki biz mukinun, yakin hasıl edenler olduk derken görseydin. Ve eğer dileseydik, bütün nefslere kendi hidayetlerini elbette verirdik, herkesi hidayete erdirirdik. Fakat benim mutlaka cehennemi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım sözüm hak oldu. Öyleyse bu likaye, Allah'a ulaşma gününüzü unutmanızdan dolayı azabı tadın. Muhakkak ki biz de sizi unuttuk ve yaptıklarınız sebebiyle ebedi azabı tadın. Fakat bizim ayetlerimize iman edenler, ameni olanlar onlardır ki, ayetlerimiz zikredildiği zaman hemen secde ederek yere kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler ve onlar kibirlenmezler. Yanlarını yataktan uzaklaştırırlar. Yanüstü yatarken kalkarlar. Rablerine korku ve ümitle dua ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler, verirler. Artık hiçbir nefs, hiç kimse yapmış olduklarına mükafat olarak onlar için göz aydınlığından nelerin saklı olduğunu bilmez. Öyleyse mümin olan kimse, fasık olan kimse gibi midir? Onlar müsavi, eşit olmazlar. Fakat âmeni olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, işte onlar için yapmış olduklarından dolayı ikram olarak meva cennetleri vardır. Ve fakat fasık olanlar, onların mevası barınağı ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya iade edilirler, geri döndürülürler. Ve onlara, ateşin azabını tadın ki onu tekzip etmiştiniz, yalanlamıştınız denir. Ve biz mutlaka büyük azaptan önce daha yakın olan azaptan onlara elbette tattıracağız. Umulur ki böylece onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a dönerler. Ve Rabbinin ayetleri zikredildikten, hatırlatıldıktan sonra ondan yüz çeviren kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki biz mücrimlerden intikam alacak olanlarız. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitap verdik. Bundan sonra sen ona Allah'a mülaki olmaktan, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaktan şüphe içinde olma. Ve onu Tevrat'ı İsrailoğulları için hidayet rehberi, Allah'a ulaştırıcı kıldık. Ve onlardan emrimizle hidayeti erdiren imamlar kıldık, sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde yakın hasıl etmiş oldukları için. Muhakkak ki senin Rabbin, o kıyamet günü ihtilaf etmiş oldukları şey konusunda onların arasını haklıyı haksızdan ayırır, hüküm verir. Onları hidayete erdirmedi mi? Onlardan önceki nesillerden nicelerini helak ettik, etmiş olmamız. Onların evvelce meskun oldukları yerlerde, yurtlarında dolaşıyorlar. Muhakkak ki bunda elbette ayetler, deliller, ibretler vardır. Hala işitmeyecekler mi? Onlar suyu kurak araziye nasıl sevk ediyoruz, görmediler mi? Böylece onunla ekinler çıkarırız. Ondan hayvanları ve onlar kendileri yerler. Hala görmüyorlar mı? Ve eğer siz sadıklarsanız, bu fetih ne zaman derler? De ki, fetih günü kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere imanları bir fayda vermez ve onlara süre verilmez. Öyleyse artık onlardan yüz çevir ve bekle. Muhakkak ki onlar da bekleyenlerdir. Ahzab Suresi Medine'de nazil olmuştur. 73 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nebi Peygamber! Allah'a karşı takva sahibi ol ve kafirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve sana Rabbinden vahyedilene tabi ol. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır.
ve Allah'a tevekkül et. Ve Allah vekil olarak yeter. Allah bir adama göğsünde iki kalp kılmadı, yaratmadı. Zihar yaptığınız, sen bana benim annemin sırtı gibisin diyerek boşamak istediğiniz zevcelerinizi sizin anneleriniz kılmadı. Ve evlatlıklarınızı sizin oğullarınız kılmadı. İşte bunlar sizin ağızlarınızdaki sözlerdir. Ve Allah hakkı söyler. Ve O kendine ulaştıran yola hidayet eder. Onları, evlatlıklarınızı babalarının namı ile çağırın. Bu Allah'ın katında daha adaletlidir. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman onlar dinde sizin kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Ve hata ettiğiniz şeylerden dolayı sizin için günah yoktur. Fakat kalplerinizin taammüden, kasten yaptırdığı şeylerden günah vardır. Ve Allah gafurdur, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Nebi peygamber, müminler için kendi nefslerinden daha evladır, yakındır. Ve onun nebinin zevceleri, onların anneleridir. Ve rahim sahipleri akrabalar, onlar birbirlerine Allah'ın kitabında müminlere ve muhacirlere yakın olduklarından daha yakındır. Ancak dostlarınıza iyilik yapmanız hariç. İşte bunlar kitapta satır satır yazılıdır. O zaman ki biz nebilerden onların misaklerini almıştık. Ve senden ve Hazreti Nuh'tan ve Hazreti İbrahim'den ve Hazreti Musa'dan ve Meryem oğlu Hazreti İsa'dan ve onlardan ağır bir misak aldık. Sadıklara sadakatlerini sorması içindir. Ve kafirlere elim bir azap hazırladı. Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size, üzerinize ordular gelmişti. O zaman onların üzerine rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular gönderdik. Ve Allah, yaptığınız şeyleri görendir. Onlar, sizin yukarınızdan ve aşağınızdan üzerinize geldiği ve gözlerin yıldığı ve kalplerin hançereye ulaştığı, yüreklerin ağza geldiği zaman Allah'a karşı zanlarda bulunuyordunuz. Orada müminler imtihan edildiler. Şiddetli sarsıntı ile sarsıldılar. Ve münafıklar ve kalplerinde maraz, hastalık, şüphe bulunanlar, Allah ve Resulü gururdan, aldatmaktan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Ve onlardan bir taife topluluk, ey Yesrib Medine halkı, sizin için burada duracak yer yok, artık dönün dedi. Onlardan diğer bir grup peygamberden, muhakkak ki evlerimiz muhafazasızdır, korumasızdır diyerek izin istiyorlardı. Ve evleri korumasız değildi. Sadece savaştan kaçmak istiyorlardı. Ve eğer onların üzerine onun şehrin her tarafından girilseydi ve sonra da fitne çıkarmaları istenseydi, mutlaka ona fitneye, karışıklığa gelirlerdi, fitne çıkarırlardı. Pek azı hariç orada kalmazlardı. Ve andolsun ki onlar daha önce geri dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a ahd vermişlerdi. Ve Allah'ın ahdi bir mesuliyettir, sorumluluktur. De ki, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçarsanız, firar, kaçış size bir fayda sağlamaz. O zaman az bir süre hariç metalandırılmazsınız. De ki, eğer Allah sizin için bir kötülük dilese, sizi Allah'tan kim korur, koruyabilir? Veya sizin için rahmet dilese, onlar Allah'tan başka kendilerine dost ve yardımcı bulamazlar. Sizden muavvik olanları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardıma mani olanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri Allah kesinlikle biliyordu. Ve onlar pek azı hariç savaşa gelmezler. Size karşı cimridirler. Fakat korku gelince
ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimse gibi gözleri dönmüş olarak sana baktıklarını görürsün. Oysa korku gidince, hayra karşı cimrilik ederek keskin dilleriyle, yaralayıcı sözlerle sizi incitirler. İşte onlar mümin değildirler. Bu sebeple Allah onların amellerini heba etti, yok etti. Ve işte bu Allah'a göre çok kolay oldu. Onlar münafıklar, birliklerin düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlar. Eğer birlikler gelseler, Arapların arasında olup arasına karışıp sizin haberlerinizi sormak isterlerdi. Ve şayet sizin aranızda olsalardı, pek azı hariç savaşmazlardı. Andolsun ki sizin için ve Allah'a ve ahiret gününe, Allah'a ulaşma gününe ulaşmayı dileyen ve Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır. Ve müminler düşman birliklerini gördükleri zaman, bu zafer Allah'ın ve onun Resulünün vaat ettiği şey. Allah ve onun Resulü doğru söyledi dediler. Ve bu onların sadece imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı. Müminlerden bir kısım erkekler Allah'a yaptıkları ahde, savaşta şehit oluncaya kadar sebat edeceklerine dair verdikleri söze sadık kaldılar. Böylece onlardan bir kısmı verdiği sözü yerine getirdi, şehit oldu, bir kısmı da şehit olmayı bekliyorlar. Ve onlar ahdlerinden bir şey değiştirmediler. Bu, Allah'ın sadıkları sadakatlerinden dolayı mükafatlandırması ve münafıklara azap etmesi veya dilerse tövbelerini kabul etmesi içindir. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret eden, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet eden, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve Allah kafirleri öfkeleriyle geri çevirdi, bir hayra nail olamadılar, galip gelemediler. Ve Allah savaşta müminlere onları galip kılarak kafi geldi. Ve Allah kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yücedir, galiptir. Ve kitap ehlinden onlara arka çıkanları, yardım edenleri kalelerinden indirdi. Ve onların kalplerine korku düşürdü. Bir kısmını öldürüyordunuz ve bir kısmını esir alıyordunuz. Ve sizi onların topraklarına, diyarlarına, ülkelerine, mallarına ve ayak basmadığınız arazilerine varis kıldı. Ve Allah her şeye kadirdir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a dost olmanın o müstesna güzelliğini ve beraberliğini yaşıyoruz sizlerle biz. Onun dostuyuz. Sadece bunun için Allah-u Teala'ya ömrümüz boyunca hamd etsek, şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. Allah'a dost olmak. İşte Allah-u Teala sizden sadece bunu istiyor. Ne istiyormuş? Allah'a dost olmanızı. Herhalde birçok pesimist Allah'a dost olmak mı? Hiç Allah bizi dost kabul eder mi? Bunca günahımızla İbadet de yapamıyoruz doğru dürüst. Sahabenin bile 10 tanesini Allah-u Teala cennet ehli kılmış. Bizi mi dost edecek? Evet. Sizi. Sizleri. Hepinizi. Allah-u Teala hepinizi dost etmeye hazır. Hepinizin dostu olmaya hazır. Yeter ki siz isteyin. Allah'a dost olmayı isteyin. İşte gene yüzlerinizi astınız. Sen bizden dünyanın en zor şeyini istiyorsun diyenler var aranızda. Hiç Allah-u Teala bizi dost edinir mi? Biz Allah'a dost olmak istesek bile Allah bizi kabul eder mi dostuna? Bizim gibi günahkar insanları. Sevgili kardeşlerim, ne kadar yanlış düşüncelerin içindesiniz. Biliyor musunuz? Bütün günahlarınızı bir çırpıda affetmeye hazır Allah-u Teala. Bütün günahlarınızı, kim olursanız olun, hangi günah işlemiş olursanız olun, siz Allah'ın emrini yerine getirdiğiniz an bütün günahlarınız örtülür. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala? Siz diyor Allah'a takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün, hatta size mağfiret etsin. Yani günahlarınızı örtmekte kalmasın, bir de sevaba çevirsin. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı bir tanısanız, sizi ne kadar çok sevdiğini, ama ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, içiniz yanardı. Neden bugüne kadar ben geciktirdim bu işi? Neden bugüne kadar Allah'ın bana emrettiği şeyi yapmadım? Bu kadar kolay olduğunu bilseydim yapmaz mıydım? Diyeceksiniz. Ben size dünyadaki en kolay şeyden bahsediyorum. Neydi konumuz? Allah'a dost olmak mıydı? Allah'ı sevmek miydi? Allah'ın kulu olmak mıydı? Hepsi. O büyük günahlarınızı Allah'ın affetmesi miydi? Hepsi dahil sözlerimizin içine. İnanamayacağınız kadar kolay bir sebeple biz diyoruz ki size Allah sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Tamam, duyuyorum. Hadi canım, sen de diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, öyle. O sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Şu anda hazır. Sormayacak mısınız? Madem affedecekmiş, affetmesi için ne yapmamız lazım? Belki birçoğunuz diyorsunuz ki, ben mi? Ben öyle kolay kolay namaz falan kılamam. İbadet de yapamam. Allah-u Teala acaba gene de beni affeder mi? Evet, eder. Hatta şunun da garantisini verir. Siz ibadeti seveceksiniz der. Size der Allah-u Teala ibadeti ben sevdireceğim der. Bu kadar da fazla mı diyorsunuz?
O da hiç öyle demiyor. Sevgili kardeşlerim, bakınız şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Ne diyor Allah Teala? Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Üç kelime. Bütün bilmeceler çözülsün diyor. Gemi diyor iskeleden demir alsın, açılsın, yedi tane limana uğrasın. Siz diyor sadece bu üç kelimeyle ifade ettiğim şeyi yapacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Üç kelime. Şimdi ben size soruyorum sevgili kardeşlerim. Hadi söyleyin bakalım bana. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız neden dilemiyorsunuz? Ha, size böyle bir şey söylemediler. Peki tamam. Onlar söylemesinler. Zaten bilmiyorlar. Ama biz söylüyoruz. Bir Allah dostu size diyor ki ey ahali duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Şiir gibi bir şey oldu. Öyleyse peki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ne olacak yani diyorsunuz. Neler neler olacak sevgili kardeşlerim. Bir tek dileğinizle her şey süt liman olacak. Bir tek dileğinizle bütün günahlarınız örtülecek. Madde bir. Olmaz böyle şey diyorsunuz. Biz de olur böyle şey diyoruz. Hem de mutlaka olur diyoruz. Neden bu kadar emin konuşuyoruz? Çünkü Allah'ın sözü var. Siz diyor bana ulaşmayı dileyin, amin olun. Böylece takva sahibi olacaksınız diyor. Amin olduğunuz anda takva sahibisiniz. Öyle olduğunuz anda da diyor ben sizin günahlarınızı örterim. Hem de size 7 tane furkan veririm diyor. Ayet-i Kerime'de bunu söylememiş. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Ey amin olanlar! Takva sahibi olun. Eğer takva sahibiyseniz o zaman Allah size furkanlar kılar. Sizde furkanlar kılar ve sizin günahlarınızı örter. Ayrıca size mağfiret de eder. Allah fazl-ül azimin sahibidir diyor. Ayet-i Kerime iki ayrı cepheden hüküm ediyor, hüküm ifade ediyor. Evvela başlangıç safhasında eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman Allah Teala sizde furkanlar kılıyor. Ne yapıyor Allah Teala? Ne yapıyor? Bütün insanlarda engeller var sevgili kardeşlerim. Hepinizde var. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz boşuna bende yok falan demeyin. Hepinizde engeller var. Nasıl engeller bunlar? Bu engeller görme engeli, işitme engeli ve idrak etme engeli olarak ikişerli

Allah'a insan ruhunun ölmeden ulaşmasına inanmayanlarla, ahirete inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre koyarız. Yani onların gözlerinin üzerine bir engel koyarız. Seni, buradaki Allah-u Teala'nın muradı, seni irşat makamı olarak göremezler. Bir. Onların diyor kulaklarına vakra koyarız. Seni işitemezler. Yani söylediklerinin manasına varamazlar. Manasına eremezler. Onların kalplerine ekinnet koyarım diyor Allah Teala. Seni idrak edemezler. Seni fıkıh edemezler diyor Allah Teala. Ve sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönüp nefretle uzaklaşırlar diyor. Yani ne diyormuş? Engeller koyarım diyor gözlerine, hicab-ı mestüre, kulaklarına vakra, kalplerine ekinnet koyarım diyor. Bunlar engeller. Peki hepsi bu kadar mı? Hayır. Allah Teala Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde buyuruyor ki, Habibim sen o kafirlere söylesen de söylemesen de birdir. Onlar mümin olmazlar. Bu sebeple biz onların görme hastalarının, Basar isimli görme hastalarının üzerine gışave tatlı bir perde çekeriz. Yeter mi? Yetmez. Onların işitme hastalarını, sem'i hastalarını mühürleriz diyor Allah Teala. Ve onların kalplerini de mühürleriz diyor. Kalplerindeki idrak hastasını mühürleriz manası var burada. Kalplerin mühürlenmesi. Öyleyse aslında Allah Teala başka bir ayet-i kerimede gözler içinde, affedersiniz, gözler içinde diyorum, görme hastası içinde, basar hastası içinde mühürlenmekten bahsediyor. Yani kişinin hastalarının üçü de mühürlü. Görme hastası da mühürlü, gışave tatlı bir mühürle, bir perdeyle kapalı. İşitme hastası mühürlü, idrak etme hastası, yani kalbi, o da mühürlü. Bu kişi göremez, işitemez ve idrak edemez. Hem görmeye, işitmeye ve idrak etmeye müteallik uzuvlar konusunda, organlar konusunda engeller var. Hem de bu organların ulaştıracakları bilgileri beyne iletecek sistemler hepsi kapalı. Kişi sağır, dilsiz ve kör sevgili kardeşlerim. Darılmaca, gücenmece yok. Allah'a ulaşmayı dinlemediyseniz, üzülerek söylüyoruz ki siz sağırsınız, körsünüz ve Allah'ın söylediklerini idrak edemezsiniz. Ne Allah'ın söylediklerini işitebilirsiniz, ne idrak edebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, onun için Allah'a ulaşmayı dilememiş birisine bizim söylediklerimizi anlatmamız da deveye hendek atlatmak kadar güç bir şey. Çünkü böyle bir dileğin sahibi olmayanların bütün uzuvları ve hastaları Allah Teala tarafından kapalı. Ne oldu şimdi? 6 tane müessese oldu. 3 tanesi uzuvlara ait. Görme uzvu göze ait, işitme uzvu kulağa ait, idrak etme uzvu kalbe ait. 3'ü de mühürlü. Aslında ifade yanlış oldu. Gözler hicab-ı mestüre ile örtülü. Kulaklar vakra ile kapalı. Kalp ekinnetle örtülü. Bunlar uzuvlar.

görme, işitme ve idrak etme uzuvları. Kalp, kulak, göz. Üçü de mühürlü. Böyle bir insanın gördüğünü zihnine ulaştırması lazım ve oradaki görme merkezinde görüntünün tersken düzelmesi lazım. Bütün merceklerde oluşan ilk görüntü daima terstir. Yani bir merceği bir insan için kullanırsanız, o ışıklı bir yerdeyse arkaya koyacağınız bir beyaz kağıt üzerine onun görüntüsü mutlaka ulaşır. Ama göreceksiniz ki kafa aşağıdadır, ayaklar da yukarıda. Ters bir görüntü elde edilir ve bu gözlerimiz, hepimizin gözü, ters bir görüntüyü ulaştırır. Nereye? Görme merkezine. İşte ona Allah-u Teala görme hassası diyor, basar diyor. İşitme hassasına semi diyor, işitme hassası diyor. Kalpteki idrak hassasına fuat diyor. Efidet bunun çoğulu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kapalı hepsi. Kim bu insanlar? Hepsi aynı grup insan. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Peki doğuştan insanlar böyle mi? Hayır, hiç kimse böyle değil doğuştan. İyi de o zaman ne zaman? Ne zaman oluyor bu iş? Madde bir. Herkes bu konuda mutlaka tebliğe muhataptır. Şimdi sizler beni dinliyorsunuz ya sevgili kardeşlerim. Bu bir tebliğdir. Yani size Allah'ın hakikatlerini söylüyor. Allah'ın bir dostu, bir sevgilisi size bunları söylüyor. O mu, kim o mu diyeceksiniz? O biziz. Ve size diyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilerseniz bu engellerin hepsi sizden gidecek. Dilemezseniz ne yazık ki Allah'ın ölçülerine göre Allah'ın sözlerini işitemezsiniz, idrak edemezsiniz ve Allah'ın dostlarını Allah'ın dostu olarak göremezsiniz. O zaman ne mi olur? Oo, neler olmaz ki sevgili kardeşlerim. Evvela dalalettesiniz, madde bir. Sonra küfürdesiniz. Sonra tağutun, insan ve cin şeytanların dostusunuz. Yetmez. Gene insan ve cin şeytanların kulusunuz üstelik de. Yoksa bana kızmaya mı başladınız bunları söylüyoruz diye? Bunlar Kur'an hakikatleri. Sevgili kardeşlerim, sevgili dostlarım, gönül dostlarım, can dostlarım, biz dostuz. Allah'ın dostuyuz, sizin de dostunuzuz. Ve sizi de Allah'ın dostu kılmak üzere emir aldık. Öyleyse biz size kurtuluşun yollarını sadece göstermeyiz, öğretiriz de. Son derece kolay bir yoldan öğretiniz. Çünkü Allah'ın öğretisi diğer üniversitelerde öğretilen ilme hiç benzemez. İnanılmayacak kadar kolay solüsyonlar, çözümler oradadır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde. Öyleyse nerede kalmıştık? Bütün insanlar demek ki tebliğe muhatap. Hangi şartlar içinde olursa olsun, o kişiye mutlaka şu veya bu şekilde bu söylediklerimiz ulaşacaktır. O kişiye Allah'a ulaşmayı dile bak ha. Eğer dilemezsen dalalettesin, küfürdesin, gideceğin yer cehennem ifadeleri mutlaka ulaşır. O zaman o kendisine düşen tedbiri alır ya da almaz. O onun işi. Onun problemi. İşte eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Dalaletten kurtulması mümkün değildir. Küfürden kurtulması mümkün değildir.
o kişi mümin olamaz. İstediği kadar ben müminim diye mümin olduğunu iddia etsin, mümin olamaz sevgili kardeşlerim. Allah'ın cennetine giremez. Gideceği yer cehennemdir. O kişi hüsrandadır. O kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Hadi bu kadar yeter. Daha 5-6 tane daha faktör var. Hepsini saymamız gerekmiyor. Ama bunlardan bir tanesi bile sadece bir dilekle sizi Allah-u Teala'nın nereden nereye ulaştıracağının kesin ispatını taşır. Öyleyse davete muhatap olup da eğer bir insan buna rağmen kardeşim bak Allah'a ulaşmayı dilemezsen demin saydığım şeyler mutlaka o kişiye ulaşmıştır. Küfürde, dalalette ve cehennemde olacağı ifadeleri bunların en mühimleri. Eğer o kişi buna rağmen bu kadar kolay bir şeyi gerçekleştirmiyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman o kişi bunları hak etmiştir. Ve ne olur? Gözlerin üzerine hicab-ı mestûre diye bir engel konulur Allah-u Teala tarafından. Kulaklarına vakra konulur, kalbine ikinnet konulur. O kişi irşat makamına baktığı zaman onu irşat makamı olarak göremez. Söylediklerini Allah'ın sözleri olarak kabul edemez. Ve en kötüsü sevgili kardeşlerim, onun söylediklerini kalbindeki ikinnet sebebiyle idrak edemez. Allah onu kör, sağır ve dilsiz kılmıştır. Bunlar uzuvlar. Bir de Allah-u Teala bu kişinin görme hastasını, basar isimli görme hastasını engelliyor, görmekten men ediyor. İrşat makamına bakıyor o kişi ve o görmeyenlerin ifadesiyle o görmeyenlerin baktıkları gibi bakıyor ama görmüyor o kişiyi, irşat makamı olarak görmüyor. O bir şeyler söyleyen ama anlamadığı şeyler söyleyen, üstelik de olması mümkün olmayan şeyler söyleyen, vücut bulması imkansız olan bir takım masallar anlatan birisi. Hayır sevgili kardeşlerim, masal anlatmıyoruz. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bahsediyoruz size. Sizi o kadar seviyor ki Allah Teala bir dileğinizle sizi kurtarmaya hazır. Cennetine almaya hazır. Bakınız ne diyorum. Allah'a ulaşmayı dileyin diyorum. Dilediniz. Ertesi günde öldünüz. Hayır, ertesi günü beklemediniz. O gün öldünüz. 5-6 dakika sonra ölmüşseniz gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, bu engeller vardı ya hani, görme, işitme, idrak etme, uzuvlardaki engeller, hastalardaki engeller, onların hepsini alıyor Allah Teala. Size 7 tane furkan veriyor. Görme hastanızın üzerindeki mührü açıyor. Gışavet isimli perdeyi açıyor. İşitme hastanızın üzerindeki mührü açıyor. İdrak etme hastanızın kalbinizin üzerindeki mührü de açıyor. 3 mühür de açılıyor. Yeter mi? Yetmez. Sıra uzuvlarınıza geliyor. Gözlerinizin üzerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarınızdaki vakrayı alıyor. Kalbinizdeki ekinneti alıyor. Ve bu da yetmez. Kalbinize aldığı ekinnetin yerine ihbat koyuyor. Bu noktadan itibaren artık siz muhbitsiniz. Yani sadece gören, işiten değil, gördüğünü ve işittiğini idrak edebilen bir yapının sahibisiniz. Yani kendilerine ilim verilmiş olanlar safına giriyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi bana söyleyin bakalım daha kolay ne var? Allah Teala size diyor ki, siz sadece bir tek şey yapacaksınız.
Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Üç kelime. Eğer dilerseniz diyor, üzerinizdeki bütün engelleri kaldırırım. Madde bir. Kaldırıyor da ne yapıyor yani? Kaldırdığı zaman her birine derecat veriyor. Basit olarak düşünelim. Diyelim ki siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Günahlarınız mutlaka sevaplarınızdan fazla. Her halükarda gideceğiniz yer cehennem. Allah'ın ölçüsü şu. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Müminin suresi 103. ayet-i kerime. İşte içinizden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda Allah-u Teala bu dileği bir, görür, iki, işitir, üç, bilir. Allah-u Teala her zerresiyle görür, her zerresiyle bilir, her zerresiyle işitir. Bizse mahlukuz, o yaratan. Biz mahluklar yaratılanlarsa gözle, bize verilen gözle görebiliriz. Kulaklarımızla işitebiliriz. Kalbimizdeki ihbatla idrak edebiliriz. Uzuvlara ve hassalara ihtiyacımız var. Her şey ne kadar güzel değil mi sevgili kardeşlerim? Ne kadar güzel dizayn edilmiş, hayranlık uyandıracak bir şey. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman önce hastalar üzerindeki mühürleri açıyor Allah-u Teala. Sonra da uzuvlar üzerindeki engelleri kaldırıyor. Ve yerine ihbat koyuyor. Aldığı ekinetin yerine kalbinize ihbat koyuyor. Yani altıncısıyla engelli, bütün engeller alınmış oluyor. Yedincisiyle de kalbinizdeki ekinetin yerine, engelin yerine idraki sağlayan bir ilahi kompütür yerleştiriliyor. Ne olur diyeceksiniz? O noktadan itibaren irşat makamını gören, irşat makamı olarak gören. Sonra söylediklerinin manasına varan, yani işiten. Sonra da kalbine indirdiği zaman onun söylediklerini idrak eden bir hüviyete kavuşuyorsunuz. Siz ne yaptınız? Bir tek şey yaptınız. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Peki ne yaptı? Sizi kör, sağır ve dilsiz ve ölüyken Allah-u Teala bütün insanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlara onlar ölülerdir diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor Enam 36'da. Sen o mezardaki ölülere işittiremezsin diyor. O insanlar mezardaki ölüler gibidirler. Kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler diyor bize ulaşmayı dilemeyenler. Sen onlara işittiremezsin diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, işitiyor musunuz? Sizlere söylüyorum. Kurtuluşunuzu Allah-u Teala, Allah'ın cennetine girmenizi o kadar kolay sebeplere bağlamış ki, sizin yerinizde olsaydım koşa koşa giderdim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizi mutluluğa çağırıyorum. Bir tek dileğiniz, sözde "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum" demeniz yetmez. Buradan dileyeceksiniz. Kalbinizden dileyeceksiniz. Kalbinizle dileyeceksiniz. Ya dilersiniz ya da dilemezsiniz. Ama kalbinizle dilemişseniz neticeyi hemen alırsınız. Birdenbire namazı sevmeye başlarsınız. Birdenbire oruç tuttuğunuz zaman açlık hissetmezsiniz. Birdenbire zekat vermek size hiç de ağır gelmez. Ve zikir yapmak büyük zevkler verir size.
Kısaca ibadetler bir angarya iken bir zevk haline dönüşür. Ne haber? Bütün bunlar sadece bir dileğiniz de oluyor. Şimdi Allah Teala'nın size 7 tane Furkan vermesi haline bakıyorduk. Bu Furkanların her birinde günahlarınızın, bütün günahlarınız esas alınır. Günahlarınızın 7'de biri kadar bir Furkan verilir. Görme hastanız açıldığında, mührü açıldığında. İşitme hastanız da 7'de bir daha sevap yazılır. Nereye yazılır? Sevaphanenize. Biliyorsunuz amel defteriniz 3 boyutlu bir hareketli sistemdir. Bir ekrana ihtiyaç göstermez. Boşlukta hayat filminiz oynar. Bunun sol tarafı kırmızı rakamlarla yazılan negatif sonuçlardır. Yani günahlarınızdır. Sağ tarafı yeşil rakamlarla yazılan pozitif rakamlardır. Yani sevaplarınızdır. Ve sevaplarınızın arasına Allah Teala her Furkan'ı açtıkça ki hepsi 6-7 dakika içinde bütün film biter. Gözleriniz de açılır, kulaklarınız da açılır, kalbiniz de açılır, idrakiniz de açılır. Gören, işiten ve idrak eden bir insan olursunuz. Ve yazılan sevaplar da günahlarınıza eşit olur, yazılan kesim. Onun dışında da sevaplarınız var olduğu için siz artık o noktadan itibaren sevapları günahlarından fazla bir insan olursunuz. Gideceğiniz yerde Allah'ın cennetidir. Açık ve kesin olarak diyor ki Allah Teala, müminin 102, kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onun gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Kim bu insan? Allah'a ulaşmayı dileyen insan. Neden? Çünkü onun mizanında sevapları mutlaka günahlarından fazla. Hem de günahları ne kadar sevaplarından fazla olursa olsun başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilediği anda bütün günahları mutlaka örtülür. Bütün günahlar bunun içindedir. Allah Teala günahlarınızı örter. Sonra göğsünüzden kalbine, kalbinize nur yolu açar. Kalbinizin Allah'a döndürülmesi söz konusudur Allah Teala tarafından. Ve zikir yaptığınız zaman kalbinize rahmetle fazl-ı nurları Allah'ın katından ulaşır. Çünkü siz rahim esmasıyla Allah'ın tecelli ettiği birisisiniz. Ve mutlaka bu tecelli sizde bu güzellikleri oluşturur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, amini olanlar veya münip olanlar, iki isim de aynı manaya gelir. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek sizin kurtuluş reçetinizdir, beraatınızdır. Beraat veririm Allah Teala kullarına, herkese. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda beraatı almıştır. Ne kadar büyük günahların sahibi olursa olsun, o kişi mutlaka Allah'ın cennetine gider. 5-6 dakikalık bir zamanda Allah Teala onun bütün günahlarını örter. Ondan sonra ona verdiği diğer ihsanlarla o kişiyi onun talebi üzerine mürşidini göstererek, mutlaka onun seveceği bir mürşidi göstererek, mürşidi o kişiye mutlaka sevdirir. Bize karşı duyduğunuz sevgi Allah'ın size verdiği bir sevgidir. Sakın başka sevgilerle karıştırmayın. Bu sevgi ilahi bir sevgidir. Allah'ın verdiği sevgidir.
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala mutlaka o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını mutlaka Allah'a çevirir. Mutlaka o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. Rahim Esma-i Tecelli mutlaka bunları gerçekleştirir. O kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz o kişinin göğsüne gelir, o yarıktan geçerek kalbine ulaşır. Kalbine rahmet sızmaya, girmeye başlar. Bu giren rahmet %2'ye ulaştığı zaman nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Bunun yüzde sadece ikisi nur olduğu zaman o kişi huşuya ulaşır. Huşuya ulaştığı zaman da hacet namazını kıldığında mutlaka Allah-u Teala ona onun ulaşabileceği yerde bir mürşit gösterecektir. Tayin Allah'a aittir. İşte o mürşidi sevecektir o kişi. Allah sevdirecektir. Bu sebeple mürşit sevgisi ilahi bir sevgidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. Peki Allah-u Teala kişi hacet namazını kıldı, gösterdi mürşidini. O kişi de öyle bir sevgi oluşacaktır ki mürşidine mutlaka ulaşacaktır. O bir ya mürşittir ya da mürşit vekilidir. Eğer mürşit vekili ise evvela orada tabi olacaktır. Arkasından da nerede olursa olsun esas mürşidine mutlaka ulaşmak içinden gelen çok büyük bir talebi oluşturacaktır. Ve gözyaşları içinde mürşidine tabi olacaktır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi oldular. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne olurmuş? Allah-u Teala size furkanlar verirmiş bir 5-6 dakika içinde ve bu verdiği 7 furkan her birini bir dakika içinde verdiğini kabul edelim. Çok daha kısa bir süre. Belki her bir furkan birkaç saniye içinde geliyor. Birer dakika düşünsek bile çok uzun bir zaman parçası olarak değerlendiriyoruz bunu. Bu zaman parçasında o kişi mutlaka 7 tane furkanı alır. O kişinin günahları tamamen örtülür ve o kişi sevapları günahlarından fazla bir noktaya ulaştırılır. Ulaştırılırsa ne olur? Hiç cennetlik olur. Hani diyorlar ki ben mi cennete gideceğim? Sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş. Onların da geri kalanın ne olacağı belli değil. Benim gibi günahkar birisini mi hala namazı kılamayan, hala orucu tutamayan bir asi kulunu mu Allah-u Teala kendisine ulaştıracak, affedecek, cennetine alacak? Evvela şunu söyleyeyim ki, böyle söyleyen kişi her ne kadar Allah ben bir Allah'ın asi kuluyum diyorsa da Allah'ın kulu falan değil. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın kulu olamaz. O sadece tağutun kuludur. Sevgili kardeşlerim, böyleyseniz üzülmeyin. Tağutun kulu olmaktan Allah'ın kulluğuna sizi ulaştıracak olan şey sadece bir tek direktir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O kadar. Hepsi bu kadar. Bileti aldınız demektir. Oraya cennete gitmek üzere. Tabii şimdi aranızdan birçok kişi sözlerimize inanmayacaktır. Ben mi diyecektir cennete gideceğim? Ben bu kadar günahkarken hiç kimseye söyleyemediğim şöyle bir sürü günahlarım, hatalarım, hatta suçlarım, kanun karşısında suçlarım varken ben mi cennete gideceğim? Evet, sen hangi günahların sahibi olursan ol, mutlaka
Allah'a ulaşmayı şu andan dileyebilirsen mutlaka Allah'ın cennetine gireceksin. Söylediğim gibi dileyip dilemediğini anlaman da çok kolay. Çünkü çok bariz bir farklılık olur. Sen hiç Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi olarak namazdan hoşlanmazken, zikirden hoşlanmazken, oruç tutmak sana ağır gelirken bunların hepsinin yok olduğunu görmek. Mutluluğuna ereceksin. O zaman Allah'a sonsuz hamd ve şükredeceksin. Hani bir şarkı var ya, bana ne oldu ben bilemem, eski halimi hiç göremem diye. İşte size ne olduğunu siz bilemezsiniz. Size ne yaptığını Allah bilir. Sizi adam eder. Kendisine layık kılar. Cennetine layık kılar. Allah'ın sizi cennetine layık kılmasının bedeli sadece bir dilekte bulunmanızdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Yoksa hala dilemeyecek misiniz? Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Hem de sevgili kardeşlerim, bir Allah'a ulaşmayı dilemenin bedeli üçüncü kat cennete ulaşmaktır. Nefsinin, kalbinin yarısındaki afetlerin mutlaka temizlenmesidir. Bunu gerçekleştirecek olan siz değilsiniz. Allah. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı yehdi ileyhi men yunib. Diyor ki Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine mutlaka ulaştırır. Onları kendisine ulaştırır diyor. Mutlakayı da biz ilave ediyoruz. Mutlaka ulaştırır. Kainatta hiçbir güç Allah'ın o insanların ruhunu Allah'a ulaştırmasına mani olamaz, yetmez. Şeytan da bütün avanesi de dahil, hiçbirisi buna engel olamaz. Yetmez. Bu insanların dünya saadetinin yarısına ulaşmasına da hiç kimse mani olamaz. Bu bir insanın cehennemden kurtulması, Allah'a ulaşma dileğinden sonraki 6-7 dakikalık bir zaman parçası içinde mutlaka gerçekleşir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi, 10 dakika sonra öldü, mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili kardeşlerim, şaka söylemiyoruz. Son derece ciddi bir konudan bahsediyoruz. Ve hepiniz için kurtuluş, elinizle uzatıp yakalayabileceğiniz kadar yakın bir yerdeyken bundan haberdar değilsiniz. Allah'ın bunca ayeti hepinizi kurtuluşa çağırıyor. Kur'an'daki İslam'a çağırıyor. Ve bu İslam'ın başlangıç noktası ve ruhu Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dilediğiniz anda sizin için cehennem kapısı tamamen kilitlenmiştir. O noktadan itibaren cennetin sahibisiniz. Evet, birinci kat cennet. Başlangıçta olay bu. Ama Allah Teala sizdeki furkanları aldıktan sonra, mürşit sevgisini size verdikten sonra ona tabi olduğunuz gün ikinci kat cennet sizin. Sonra mı? Sonra nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurları girecek. Bu nurların her %7 fazilet nurlarının, fazıl nurlarının artışıyla ruhunuz, sizden vücudunuzdan ayrılan ruhunuz Allah'a doğru yapacağı diğer ruhlarla beraber, yolda olan diğer ruhlarla beraber her zaman yol doludur. Saf halinde yükselirler. Birinci kata, ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata, altıncı kata kadar yükselenler ayrı bir grup. Yedinci kata yükselebilenler ayrı bir grup olarak saf halinde yükselirler. Yedinci katın yedi tane alemini geçer bu ruhlar. Her bir alemde, yedi alemin her birinde bir süre oradaki ilim öğrenilir. Ve neticede Sitre-i Münteha'dan direkt bir yukarı doğru dikey bir yolculukla ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında da kaybolur. Bu o kişinin nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 de
rahmet isimli nurların birikmesiyle gerçekleşir. O kişinin başlangıçta nefsi %100 afetlerle doluydu ve şeytanın taleplerine %100 uyan afetler sizi hep huzursuz kılıyordu. Ama şimdi nefsinizin kalbinin yarısında afetler yok. Fazıllar var, fazilet sahibi yapılmak üzere sizi. Nefsinizin kalbine yerleşmiş fazıllar ve %51 nur birikimi oluştuğu zaman 49 fazıl, %2 rahmet. %51 nur birikiminde şeytanın hakimiyeti yok olur nefsinizin kalbinden. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 kapkaranlıkken, tamamen afetlerde örtülüyken %51 nur birikimi olmuştur nefsinizin kalbinde. Şeytan sadece afetlere tesir edebileceği için hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Artık siz duruma hakimsiniz. Ruhunuz mu Allah'a ulaştı, Allah'ın zatında yok oldu. Nefsinizin kalbindeki nurlar da %51'den 61'e yükseldi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu %51'den 61'e kadar yükselme o anda gerçekleşmez, adım adım gerçekleşir. %61'e ulaştığınız zaman zaten ayrıca sizin ruhunuza, ikinci bir ruhunuza bir taht ihsan edecektir Allah-u Teala'nın katında. Ama sözümüz buraya kadar. Ruhunuz Allah'a ulaştı, Allah'ın zatında yok oldu. Nefsinizin kalbi ne oldu? %51 nurlarla donandı. Öyleyse yapacağınız davranış biçimlerinin yarısı güzel davranışları oluşturur, yarısı da yanlış davranışları oluşturur. Çünkü iki denge unsuru, afetler ve faziletler birbirine çok yakın iki noktadadır. Güzellikler ve çirkinlikler, mutluluk ve mutsuzluk iç içedir. Ama dünya saadetinin yarısını bu noktada mutlaka elde ettiniz. Bu rakam %51'dir. Ne oldu? Allah-u Teala size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cenneti verdi. Mürşidinize ulaşıp tabiyetinizde ikinci kat cenneti verdi. Ruhunuz Allah'a ulaştığında üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı cihetle nefsinizin kalbi %51 nurlar donandığı için dünya saadetinin de yarısının sahibi kılındınız. Buraya kadar Allah'ın sözü var. Ve biz size sadece bunu anlatmak istedik bugün. Bunu öğrenin ki hepiniz kurtulasınız. Sevgili kardeşlerim, yağma Hasan'ın böreği. Herkes kurtuluşa ehildir. Ne kadar büyük suçlarınız olursa olsun Allah affetmeye hazırdır. Günahlarınızı örtmeye hazırdır. Kaldı ki mürşidinize ulaştığınızda tabiyetinizle beraber o örttüğü günahları Allah-u Teala bir de sevaba çevirecektir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerime sadece günahlarınızı örteriz demiyor Allah-u Teala. Ayrıca mağfiret ederiz diyor. Yani sevaba da çeviririz diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri öylesine seviyorum ki, bu öyle bir sevgi ki sizlere anlatmak pek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Sözle anlatılamaz. Ama onun söylediklerini gerçekleştirdiğiniz zaman, mutlulukları yaşamaya başladığınızda bizi yad edeceksiniz. Çok güzel bir duygu dizaynı içerisinde yad edeceksiniz. Allah'ın dostları ne kadar güzel şeyler söylemişler diyeceksiniz. Nasıl olmuş da diyeceksiniz, benim ömrümün bu kadar kısmı hiç bunları duymadan geçmiş. Kur'an bütünüyle unutulmuş,
rafa kaldırılmış, insanların asırlardan beri yazdığı kitaplar baş tacı edilmiş ve dinin bütün temel faktörleri, yedi safhası da, dört teslimi de hepsi unutulmuş. İşte bu unutulan her şeyi yeniden diriltmekle, hayata geçirmekle vazifeliyiz. Bizi dinlerseniz seveceksiniz. Sonra çok seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sonra yaşamaya başlayınca çok seveceksiniz. Biz sizi zaten seviyoruz. O zaman da seveceğiz. Kim olursanız olun, hangi suçun sahibi olursanız olun, biz sizi gene severiz. Oysa bizim sevgimiz ne ki? Bizim sevgimizin 1 milyon katı sizi sever. Kim olursanız olun. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemez. Ve bu kadar kolay bir sebeple sizi cennetine almaya hazır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Koşun. Bütün gökleri ve arzları kaplayan Allah'ın cennetine koşun. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Sırat-el-müstakim, sırat-el-ezine, sırat-el-ezine. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Ciao a tutti.
1: Al-Fatiha, me as-salawat, Allah, me as-salawat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte bir defa daha bir beraberliğin içindeyiz. Allah'tan bahsetmek üzere. Allah'ın hedef gösterdiği Allah'a kul olmak. Bu akşamki konumuz inşallah bu. Zariyat suresi 56. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Allah'a kul olmak. Allah'a kul olmak Allah Teala'nın bir hedefi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a kul olmak dediğimiz zaman bunun da tıpkı hidayet gibi, tıpkı takva gibi, tıpkı felah gibi 7 tane safhası var. 7 safhada Allah'a kul olmak söz konusu. Bu kulluk standartlarına dikkatle baktığımız zaman takvaya paralel bir dizaynın oluştuğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman amirler takvasının safa sahibi oluyoruz. Amirlerin kulluğu oluyor. 7. basamak. Daha 3. basamak. 10 tane insanla mürşidimize ulaştığımız zaman müminler kulluğu oluyor. On dördüncü basamak. 21. basamakta ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz ve evvap kulluğun sahibi oluyoruz. 25. basamakta muhsinler kulluğu ulaştığımız yer orası. Bundan sonraki kademede muhlis oluyoruz. Nefsimizi halis kılarak Allah'a teslim oluyoruz. Bu da muhlisler kulluğu. Sonra irşada ulaştığımız yerde azim kulluk ve irademizi Allah'a teslim ettiğimiz yerde bir hakkın kulluk. Hakkul yakin kulluğu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, demiştik ki 21. basamakta ruhumuz Allah'a teslim olur. Evaplar kulluğunun sahibi oluruz. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Fizik vücut sahipleri muhsinler olduğuna göre muhsinler kulluğunun sahibi oluruz. 27. basamakta nefsimizi Allah'a teslim ederiz. Muhlis olur nefsimiz. Ahsen olur. Ahsen kulluk veya muhlisler kulluğu
ile 27. basamağı ulaşırız. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşırız. Azim kulluğun sahibi oluruz. Ve 5. kademesinde irademizi de Allah'a teslim ederiz. Ve bir hakkın kulluğun sahibi oluruz. Öyleyse böyle bir dizaynda kulluk müessesesi bizi takvayla paralel bir kademeler manzumesine ulaştırıyor. 28 basamağın hepsi Allah'a kul olmakla alakalı. Öyleyse Allah Teala insanları Allah'a kul olsunlar diye yaratmış. Bu hak, bu kul, kulluk bir hakkın kulluğa kadar ulaşıyor. Aslında Allah'a kul olacak olan fizik vücudumuzmuş gibi görünür. Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki: "Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabidü şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim." Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. İşte Allah'a kul olma müessesesi. Adı ahd. Kim vermiş bunu? Biz vermişiz. Ademoğulları olan fizik vücutlarımız, Adem'in sülbundan gelen fizik vücutlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücutlarımız Allah'a ahd vermiş. Bu bizim Allah'a verdiğimiz ahd. Ama Allah'ın da ahdı var. Ahdullahi diyor Allah Teala. Ve bir ahdullahi effu buyuruyor En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah Teala. Allah ile Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin buyuruyor Allah Teala. Allah'ın ahdini ifa edin, yani Allah'ın ahdini yerine getirin. Dikkat edin ki burada net bir olgu var. Bizim ahdimiz, fizik vücudumuzun Allah'a ezelde verdiği ahd, fizik vücudumuzun teslimini içerir. 25. basamakta tamamlanır. Ama Allah'ın ahdi 28. basamağın salah makamının 5. mertebesindeki son kulluktur. Bir hakkın kulluktur. İradenin Allah'a teslimidir. Peki Allah'ın vasiyeti ne? O da iradenin Allah'a teslimine kadar ulaşır. Allah'a kul olmak nasıl gerçekleşir? Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak şeklinde tecelli eder. Ama insan bir tek vücuttan ibaret değildir. Yalnız fizik vücudumuzdan ibaret değiliz. Nefsimiz var, ruhumuz da var. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsimizin de ruhumuzun da mevcut olduğu bir ortamda irademizin de teslim bir kulluk içerdiğine göre, irademizin de mevcut olduğu bir ortamda bizim Allah ile olan ilişkilerimizde ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin, irademizin Allah'a teslimi söz konusu oluyor. O zaman teslim olmak, Allah'a teslim olmak. Her teslim ve daha önceki teslime hazırlık safhası hepsi birer kulluğu içeriyor. O zaman bu omurga içerisinde
de bu dizayn içerisinde, bu 28 basamaklık yelpaze spektrum içerisinde Allah'a kul olmak diye bir bütün saklı. Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar Allah'a kul olmanın kitabıdır. Allah'a nasıl kul olunur? Allah'a inanırım, namaz kılarım, oruç tutarım, zekat veririm, hacca giderim, kelime-i şehadet getiririm ve Allah'a kul olurum mu diyorsunuz? Olamazsınız. O zaman Allah'a hiçbir şekilde kul olamazsınız. Bunların hepsi vasıtadır. Kul olmanın vasıtalarıdır. Hiçbiri kul olmak değildir. Hepsinin toplamı gene kul olmaya ulaştıramaz hiç kimseyi. Ama kul olmak için de bunlar mutlaka elzemdir. Mutlaka namaz kılacaksınız, mutlaka oruç tutacaksınız, mutlaka zekat vereceksiniz, mutlaka paranız varsa hacca gideceksiniz. İrşat makamına özellikle ulaştığınız zaman, eğer 10 tane ihsanla ulaşıyorsanız mutlaka La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyeceksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda bu akşam sizlerle Allah'a nasıl kul olunur, onun tezekkürünü yapacağız. Birinci sual, kulluk nerede başlar? El cevap, üçüncü basamakta başlar. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta Allah-u Teala tarafından seçiliriz. Seçilmezsek üçüncü basamağa ulaşamayız, kul da olamayız. Yani hayata bakış açımız ve davranış biçimlerimiz bizi o hedefe ulaştıracak olan özelliklerin sahibi değil. Bilgi dağarcığımız sahibi değil. Hiçbir açıdan Allah'a kul olmak standartlarının sahibi değiliz demektir. Yani kalbimizde maraz var. Yani kalbimizde zevk var. Yani kalbimizde hayır yerine şer var. Öyle değilsek eğer, kalbimizde hayır varsa Allah-u Teala tarafından mutlaka seçiliriz. İkinci basamak. Seçildikten sonra eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilersek, o zaman aminüler kulluğunun sahibi oluruz. Yani imajiner kulluğun düşünce platformundaki, düşünce safhasındaki kuvve deniyor eski tabirle. Bir şeyin, hususun kuvveden fiile çıkması demek, düşüncesinde bir insanın onu şekillendirdikten sonra harekete geçip dünya standartlarında oluşturması, vücuda getirmesi demek. Bunun adı kuvveden fiile çıkıştır. Kuvve standartlarında, düşünce platformunda Allah'a kul olmak ne zaman gerçekleşir? Ne zaman Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerseniz o zaman. Kaçıncı basamaktasınız? Üçüncü basamaktasınız. Öyleyse kulluğun başlangıç basamağı üçüncü basamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman o kişi için söz konusu olan Allah'ın mutlaka onu işiteceği, bileceği ve göreceği vakasıdır. Mutlaka Allah-u Teala kalbinizdeki bu talebi işitecek, bilecek ve görecektir. Ne olur? İşitirse, bilirse ve görürse ne olur? Eğer böyle yaparsa, işitirse, bilirse ve görürse, o zaman böyle bir dizaynda
üçüncü basamakta amini oluruz ve aminular kulluğunun sahibi oluruz. Kuvve platformundaki, düşünce platformundaki kulluk. Sonra ne olur? Allah rahim esmasıyla tecelliye başlar. Gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alır, kulaklarımızdaki vakrayı alır, kalbimizdeki ikindeti alır ve böylece Allah ile olan ilişkilerimizde güzele doğru bir yaklaşımın sahibi oluruz. Adım adım hedefe doğru yürürüz. Allah kalbimize ulaşır, kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. Sonra göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar. 10. basamaktayız. 11. basamakta yeterli miktarda zikir yaparız ve nefsimizin kalbine rahmet ve fazl nurları ulaşır. Rahmet nurları kalbimizin içine sızar. Bu ilk zaferimizdir. %100 kapkaranlık olan, zulmetle dolu olan, sadece afetlerden oluşan öfke, kin, kıskançlık, haset, gayz, düşmanlık, nefret gibi pislikleri içeren, ritsi içeren kalbimiz o gün ilk defa Allah'ın nurlarıyla müşerref olur. Allah'ın nurlarıyla birlikte olmaktan bir şerefe ulaşır. Bu başlangıçtır. Bu nurlar 12. basamakta %2'ye ulaşır ve orada kalır. Daha yukarı çıkmaz.

şartlarımız hazırdır. Şiddetle tabiyeti ister iç dünyamız. Allah'ın yolunda olan erenlerin yaşadıkları güzellikleri yaşamak içimizdeki en büyük iptila olur. Bu güzeli ulaştıran bir iptiladır, bir tutkudur. Ve hacet namazını bunun için kılarız. Ve Allah mutlaka mürşidimizi gösterir. Allah mutlaka mürşidimizi gösterir ve mürşidimize ulaşırız. Önünde diz çöküp tabi oluruz. Muhtemelen büyük bir ihtimalle bizim ona ulaşacağımızı bilmektedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası 14. basamaktır. 10 tane ihsan aldık Allah-u Teala'dan ve irşat makamına ulaştık. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişlerdi ve irşat makamına ulaşmışlardı. Allah'a ulaşmayı dilemişler miydi sahabe? Dilemişlerdi. Ne diyor Allah Teala Rad 20 21 ve 22'de? Ellezine yuhune bi ahdillahi ve la yankudun el misak ve ellezine yasulune ma emarallahu bihi en yusala. Onlar Allah'ın ahdini ifa ettiler, yerine getirdiler ve misaklerini bozmadılar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sonra ve yuhafune su'el hisab ve yahşemne rabbihim ve lezine sabir iptigâe ve çerabihim. Ne diyor Allah-u Teala? Onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olup da cehenneme gitmekten korkarlar. Onlar Allah'a karşı huşu sahibi oldular ve onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dilediler. Dileyenlerdir diyor Allah-u Teala. Bu Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyenler ne yapmışlar? Allah'a ulaşmışlar. Bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Hepsi aminullah kulluğunun sahibi olmuşlar. Şimdi geliyoruz 14. basamaktaki ikinci safa, mürşide ulaşmak. Bu konuda ayet söylemeye bile gerek yok. Çünkü herkes, aynı kanadaki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldu. Ama gene de Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesini söyleyelim. Habibim, Akabe'de sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde senin elin yoktu, Allah'ın eli vardı. Resul'e tabi olmak Allah'a tabi olmaktır, diyor Allah-u Teala. Öyleyse bütün sahabe ikinci kulluğa da, müminler kulluğuna da ulaşmışlardı. Hepsinin kalbine Allah imanı yazmıştı. Ve mümin olmuşlardı, mümin kulluğa ulaşmışlardı bu. İkinci kulluk oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda herkes için söz konusu olan Allah-u Teala'nın bir kulluğuna ulaşmak. Burada ikinci kulluk söz konusu, mümin olmak söz konusu. Bütün sahabe mümin olmak şerefine erdiler mi? Hepsi tabiyetleriyle beraber müminler kulluğunun sahibi oldular. Burası müminlerin Allah'a kul olduğu yer. Mümin oldukları noktadaki kulluk. Öyleyse Allah'a kul olmak yedi safhadan oluşan bir gerçek. Bu yedi safhanın ikincisindeyiz. Bütün sahabe ikincisinde gerçekleştirmişler.

Lise bir üçüncü safhaya bakıyoruz. Bu noktadan sonra ne olur? Ona göre bakalım. Bu noktadan sonra nefsimiz nefs tezkiyesine başlar. Nefsimizin kalbine gelen fazıllar nefsimizin kalbinde iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bu toplanma dizaynı içerisinde ilk %7 nur birikiminde ruhumuz birinci gök katına ulaşır. Nefsimizin kalbi %7 nurlanır. Nefse emmare. İkinci defa %7 nur birikimi. Nefsi levvame. Ruhumuz ikinci katta. Üçüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mutmainne. Ruhumuz dördüncü katta. Ama evvela üçüncü katta nefsi mülhimeye ulaşıyoruz. Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Dördüncü katta nefsi mutmainneye ulaşıyoruz. Ve böylece nefsi mutmainne de Allah'ın verdiklerinin bize yettiği konusunda kesin bir fikrin sahibi oluyoruz. Ruhumuz dördüncü katta. Yedi katlık bir yolu takip etmesi lazım. Bir daha %7 nur birikimi, nefsi, radiye, Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuz beşinci katta. Bir daha %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah da bizden razı oluyor. Ruhumuz altıncı katta. Bir daha %7 nur birikimi, ruhumuz yedinci gök katında. Yedi tane alem geçiyor. Setefim intihaya ulaşıyor. Oradan da Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında ruhumuz yok oluyor. Ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşması 21. basamak. Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Şura Suresi'nin 13. ayet kerimesinde Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a yönelen kişinin Allah'a ulaştırılacağı kesin ve ulaştırıyor Allah Teala. O kişinin ruhunu Allah'ın zatına ulaştırıyor. Ne zaman yöneldi kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, ne zaman Allah'a ulaşmak için harekete geçti, mürşidine tabi olduğu gün ulaşma başladı, seyri sülük başladı. Allah'a ulaşmak üzere hareket başladı. Ve ruh meaba ulaştı. Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 14. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki vallahi indehu hüsnül meab ve muhakkak ki Allah Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır diyor Allah-u Teala. Muhakkak ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah-u Teala buyuruyor ki وَاِذُفَتِ الْجَنَّةِ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرِ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوَعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيظٍ Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani buyurun cennetinize girin. Bütün evap olanlar için ve hafiz olanlar için. Hafiz olanlar başlarının üzerinde devrin imamını taşıyanlar, imamının ruhunu taşıyanlar. Bir muhafız tarafından muhafaza altına alınanlar. Her devirde hayatta olanlardan birisi
mutlaka devrin imamıdır. Kim tabi olursa tabi olan herkesin başının üzerine onun ruhu gelir ve yakışır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece görünen odur ki evvap olmak da var burada. Mehaf, sığınak demek. Allah bir sığınaktır. Nitekim Allah Teala bu sığınak konusundaki muhtevayı Kur'an-ı Kerim'de Nebe Suresi'nin 39. ayet-i kerimesinde vermiş. Diyor ki Nebe 39'da Zalikel yevmül hakkı femen şa'ittaze ila rabbihi me'aba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol olarak seçer. Ve me'aba ulaşanlar için Allah sığınak olur, me'ab olur. Ulaşanlar için Allah'ın zatı me'ab olur diyor Allah Teala. İşte böylece Allah'ın me'ab olduğu, sığınak olduğu bir dizayn çıkıyor ortaya. Şimdi böyle bir muhteva içerisinde Allah'a me'ab olmak, sığınmak evvap kelimesiyle ifade ediliyor. Evvap, Allah'a sığınan demek. Me'ab kelimesi de evvap kelimesi de aynı kökten geliyor. Ve Allah'a sığınmayı ifade ediyor. İşte böyle bir dizaynda muhtevayı ona göre görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve ruh me'aba ulaşıyor. Burası 21. basamak. Kişinin ruhu me'aba vardı ve evvap oldu kişi. Ruhu Allah'ın zatına ulaştı ve Allah'ın zatında yok oldu. Allah'a sarıldı bir başka ifadeyle. Burası evvapların kulluğu. Allah'ın zatına ulaşıp da Allah'ın zatında yok olanların kulluğu. Bütün sahabe bunu başarmışlar mıydı? Gördük ki Rahat Suresinin 21. ayet-i kerimesi bütün sahabenin Allah'a Allah'ın emrettiği şeyi ulaştırdıklarını söylüyor. Ama o kadar değil. Sadece o değil. Allah-u Teala'ya bütün sahabenin ruhlarını ulaştırdıkları, hepsinin hidayet erdikleri Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde de anlatılmış. 17 ve 18 ve tireyi bütünüyle veriyor. Ve Allah'a burada kul olduklarını da söylüyor. Zümer 17'de Allah-u Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا فَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِهِ. Onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular diyor. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. İşte burası bütün sahabenin şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardığı, Allah'a ulaştığı, Allah'ın zatında yok olduğu için artık Allah'ın kulu kabul edildiği bir nokta. Kişi neden Allah-u Teala'nın kulu olarak kabul ediliyor? Çünkü emaneti, Allah'a dönmesi lazım gelen emaneti, 12 defa farz kılınan emaneti Allah'ın zatına kul ulaştırmış. Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olmuş, ifna olmuş, Allah'a sığınmış, Allah'a sarılmış.
Bu sarılma fiilini vatesem olarak nerede kullanıyor Allah Teala? Nisa 175'te kullanıyor. Diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah'ın zatında ifna olmayı yani dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Ve onları kendisine ulaşan, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim de tabiatıyla Allah'a ulaştırır ki kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah'a ulaşsın ve Allah'a sarılmayı diliyor, Allah'a sarılsın. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bütün sahabenin Allah'a kul olduğunu kesinleştiriyor. Zümer 17'de hidayete erdikleri, Zümer 18'de hidayete erdikleri, Zümer 17'de Allah'a kul oldukları ifade ediliyor. Allah'a ulaşmışlar. Her Allah'a ulaşan kişi, ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, Allah'a kul olmanın temel şartını gerçekleştirmiştir. Çünkü ruh hepinizde bir emanettir. Allah'ın zatına dönmesi gerekmektedir. Ve kul Allah'ın zatına döner ve Allah'ın zatında yok olur. Allah'a kul olmuştur. Peki burada bitiyor mu kulluk? Hayır, bitmiyor. Bundan sonra bu kişi nefsinin kalbinde %51 nur birikimiyle buraya ulaşmıştır. Ve bu makam 7 tane velayet makamının birincisindedir. Makamın adı Felafillah. Bu makamda %61'e kadar kalbi nurla dolar, giderek nur artar. %61 nura ulaşınca nefsinin kalbi zikri devamlı artıyor kişinin. Kişi Bekabillah makamının sahibi olur. Allah'ın indinde kendisine bir taht ihsan edilir Allah-u Teala tarafından. Bir nuru oluşturulur. O tahta yerleştirilir. Beka makamının sahibidir. Mekansızların kavminden olur, ahalisinden olur. %71'i aştığı zaman ne zaman aşar? Ne zaman zikri o kişinin günün yarısından öteye geçerse %71 nuru aşar kişi. Ve zahit olur, zühd makamının sahibi olur. Zühd makamı onu %81'e kadar ulaştırır. Daimi zikre doğru zikri ilerlemektedir kişinin. Bir gün fizik vücudu Allah'a teslim olur. Burası muhsinler kulluğunun oluştuğu yerdir. Allah-u Teala fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlere muhsinler diyor. Buradaki kullukta onun için muhsinler kulluğu oluyor. Allah-u Teala bu konuda bir muhsinler kulluğu dizaynı ortaya koyuyor. Kim ruhun, fizik vücudunu Allah'a teslim ederse, fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişinin muhsinlerden olduğu ifade ediyor Nisa 175'te. فَمَنْ اَحْسَنُوا dinen mimmen eslemu ve çoğulillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki veçhini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Dinde fizik vücudu ondan daha ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. Böyle insanlara muhsin deniyor. Ve burası muhsinler kulu Allah Teala muhsinlerden olmuştur diyor. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişiye. Bu noktada yeni bir teslim söz konusudur. Ve o teslimle beraber yeni bir kulluk ortaya çıkıyor. Muhsinler kulluğu.

Bir kişinin Allah ile olan ilişkilerinde kulluğu muhsinler kulluğunda kalmıyor. Devam ediyor ileriye doğru. Bu kişi daha çok zikrediyor. Öyle bir gün geliyor ki daimi zikrin sahibi oluyor. Ulul Elbab makamının sahibi. Kimdir Ulul Elbab? Allah Teala cevap veriyor. Li Ulul Elbab yezkürullâhe kıyamen kûden ve alâ cunûbihim. O Ulul Elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı zikretmek söz konusu. İşte böyle bir dizaynda Allah'ı ayaktayken de, otururken de, yatarken de zikretmek daimi zikrin sahibi olmayı ifade ediyor. Ki daimi zikir Allah Teala tarafından farz kılınmış Nisa 103'te. Feskürallâhe kıyamen kuvuden ve alâ cunubihim diyor Allah Teala ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerde bir müessese var. Kulluk müessesesi. 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim etti. Muhsinler kulluğunun sahibi olduk. 26. basamakta Ulul Elbab olduk. Sadece zemin katın sırları gösterildi. Ve hikmet sahibi olduk. Ne oluyor? Kişinin daimi zikre ulaşması söz konusu. Bir, hikmet sahibi bu kişi artık. İki, bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması söz konusu. Üçüncüsü, kalp gözünün açılması söz konusu. Dördüncüsü, kalp kulağının açılması söz konusu. Peki beşincisi? Beşinci, altıncı ve yedinci konular vasıf şartları. Bu kişi hayır sahibidir. Bu kişi hikmet sahibidir. Bu kişi tezekkür sahibidir. İşte burası Ulul Elbab makamıdır. Zemin katın ana dergahının, devrin imamının ana dergahının sırları gösterildikten sonra bir gün Allah Teala o kişiye birinci gök katını gösterir. Ruhların oraya nasıl yükseldiklerini, nerede secde ettiklerini gösterir. Sonra sırasıyla ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarını gösterecektir Allah Teala. Yedinci katın fetih kapısını gösterecektir. Sonra yedinci kattaki kader yücelerini, Ümmül Kitabı, Kudret Denizi'ni, Makam-ı Mahmud'u, Divan-ı Salihini, zikir hücrelerini ve nihayet İndi İlahi'yi gösterecektir. İndi İlahi'nin son noktası ise Sitretül Münteha'dır. Yani Münteha'daki en sondaki ağaç. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu Sitretül Münteha en sondaki ağaç gösterildiği zaman kişi ihlas makamını tamamlamıştır. Beyine suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ve ma umiru
اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ حُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Allah'a kul olmakla emrolundular. Nasıl bir kul? Nefsini halis kılarak, Allah'a nefsini teslim eden kul olmakla emrolundular. Ve ma umiru, onlar emrolunmadılar. İlla sadece leyabudullahe, Allah'a kul olmakla. Muhlisine, muhlisler olarak, lehuddine, onun dininde, Allah'ın dininde, muhlisler olarak, yani nefslerinin kalbini halis kılarak, kul olmakla emrolundular diyor Allah-u Teala. Ve böylece Allah'a kul olduklarını görüyoruz. Burada Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn olarak çıkıyor karşımıza. Demek ki Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi muhlis kulluğu net bir şekilde veriyor bize. Ve abd kelimesini kullanarak nasıl fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah-u Teala orada da kullarımı müjdele diyorsa ve Allah'a kul oldular, kullarımı müjdele diyorsa orada da kulluk söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a kul olmak. Burası 27. basamak ve muhlislerin kulluğu söz konusu.

Ve Allah-u Teala bu kademeden sonraki olayların dizaynında burada yedinci katın sitedin müntahası kişiye gösterildiği takdirde onun tövbe-i nasuha davet edildiğini görüyoruz. Tövbe-i nasuh daveti kişi için mutlak bir sonucu içerir. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık bir müesseseyi gösteriyor. Kim Allah'a kul olmuş, bütün sahabe kul olmuş. Peki onlar fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler mi? Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala Habibim o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım diyor Allah Teala o ümmileri ve kitap sahiplerine onlardan da teslim olanlar var mı? Eğer varsa mutlak onlar daha evvel hidayete ermişlerdir. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Muhsinler kullana ulaşmışlar. Peki muhlisler kulluğuna da ulaşmışlar mı? Elbette ulaşmışlar. Allah Teala hepsi için deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız diyor. Ve burada bir teslim müessesesi söz konusu. Ve Allah Teala bu muhlis olmak şerefine erdikleri için zaten Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesine göre muhlis kulluğa hepsi ulaşmışlar. Bundan sonra sahabenin takvaya ulaşması söz konusu ve Hücurat suresinin